0: Çeklerin başı sıkıştı ve onu öldürmemizi istiyor.
1: En adi bile, buradaki en adi herif bile öyle birine ihanet
0: herif
1: etmez.
0: Herif köstebeğin önde gideni mala madre. Hepimize yalan söyledi ve bunun bedelini ödemeli.
2: Asıl problem diğerlerinin desteğini arkasına almış olması.
0: Herkese onun gardiyan olduğunu söyleriz. Nokta.
2: İstediği şey çılgınca, asla kabul etmezler. Bu insanlar asla televizyonda yenilgiyi kabul etmezler. Bir şey vereceklerse bunu gizlice sessizce yaparlar.
1: Sana bir şey verdiler mi? Ha? Hangimize bir şey verdiler? Gerçekten.
3: Hı? Aha, evet, belki pisliğin teki ama çok haklı, çok korktular.
1: Sonuna kadar gitmeliyiz.
2: Hadi ya şey olun. Hadi, hadi, hadi.
4: Açın! Açın!
5: Ne?
4: Söyledim ya, kan kaybediyor. Onu buradan çıkartmalısınız.
5: Vakit geldi sayılır.
4: Aç lanet olası! Aç şurayı!
3: Zamanı geldi.
6: 10 dakikaları var. Hala haber edebilirler.
3: Çok haklısın. 10 dakikada o kadar çok şey olur ki.

0: Buradalar. İki takım onların dikkatini dağıtırken Chavi takımı da çatıdan girip 225 numaralı hücreye
1: girdi. Rehineleri öldürecek zamanları olabilir.
0: Hayır. Hücreye girdiğimizde bir direniş olmayacak.
2: Sen gerçek bir pisliksin donsuz, biliyorsun.
3: Elimden geleni yapıyorum işte.
2: Elinden gelenin fazlasını. Yaptığını yapmak cesaret ister aslında. Orada dikilip herkese mahkum olduğunu söyledin. Aferin. Ama Elena yüzünden her şey sarpa sardı. Fark etmeden hayat seni mahvedebiliyor.

0: Benden seni öldürmemi istediler.
1: Sen ne dedin peki?
0: Cehenneme gitmelerini. Şimdi seninle o kapıdan çıkacağız, tamam mı? Onlara sözümüzü tutacağız diyeceğiz. İşler sarpa sarınca beni hemen öldürmelerini umsan iyi edersin, çünkü öldürmezsen ben seni öldürürüm. Kimse Malamadre'yi aptal yerine koyamaz. Buradan canlı çıkmayı beklemiyordun. İstediğin buydu, değil mi? Onlar söylemeseydi sen söyleyecektin, değil mi? Sanırım hiç bilemeyeceğiz.
2: Televizyon geri geldi. Hey bakın, televizyon geri geldi.
3: Zamora'daki cezaevinde dün başlayan şiddetli olaylarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayların durdurulması yönünde,
2: evet, gördün mü,
3: önlemlerin i̇şte. En üst seviyeye çıkarılacağını
2: söyledi. Sistemin sonu geldi. Evet. Hadi hadi. İşte bu. Sonunda oldu işte. Evet. Gördün değil mi? Sana söylemiştim. Evet. Bunun olacağını sana söylemiştim. Evet. İşte bu kadar. Hey hey. Orada ne oluyor? Hey baksana.
4: Ne oluyor orada be? Kavga mı ediyor onlar?
2: Benimle gel.
4: Aman tanrım.
2: Evet evet.
4: Yukarı
2: aşağı. Hadi.
4: Baksana. Hey.
5: İçeri giriyorlar. İçeri giriyorlar. İçeri giriyorlar.
4: İçeriye giriyorlar. Kaçın. Kaçın. Aman tanrım.
6: Kaçın. Hadi hadi.
4: Hadi, ne bekliyorsun?
5: Rehineleri öldürün hemen şimdi. Buna zaman yok. Hadi.
4: Ne yapacağız şimdi? Hadi. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Hadi fırlat, fırlat.
7: Ay bulacağım. Hadi çıkalım.
4: Dışarı fırlat. Hadi dur. Hey. Nefesini uzadı böyle böyle. Aşağılık herifler. Ne yaptılar böyle bunlar? Tamam tamam. Hey. Hadi!
8: Kere canları, kere!
4: Burada boğulup öleceğiz!
8: Lanet olsun!
0: Donsuz! Hadi! Hadi! Hadi kalk! Hadi! Hadi! Yürü! Hadi! Ay lanet olsun! Tamam, bana bak! Bana bak, bana bak! Bana bak dedim. Bak bana, bak bak bak bak. Bana bak, bana bak. Bana bak. Beni dinle. Benimlesin. Tamam mı? Burada. Burada benimlesin. Tamam mı? Direm biraz.
2: Malamadre'yi öldürdüler. Malamadre ve Juan'ı öldürdüler. Malamadre ve Juan'ı öldürdüler.
0: Keşke öldürebilseydik diyecekler. Ama daha ölmedik. Öyle değil mi donsuz? Ha ölmedik. O heriflerin işlerini bitireceğiz donsuz. Hem de fena bitireceğiz dostum.
1: Karım, kızım, ben, hayır, ölmek istemiyorum.
0: Hadi herif.

0: Evet, bu o. Bu Juan Oliver.
1: Bu tür bir krizin çözümü hiçbir zaman tamamen tatmin edici değildir. Ancak bence bir bütün olarak bakarsak nihai sonuç bir başarı olarak kabul edilebilir.
2: Buradaki hala hayatta.
1: Riskler ve elimizdeki sınırlı seçenekler göz önüne alındığında Malamadre ile olası bir işbirliğine bir alternatifin ortaya çıkması büyük bir fark yarattı. Duvarda ilk başta hayal ettiğimizden daha fazla çatlak olduğunu ve bunları yararımıza kullanabildiğimizi söyleyebiliriz. İşin olumsuz tarafı, Juan Oliver'i oradan canlı olarak çıkaramadığımızı da unutmamalıyız. Şahsen bunun için kendimi asla affetmeyeceğimi söylemeliyim.

0: Moaro'nun baş ağrısı onu burada öldürdü. Juan burada öldü.
1: Başka sorunuz var mıydı?
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: silecektim zaten abla. Sadece bir denemek istedim.
1: Silecekmiş, şuna bak. Şuna bak, sen nereden buldun boyayı? Senin konuştuğun biri var. Kim için süsleniyorsun sen? Konuştuğun biri mi var? Şuna bak, biz saf pişin sanıyoruz seni be.
0: Sen nesin peki?
1: Neriman, ağzını topla Neriman.
0: Naci Hoca ile görüşüp gülüşen kim abla? Ha? Onunla buluşmak için süslenip büslenen kim? Ben miyim?
1: Bana bak, seni mahvederim. Sus!
0: Susmayacağım. Yeter artık. Sen her istediğini yapacaksın. Senin için her şey mübah. Ama bize gelince ahlak bekçi söyleme. Eğer bana yasaksa sana da yasak olsun o zaman. Görüşme bundan sonra Naci Hoca'yla.
1: Buraya gel. Gidemezsin. İçeri gir, gidemezsin. Gidemezsin. Bana bak. Neriman. Buraya gel. Dur. Gidemezsin. Dur dedim sana. Gidemezsin. Neriman. Dur dedim. Tut şunu, tut.
0: Ne oldu? Geçin.
2: Ne oldu? Ne oluyor burada ya?
1: Sakın. Hiçbir yere gidemezsin.
0: Ne oldu Neriman? Niye bağırıyorsunuz kıza? Gözüm azıcık şey sürdüm diye.
1: Şuraya bak be. Okula gidiyorsun, okula. Soytarı mısın sen? Çık yukarı, yüzünü yıka.
2: Ya kızın suratında ne var? Zaten azıcık bir şey sürmüş. Belli bile olmuyor.
1: Sen ne bileceksin be? Boyu küpüne dönmüşsün zaten. Nereden anlayacaksın?
2: Ya apartmanda böyle bağır bağır. Hiç değer mi bu kızı utandırmaya?
1: Sana mı soracağım ben nasıl eğitim vereceğimi? İşine bak.
2: Düzgün konuş.
1: Bana bak İnci. Sen öyle kafana göre istediğin gibi takılabilirsin ama burada işler öyle yürümüyor, tamam mı? Öyle değil. Bizim aile değerlerimiz seninki gibi değil. Seninkisi biraz kıt. O yüzden karışma.
0: Tamam İnci abla.
2: Bir dakika Neriman. Sen benimle böyle konuşamazsın.

0: Yalnız var ya onca manyak gördüm. Senin kadar zavallısını ilk kez görüyorum. Bak! Balonun patladı sonunda. Aa! Ne oldu? Aa! Üzüldü Bıçer. Sen annesi sevmemiş mi onu? Senin annesi üzmüş mü onu? Ne oldu? Oyuncağını çöpe mi attılar? Yazık.
1: O sen bulamadın mı oyuncağını? Neredeymiş oyuncağı?
0: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yok artık. Sen gerçekten bunu düşünmüş olamazsın. Benim işim gücüm yok. Seni tedavi edeceğim. Oldu. Başka? Ama sana bir tüyo vereyim mi? Gitmememi mi istiyorsun? Değil mi? Bir çaresi var. Sakla beni. O çöplerin arasına koy. Orada sonsuza kadar beraber çürüyelim. Of! Çok kötü kokuyor. Gülben'in sidikli çarşaflarından bile kötü.

0: Neriman yukarı çık.
1: Sınavım var bugün.
0: Yukarı çık!
1: Dur Neriman. Hadi canım sen okuluna git, geç kalma.
0: Sen kimsin de
1: Ben onun iyiliğini düşünen biri oluyorum senin aksine. Hadi Neriman sen git okuluna.
0: Neriman. Neriman bana bak. Eğer o kapıdan dışarı çık. Neriman! Bu sefer çok ileri gittin İnce. Bu sefer çok ileri gittin. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Sen sadece Han'ın karısısın, tamam mı? Öyle kendini aileden falan sanmaya kalkma sakın. Zaten dün gece de kanıtladım bunu.
1: Sen ne biliyorsun dün geceyle ilgili?
0: Gecenin saat 3'ünde kocanın yanında olmadığını, Han'ı mutsuz ettiğini biliyorum. Tamam mı? İşine gelmeyince kaçtığını biliyorum. Bir tane kardeşimi elimden aldın. Diğerinde gözünü boyamana asla izin vermeyeceğim. Hadi.
1: Çok korkuyorsun değil mi? Onların hepsi iyileşecek. Sen böyle kalacaksın diye. Ödün patlıyor değil mi?
0: Ama haklısın korkmakta. Çünkü onların hepsi iyi olacak.
1: Han, Neriman, Gülben. Hepsi çok iyi olacak. Ben bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Anlatsan iyi olur.

0: Silecektim, zaten silecektim. Ki ben silmeyecekmişim gibi. Al siliyorum işte. Sildim bak. Siliyorum işte. Al sildim. Mutlu musun şimdi? Sildim işte. Sildim.
1: Yavaş Neriman. Gözünü uyuyacaksın.
0: İyi ya, mutlu olur işte.
1: Kim?
0: Nasıl sevebiliyorsun onu? Bu kadar zalim birini nasıl sevebiliyorsun?
1: Ne oldu Neriman? Anlat.
0: Anlatacak bir şey yok ki. Her zamanki gibi işte. Onun aklına sadece kötülükler ve fesatlıklar geliyor. Benim arkadaşım mı var? Kesin beni yoldan çıkarmak istiyordur. Evet. Ben gözüm elime mi sürüyorum? Ahlaksızlık peşindeyim ben zaten. O yüzden yapıyorum. Ben tutsak değilim ya. Bıktım artık. Bıktım.

0: Han dedim abi, alo.
1: Pardon ya.
0: İmza bekliyorum hala. İyi misin sen?
1: İyiyim, iyiyim. İyiyim ya. Öyle dalmışım sadece. Sen bir şey mi istedin?
0: İmza istedim. Onu da aldım zaten abi.
1: Aldın onu. Verdim sana.
0: Tamam. Patroncum ya, şöyle bir sabah kahvesi içelim mi seninle? Güzel güzel, karşılıklı. İstersen sohbet de edelim yani, canın ne sıkıyorsa.
1: Olur, ben kahve söyleyeyim. İki tane şekersiz kahve alabilir miyiz?
0: Evet. Evet abi. Dinliyorum abi. Anlat, ne oldu?
1: Yok, bir şey yok bende. Sen anlat. Uykusuzum ben sadece, o kadar.
0: Emin misin? Yok yani başka bir şey.
1: Yok dedim mi Esat? Yok.
0: Tamam. Peki ben anlatayım o zaman. Esra ile konuştum.
1: Ne?
0: Esra ile. Konuş dedin ya han. Gül beni üzdü hani.
1: Ha tamam. Anladım. Ne dedi peki? Taşınacak mıymış?
0: Bilmiyorum. Ya ben de sana bir şey sorabilir miyim? Yanlış anlamayacaksan tabii.
1: Sor.
0: Gülben'in hiç arkadaşı yok mu? Yani görüştüğü, konuştuğu birileri falan yok mu?
1: Yok.
0: Neden ya? Yani Gülben çok iyi bir kız. Güler yüzlü, sevecen, düşünceli. Neden bu kadar yalnız ya?
1: Ne yapsın Esat? Onu yarı yolda bırakacak insanlara mı güvensin?
0: Neden yarı yolda bıraksınlar ki onu?
1: Kusura bakma ya, benim... Ya ben hiç sohbet havamda değilim. Sonra konuşalım mı?
0: Olur. Tamam, çıkayım ben. Kahveyi de sonra içeriz. Hadi bay bay.

0: kulağa. Esat arıyor. Üf, tamam. Şey, alo Esat, alo. Alo Esat. Yok, bu çok şey oldu. Alo Esat. Ne haber? İyi misin?
1: İyiyim Gülben. Sen nasılsın?
0: İyidir Esat. Ne yapıyorsun? Sen beni hiç ayırmazdın. Hayırdır?
2: Esat mı o? Selam söyle.
0: Baba, baba sessiz ol. Sessiz ol.
2: Yüzük işin ne yapmış sor bakalım.
1: Şey diyecektim ben. Bugün müsaitsen çay içelim mi? Hani bir kere gitmiştik ya çay bahçesine.
0: Çay mı?
2: Anca çay kahve içsin o. Başka bir şey bilmez. Yüz verme şuna fazla.
0: Olur, vermem baba.
3: Vermem.
1: Efendim?
0: Ha şey, çay. Çay mı dedin? Çay dedin ha. Bugün çay diyorsun. Da ben işte bugün çıkamam ki. Bugün olmaz.
3: Yani yanlış anlama şey.
0: Benim bugün ablamın doğum günü de. O yüzden dedim yani onu çıkamam diye.
1: Ha öyle mi?
3: Ha.
1: Olur tamam o zaman. Başka zaman yaparız.
0: Ama şey, belki Naci ile buluşur o.
3: Tabii. Naci onu yalnız bırakmaz yani.
0: Şey ya, tamam. Gel sen, gel. Ha gel.
3: Şey, otururuz, çay içeriz.
0: En azından bir saat de olsa çay içmiş oluruz, sohbet etmiş oluruz. Olur.
1: Tamam o zaman. Ben geliyorum.
4: 3 gibi falan oradayım.
1: Tamam. Hadi görüşürüz.
0: Ha, görüşürüz. Bay bay. Ne demek şimdi bu? Bu ne demek? Tamam, ben kendi kendime gelin güvey olmayayım. O ayrı ama ne demek istiyor? Ne anlama geliyor? Yani bu ne demek durduk yere çay içmek? Durduk yere. Hiçbir şey yok orada.
5: Gülben.
0: Ha abla.
5: Konuştun mu Han'la?
0: Ha?
5: Han'la diyorum, konuştun mu? Ne diyor?
0: Han'la konuştum. Konuştum. Şey dedi. Çok öfkeliyim dedi. Çok öfkelendim. Sinirim çok bozuldu. O İnci'ye gününü göstereceğim dedi.
5: Hadi be oradan, yalan söyleme. Han öyle konuşmaz.
0: Abla, bugün hep sen haklıymışsın. Hep sana hak verecekmiş yani. Çünkü senin bugün doğum gününmüş. O yüzden hep sen haklıymışsın.
5: Unutmadın demek.
0: Aa, unutur muyum? Aşk olsun ablam ya. Unutmam.
5: Bana bak. Naci ile şimdi gidip de öyle plan milan yapmayın. O bana sürpriz yapmaya falan kalkmayın ha.
0: Yok vallahi abla. Zaten aramadı ki. Bu saat oldu. Hiçbir şey yok. Tık yok. Yani bence sürpriz yapmayacak gibi. Baksana. Saat kaç?
5: Ha. Zaten her gün her gün sürpriz mi olurmuş canım? Hayret bir şey. Mecbur sanki. Zaten tepesine çıktık adamın. İyi.
0: Yazık. Üzüldü kız. Al işte tabii normal. Hay Allah'ım ya. Belki de yapar. Ya ben nasıl çıkacağım ki? Nasıl çıkayım? Esat tam gününü buldu. Yemin ediyorum ya.
6: Vallahi helal olsun sana. Ya inanamıyorum, nasıl sert çıktın o manyağa ya. Aferin sana. Senden hiç beklemezdim.
7: Benden beklemezdin, öyle mi?
6: E tabii sen daha anlayışlısın ya, böyle alttan alıyorsun her şeyi, o anlamda dedim.
7: Ben önce insanları anlamaya çalışırım. Böyle kafandaki gibi ezik falan değilim.
6: Allah Allah, ben sana şimdi ezik mi dedim İnci? Ne güzel kıza sahip çıktın dedim, bir şey demedim ki.
7: Tamam, ben anlamamışım.
6: O da normal. Yani senin de sinirlerin bozuk bu ara. Han'da ne oldu? Anlatacak mısın?
7: Hayır, anlatmayacağım.
6: Han bir şey yaptı gene değil mi? Ne oldu ya, niye durdun?
7: Ya sen buradan taksiye biner misin? Ben seni bırakırdım da bir işim var benim, unutmuşum onu. Çok ters kalıyor bana.
6: Sen bana mı kızın İnci?
7: Ya yok, ya hiçbir alakası yok gerçekten. Hakikaten şimdi aklıma geldi.
6: İyi, öyle olsun. Ama programa geç kalma.

0: Ne haber kanka?
1: İyi.
0: Ağladın mı sen? Makyajın akmış sanki. Ay dur, ya da acemilikten galiba. Ha. Kanka senden bir şey rica edeceğim ben ya. Biliyorsun erkeklerin kalbine giden yol ailesini tavlamaktan geçer ya. Ben birkaç kere lafını geçirdim beni babanla tanıştır diyor ama Ege hiç oralı olmadı.
1: İstemiyor demek ki Gamze. Zorlama bence.
0: Niye istemesin ki ya? Çok saçma. Ben onu daha yakından tanımak istiyorum hem. Neyse sen ayarla da akşam çıkışta gidelim o zaman. Böyle bir evini görürüm, babasıyla tanışırım.
1: Yok Gamze. Yani boş ver ya da beni karıştırma.
0: Ay Neriman ya, senden de 40 yılın başı bir iyilik istedim.
1: Öyle değil, bilmiyorsun. Ege'nin babası...
0: Ege'nin babası ne? Drakula mı?
2: Ne işler karıştırıyorsunuz siz? Korkuyorum artık sizden.
0: Yok, yani bir şey yapmıyoruz ya, geyik yapıyoruz. Nero çıkışta beni davet etti de... onu konuşuyorduk. Su alacağım ben, istiyor musunuz? Tamam.
2: Yok değil mi öyle bir şey? Çağırmadın onu eve, o kadar uçmuş olamazsın.
1: Çağırmadım tabii ki.
2: Kendi istediği emrivaki yapıyor değil mi? Bu huyu çok fena ya.
1: Bize değil, size gelmek istiyor. Babanla tanışmak istiyormuş.
2: Taktı ya. Baban, baban, baban. Ne varsa bu kadar. Daha sen tanışmadın doğru dürüst. Yine aynı apartmanda oturuyoruz ona rağmen. Ne yapsam, bir kapıdan tanıştırsam mı acaba?
1: Senin bileceğin iş. Bana sorma.
2: Ya babam saçma bir şey yaparsa?
1: Ablamların teras şokundan sonra baban ne yaparsa yapsın şaşırtamaz onu.
3: Yok, olmaz, onu giyemem. Olmaz o, olmaz.
0: Gülben ne yapıyorsun sen?
3: Abla, ha? Bitti mi o?
0: Ha, şey bugün yemeği sen yapar mısın?
3: Niye? Naci'yle mi buluşacaksın yine?
0: Ne demek yine ya? Hayret bir şey. Ben sanki her dakika Naci'yle mi buluşuyorum?
3: Evet abla.
0: Yapacağım mı yapmayacağım mı söyle, ona göre ben de bakayım durumuma.
3: Yani yaparım yapmasına da...
0: Hayırdır? Randevum mu var?
3: Yok. Yok Allah Allah abla, ne desem sende yok öyle bir şey. Tamam ben yaparım, rahat ol sen. Yaparım.
0: İyi tamam.
3: Tamam şey peki. Ne istersin? Doğum günü ya şimdi. Mesela canın ne yemek ister, onu yapayım.
0: Ha. Ha. Bilmem ki. Yani sen içinden ne geçiyorsa onu yap.
3: İyi tamam.
0: Hadi, hadi git. Sağ ol.
3: Ne demek, git sen hadi. Şey, abla güzel giyin ha.
0: Gülben boş konuşuyorsun yine be. Ha.
3: Ya. Yok. Esat'a söyleyeyim de bari gelmesin. Ya ben 40 yılda bir kendi mutluluğum için bir şey yapacaktım. Oldu mu şimdi? Yemeği yaktım derim. Yaktım derim ya. Ne olabilir? En fazla bağıracak, çağıracak yani. Öldürecek hali yok ya. Ama şimdi kızın doğum günü. Yani şu boğazından güzel bir şey geçmesin mi doğum gününde? Allah'ım ne yapacağım ben? Niye ben? Niye böyle oluyor? Bak hep bunu yapıyorsun bana. Aa.
0: Buldum.

0: dışarıdan alacağım. Dışarıdan alacağım yemin. Basit bir şey alırım ki anlamasın, çakmasın köfteyi. Çakamaz. Ay aklında bin yaşa kızım. Aferin sana. Zeka küpüm. Cin gibiyim, cins. Cins miydi? Cins. Bravo bana. Dur ben. Dışarıdan alayım da görsün. Ne kadar zeki.
1: Hepsini de giydim. Hiçbir şeyim kalmadı ki.
2: Bunu giy. Anneannem almıştı. Bu çok güzel.

0: Dön bakayım şöyle bir. Hah, işte şöyle Safiye. Şöyle cıvıl cıvıl giy. Ne öyle cenaze evinde gibi? Anan mı giydiriyor seni? Güle güle giy kızım. Hadi bakalım, doğum günün kutlu olsun.
1: Buyurun hanımefendi. Bu da sizin.
0: Pasta nerede?
1: Yok pasta masta. Sen geleceksin diye ev temizledim zaten, canım çıktı.
0: Kıza bir pastayı çok gördün değil mi Hasibe?
2: Yok anneanne. Ben istemedim.
0: Neyse. Belki baban dönüşte getirir.
1: Bekle getirir. Sen dua et de baban doğum gününü hatırlasın.
0: Git bir bisküvi misküvi getir bari.
1: Eve sokmuyorum ben öyle pis şeyler.
0: Git mandalina getir o zaman. Ya elma armut bir şey getir ya. Allah Allah. Nasıl bir misafirperverlik bu?
1: İçin işte çayınızı. Uğraşamam valla. Gidip çamaşır asacağım ben.
0: Tövbe estağfurullah. Bakma sen ona. Kıskanıyor şimdi. Bugün senin günün ya. Çatlıyordur. Hadi iç sen çayını.
2: Anneanne.
0: Söyle güzelim.
2: Sen neden annemi sevmiyorsun?
0: Derler ya evlat olsa sevilmez diye. Senin anan o cins işte. Çocukken de sevimsizdi. Çok üzdü beni, çok.
2: Annem de beni sevmiyor.
0: Sevmez tabii. Kendi günahını hatırlatıyorsundur ona.
2: Ne demek o? Ne günah?
0: Sen babanı babam belledin ya. Ne malum ki? Evlendikten 8 ay sonra doğurdu seni bu.
2: Erken doğmuşum işte. Ne olmuş ki?
0: Belki de erken doğmamışsındır Safiye. Belki de başka bir şeydendir o.
2: Ne diyorsun sen anneanne?
0: Diyorum ki, hadi anan seni sevmiyor. O sevgisiz. Peki baban neden hiç sevmiyor? Düşündün mü bunu hiç?
2: Niye sevmiyor?
0: İşte. Kızı değilsindir de ondan belki de.
3: Allah'ın cezası. Batırdın her yeri. Çabuk git bez getir, sil orayı. Bez getir, sil dedim.

0: neden erken doğdum?
1: Ne?
0: Niye istemedi beni? Niye hastaneye gelmedi? Kızı değilim diye mi?
1: Seni öldürürüm, öldürürüm seni, anladın mı? Sen ne biçim konuşuyorsun
2: be? Dur be!
1: Niye gelmemişmiş?
2: Seni doğuracağım diye.
1: Ölüyordum be, ölüyordum. Babası niye sevmemişmiş? Seni niye sevsin? Uğursuz seni. Çabuk git odana. Çabuk git odana, çıkmayacaksın odandan.
2: Yapma dedim Hasibe. Bir cahillik etti işte çocuk. Doğum günü bugün, affet.
1: Odana dedim. Çabuk.

0: Ne yapalım? Sevmedi işte. Kızı da olsan sevemedi. Şu yaşına geldin hala üzülüyorsun buna.
1: Kravatım yok. Kravatımı bul benim.
0: Of baba of. Sadece istemeyi biliyorsun. Şu gün bile.
1: Ne diyorsun Safiye? Duymuyorum.
0: Tamam baba tamam. Bulacağım ben sana kravatını tamam.
2: Bir büyük, yanında da fıstıkla badem biraz, tamam mı? Hadi.
3: Şey, yalnız Haluk Bey.
2: Ne?
3: Hesabınız bayağı birikmiş. Bakkal da hatırlatmamı istedi. Borcu ödemezseniz birisi yalamayacak mısınız?
2: İyi be, tamam tamam. Ben akşam halledeceğim. Hadi fırla sen.
3: Peki. İyi günler hocam.
4: İyi günler Bayram.
2: İyi günler. Hediye mi o? Kafanızda kırmaz inşallah. Hadi bol şans. Hadi sallanma sen, sallanma.
0: Baba, bak buldum kravatını. Ütü odasına koymuşsun. Ne işi varsa burada. Baba! Allah Allah. Aa, Naci. Erken değil mi? Daha 1,5 saat vardı ama 4'e.
4: Olsun, bekleyemedim ben. İyi ki doğdun Safiye.
0: Ay. Sağ ol.
4: Eve çiçek sokamadığını biliyorum. Belki bu sorun olmaz dedim. O yüzden bak kolonyayla da sildim. Tertemiz. Her tarafını sildim yani.
0: Dur bir saniye. Şöyle alayım. Aldım. Aa, ben miyim bu? Genç bu, yaşlanmamış daha.
4: Gençken gerçekleştirmişsin hayalini, öyle düşündüm. Vakit kaybetmemişsin yani.
0: Sen yoksun ama yanımda.
4: Ben belki içeride sana çay demiyorumdur. Olamaz mı?
0: Vallahi ben şiir falan bekliyordum ama şimdi bunu görünce ne bileyim daha güzel oldu. Hayal ettiğim şey elimde baksana. Sağ ol.
4: Safiye, benimle biraz aşağı gelir misin? Bir şey konuşmak istiyorum seninle.
0: Şimdi mi? Hı. Ay ben 4'e göre ayarlamıştım da kendime. Hani şimdi böyle üstüm başım.
4: Safiye, benim için diyorsan gözlerin yeter.
0: Dur şunu koyayım ben.

0: Ben bir dışarı çıkıyorum Gülben.
1: Abla nereye? Erken daha.
0: Ha.
1: Ha. Şey tamam tamam sen git hadi. Ne diyeceğim? Nereye gidiyorsunuz? Uzağa mı yine?
0: Yok yok hemen apartmanın girişinde dururuz.
1: Ne? Apartmanın girişi mi? Hay Allah ya.
0: Ne oldu Gülben? Bir mahsuru mu var?
1: Yok abla. Ben biri görür diye dedim. Bak bence siz en iyisi yukarı çıkın. Orada kimse görmez sizi. Vallahi bak.
0: Yok tamam bir şey olmaz. Hadi yemeğe başlasan anca yetişir.
1: Aha. Apartman girişinde oturmayın ya. Ben nasıl çıkacağım apartmandan? Allah'ım şansıma.

0: Safiye. Hatırlıyor musun? Çok asık suratlı, çok sessiz. Yalnız bir hocamız vardı lisede.
1: Ha, Mahinur Hoca, coğrafya hocası, hatırlıyorum, evet.
0: Ben kadını hiç sevmezdim de hani sen hep bana derdin ki belki de bilmediğimiz, kimselere söyleyemediği bir acısı, büyük bir derdi vardır derdin. Bilemeyiz Naci derdin. Çok zor öğrendim biliyor musun? Bir yangında kocasıyla kızını kaybetmiş.
1: Aa.
0: O yüzden hayata küsmüş.
1: Yazık. Ama belliydi onun bir derdi olduğu.
0: Bilemeyiz derdin. Kim ne yaşamış?
1: Evet. Niye söyledin sen şimdi bunu?
0: Kimseleri yargılamazdın sen. Anlamaya çalışırdın. Güvenmeyi isterdin insanlara. Öfkelensen bile hep onun da bir zamanlar bebek olduğunu aklından çıkarma derdin.
1: Doğru. Derdim, evet, unutmuşum.
0: Evet, unutmuşsun. Safiye, Neriman çok mutsuz. O kadar mutsuz ki kimseden değil, kendinden çıkartıyor incini.
1: Sen nereden biliyorsun bunu?
0: Ben onun hocasıydım. Şimdi ne zaman karşılaşsak hep bana kırgın küs gibi geliyor.
1: E normal tabii, ergen o. Ergenler şımarık huysuz olurlar zaten, hiçbir şey beğenmezler. Zaten bu ara dili de uzadı. Keseceğim o dili, görecek gününü. Ne var Naci, niye öyle bakıyorsun?
0: Annene bakıyorum Safiye. Uzun süredir görmemiştim de. Annen gibi konuştum. Neriman'a da annenin sana davrandığı gibi mi davranıyorsun?
1: Ben kardeşime nasıl davranmam gerektiğini gayet iyi biliyorum. Herkes uzman kesildi bu ara be. Hayret bir şey.
0: Annen de istemezdi hiç arkadaşlarının olmasını. Gezmeni, gülmeni, eğlenmeni, süslenmeni, aşık olmanı istemezdi hiç. Sen de istemiyorsun değil mi?
1: Naci, Neriman daha çok küçük. Ne aşkından bahsediyorsun sen?
0: Safiye, Neriman seninle benim aşık olduğumuz yaştı. Birine güzel görünmek istiyorsa bırak görünsün. Dünyanın en masum şeyi. Ahlaksızlık değil bu.
1: O zaman başkaydı her şey. Biz çok masumduk. Dünya çok değişti, sen bilmiyorsun, kötüleşti. Benim Neriman'ı korumam lazım kötülüklerden.
0: Kimden koruyacaksın Safiye? Kendi isteklerinden, kendi hayallerinden mi? Hata yapma hakkından mı? Neyden koruyacaksın onu? Hayattan mı?
1: Dünyadan koruyacağım, evet. Kötülüklerden koruyacağım.
0: Annenin seni koruduğu gibi mi? Annenin seni korkuttuğu gibi mi Safiye?

Madem çocuk bakmayı çok iyi biliyorsun, git kendi çocuğuna bak önce. Ona babalık et. Ama tabii işine gelmiyor, değil mi?

0: Çok biliyorsun sanki. Gelmiş bana ahkam kesiyor bir de.
1: Aa abla niye geldin, ne oldu?
0: Ne yapacağım gelmeyip de? Geleceğim tabii.
1: Ha. Hay Allah, ne oldu? Ne oldu sana? Kavga mı ettiniz siz Naci'yle yoksa?
0: Gelmiş bana akıl veriyor. Sen kimsin ya? Kardeşim benden iyi tanıyor sanki, çok tanıyor.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Hayırdır, sen nereye? Giymişsin böyle, ne oluyor?
1: Şey abla, yemek yapacağım ya ben, özel yemek. O yüzden şey, uzaktaki manava gidiyorum.
0: Bayrama söyle, alsın gelsin, ne gidiyorsun?
1: Hayır hayır, yok hayır, onu hiç beceremez, onun gözleri seçmiyor. Gitmiş onun gözler. Bunu kazıklayıp duruyorlar sürekli, ben kendim giderim.
0: Bana bak, şimdi de manav mı kestirdin gözüne yoksa? Bu süs püs özen hayırdır?
1: Ay abla aşk olsun ya, sana özendim ben. Doğum günün ya bugün.
0: Doğum günümmüş, doğmaz olaydım.
1: Ay o ne biçim laf, sakın öyle şeyler deme. Sen bizim...
0: Tamam, hiç yorma kendini. Ben mutsuz ediyormuşum sizi.
1: Aa.
0: Neriman Hanım'ı mutsuz ediyormuşum. Seni de ediyor muyum? Sen mutsuz musun?
1: Ay abla niye öyle diyorsun? Aşk olsun be.
0: Ne, kim o? Kim arayacak? Ya Hamdır ya Neriman.
1: Şey abla.
0: Aç hadi aç, kim?
1: İkisi de değil. Esat bu.
0: Ne?
1: Alo? Ha, geldin mi? Aşağıda mısın? Tamam, iniyorum. Görüşürüz. Tamam.
0: Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Otur oturduğun yere. Yine mi aradın yoksa? Dadandın adama. Hayırdır, hani unutmuştun? Yoktu kafanda. Ne oldu?
1: Ben aramadım abla. O beni aradı.
0: Uydurma. Hadi bir oradan. Aramaz o seni.
1: Neden?
0: İnsan köşe bucak kaçtığını arar mı? Taktın kafayı adama. Unuttun mu, kanlı kanlı bebek yolladın, oyuncak bebek falan.
1: Tamam abla, canın sağ olsun, inanma istersen. Ama ben aramadım. O beni çay içmeye davet etti.
0: Çay mı? Çay mı içeceksiniz? Hasan, benim doğum günüm diye giyinmedin bunları.
1: Abla, yani bugün güzelmiş gibi hissetmek istedim. İkiniz için de hazırlandım. Abla ama eğer bu kadar üzüleceksen... Seni üzenle konuş. Ben söz verdim. Gitmek zorundayım. Bak buraya kadar geldi. Benim için geldi. Zaten sen dörtte Naci'yle buluşmayacak mıydın?
0: Yok, buluşmayacağım, gitmeyeceğim ben. İyi tamam, git sen. Gülben.
1: Efendim abla.
0: Acele etme sen. Ben evdeyim zaten. Yaparım ben yemeği.

0: Han Bey, istediğiniz makineyi aldım. Dilerseniz hediye paketi yapabilirim hemen.
1: Yok, böyle iyi, sağ ol.
0: Bunlar da doğum günü kartları. Bir şeyler yazmak isterseniz.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Güle güle kullansın.

0: İnci.
1: Konuşmak istiyorum. Vaktin var mı?
0: Ne zaman?
1: Mümkünse hemen.
0: Tamam, çıkıyorum. Konum atarsın sen.
1: Tamam. Baba. Ne güzel olmuşsun böyle. Ne kadar şık.
2: Evet. Bugün büyük gün.
1: Sahi mi? Neden?
2: Perihan'la yemeğe çıkacağız. İlk kez ablası olmadan hem de.
1: Anladım. İyi, ne güzel. Nereye gideceksiniz?
2: Deniz kenarına. Karaköy'e.
1: Ya. Galata Köprüsü'nü de görürsünüz o zaman.
2: Çok mu seviyorsun orayı?
1: Seviyorum. Yani seviyordum işte bir zamanlar. Ama şimdi çok değişmiş. Hiç eskisi gibi değil. Ben akşam ne yemek yersin diye soracaktım. Ne yemek yapayım?
2: Söyledim ya anne. Piyanla yiyeceğiz yemeği biz.
1: Tamam peki. Afiyet olsun.

0: İyi ki doğdun canım ablam.
1: Mutlu yıllar ablacığım. Hadi direkt tutufle.
2: Allah'ım ne olur beni onlarsız bırakma. Biz hiç ayrılmayalım. Siz ne yaptınız böyle?
1: Gündüz odana gelmemize izin vermedi annem. Biz uyumalarını bekledik. Çünkü ne ağladın sen? Ben duydum. Hadi üzülme artık, tamam mı? Al, bu senin.
2: Ah, Filiz bebek. Gül, ben bu senin en sevdiğin bebeğin. Olmaz, alamam ben bunu.
1: Ama almazsan ben çok üzülürüm.
2: Onu en iyi şekilde bakacağım. Söz.
0: Bu da benden. Başka hiçbir şey bulamadım. Biliyorum. İşin yaramaz ama en azından ben de tıp okula gittiğimde buna bakıp beni hatırlarsın.
2: Benim seni hatırlamama gerek yok ki. Sen hep benim kalbimdesin. Sen de Gülben.

0: Gamze, ver şunu.
1: Vermeyeceğim. Hayır, açık kalsın kızım biraz.
0: Hadi.
1: Vermeyeceğim. Dur, açalım şunu.
0: Ya ne yapacaksın? Ne yapıyorsun?
1: Çok güzel. Bakayım. Uf, Nero, yıkılıyorsun şu an. Şimdi onlar düşünsün.
0: Kimler?
1: Emre'cim, ağzını kapa. Yerler ıslandı, kayıp düşersin sonra.
2: Bu da yeni imajın herhalde.
1: Ben yaptım, ne oldu, beğenemedin mi?
2: Yani eski hali daha güzeldi, böyle sana benzemiş.
1: Nasıl yani? Ben çirkin miyim?
2: Hayır yani Gamze, güzelsin tabii ki de. Neriman Neriman'ken güzel. Onu diyorum.
0: Çıkışta size gidiyor muyuz Ege?
2: Senin iznin var mı Neriman?
0: İzne gerek yok Ege. Alt tarafı komşuya gidiyorum.

0: Bomboşmuş zaten. Nereye oturalım istersin?
1: O ilk oturduğumuz yer iyiydi ya. Orası olur.
0: Neresiydi orası? Nereye oturmuştuk ki?
1: Şey, neyse ya, dışarıda oturalım. Hava da güzel zaten. Şuralar iyi bir yer.
0: Olur, hadi gel. Burası güzel mi?
1: Neresi?
0: Şurası.
1: Ha, olur.
0: Hadi gel o zaman.

0: Bana da getirmiştin daha önce geldiğimizde. Şimdi yok mu?
1: Yok. Sana getirmedim bu sefer.
0: Tamam.
1: Esat, bir şey de anlaşalım, baştan konuşalım. Sonra aramızda tartışmalar, yanlış anlaşılmalar olmaz.
0: Tamam, konuşalım.
1: Ben dışarıda çay içmem. Nerede benim peçetelerim? Hah. İçemem. Biz alışmamışız. Böyle büyüdük biz. Hayır, onları söyle de sonra bozulmasınlar bana yani. Tuhaf tuhaf bakıyorlar böyle. Evet. Misler gibi kendi çayımı kendim yaptım. Evden getirdim. Temiz temiz onu içeceğim. Bak. Lekeli. Bardakları hep leke içinde. O bardakta içer miyim ben? İçemem. Hiç, yani hiç bizde leke yok bak. Hayır yani bunu bil de sıkıntı olmasın.
0: Tamam. Ben içerim pis çay. Çay alabilir miyim ben?
1: Şey...

0: ben öyle bir şey demek istemedim yani. Pis değildir de benimki hani çok temiz yani. Ay. Mis gibi yapmışım. Nasıl fark ediyor kokulu çay? Ablam hiç sevmez ama ben yaptım ya. Yani. Temiz temiz.
1: Eline sağlık.
0: Sağ olasın, sağ ol.
1: Gülben. Hı. Esra ile durumlar nasıl?
0: Bir durum yok. Yani yok, geldi benden özür diledi zaten. Ama onların ablamla arası kötü. Esat, sizin peki? Esra ile durumlar nasıl sizin?
1: Bozuk şu ara.
0: Aa, niye ki? Ay, o kıl kuyruk yüzünden mi? Hani var ya bir tane.
1: Cüneyt mi?
0: Ha, o. Saçı şey olan, evet. Onun mu?
1: Yok yok, onun yüzünden değil.
0: Ha. Neden o zaman?
1: Ya, Han söyleyince işte bana şeyi.
0: Neyi söyleyince?
1: Ya Esra seni üzmüş ya. Hani ihbar etmiş.
0: Ne? Ne ihbarı? Han ne anlattı sana? Ne dedi? Ne ihbarından bahsetti?
1: Sakin ol Gülben. Hani koku var diye ihbar etmiş ya, sonra kendi mahcup olmuş hatta. Onu diyorum, başka bir şey yok.
0: Anladım, evet, tamam, hatırladım ha.
1: İşte Han onu söyleyince ben de gittim Esra'ya. Gül beni üzme, ondan uzak dur dedim.
0: Sen ona gidip beni mi savundun?
1: Evet. Yani o da düşüncesizlik etmeseymiş.
0: Çok sağ ol benim iyiliğimi düşündüğün için. Gerçekten. Ama şey, aranız bozulmasın yani.
1: Sen niye hep başkasını düşünüyorsun Gülben? Kimse seni düşünmezken.
0: Anlamadım.
1: Herkes bu kadar bencilken diyorum. Herkes kendini düşünmekten kafayı bozmuşken. Sen neden hep başkalarının mutluluğunu düşünüyorsun?
0: Ben de böyle mutlu oluyorum diyelim. Yani sevdiğim insanlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Misal, şimdi sen Esra ile mutluysan isterim yani. Olmanızı çok isterim. Olun, iyi olun. Ben zaten alıştım. Senin hayatında hep bir tane Esra vardı. Han hep anlatırdı yani.
1: Evet. Hep bir karşılıksız durumlarım oluyordu benim. Hep üzülen ben olurdum. Han bunları sana anlatıp gülüyor muydu ya?
0: Yok. Yok canım, güler mi hiç? Esat'ın canı çok sıkkın. Ne yapayım? Ne yapayım ben ona, nasıl yardım edeyim falan diye hep bize soruyordu. Ben de ona dedim ki, Esat'a lahmacun ısmarla. Esat lahmacunu çok sever diyordum hep.
1: Aa, evet, severim de sen nereden biliyorsun bunu? Nereden biliyorsun ya, söylesene.
0: Küçükken görmüştüm, hapur hapur yiyordun lahmacunu ama canın çok sıkkındı. Bizim apartmanın önüne gelmiştin, Han'la konuşuyordun. Yine böyle bir tane uzun boylu bir kıza aşık olmuşsun. O da sana çok gülmüş, dalga geçmiş falan. Senin de kalbin çok kırılmış. İşte o sırada da lahmacun yiyordun. Ben seni köşeden izledim. Ha, geldi çayım.
1: Sağ ol, sağ ol.
0: Bak hep görüyor musun? Gördün mü lekeleri? Bunu, evet, demeye çalışıyorum.

0: Hoş bulduk. Dilekçe falan çıkarmayacaksın değil mi?
1: Efendim?
0: Boşanma dilekçesi diyorum. Çıkarmayacaksın değil mi? Öyleyse önden söyle. Sonra kalbime iniyor.

0: Benden ayrılmayacaksın demek mi oluyor bu?
1: Senden tek bir şey istiyorum Han.
0: Dürüstlük. Biliyorum İnci, bak ben sana en çıplak halimi açtım zaten. Başka hiçbir şey yok. İnan bana.
1: Tedaviye başlamanı istiyorum.
0: Ne?
1: Yardım almanı istiyorum. Bir psikiyatristen. Çocukken her ne yaşadıysan anlatmanı. Sonra da adı her neyse işte. Kötü alışkanlıklarından kurtulmanı istiyorum.
0: Anlatınca kurtuluyor muymuş insan?
1: Evet. Değişmeye cesaret etmek bile insanı rahatlatıyor.
0: Peki tam olarak hangi özelliğimi değiştirmemi istiyorsun? Ona göre bir doktor bakayım çünkü. Bazısı zır delilerle ilgileniyor. Kimi keyfine hırsızlık yapanlarla. Misal.
1: İşte tam olarak bunun değişmesini istiyorum. Şu an bana yaptığın şeyin.
0: Ne yapıyormuşum ben ya?
1: Yanlış olan benmişim gibi davranıyorsun. Benim söylediklerim yanlışmış gibi.
0: Yok, yanlış olan benim. Özür dilerim. Tepeden tırnağa yanlışım ben zaten.

0: Yok, kesin gitti bu. Gitti vallahi. Kızına gitti herhalde. Aman gitsin. Zaten yeri orası onun. Giderse gitsin. O da orada olmuş mu ya? Hiç olmamış. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Burası. Soracaklar kesin bana şimdi bu ne bu ne diye. Ne yapayım ben bunu? Şuna bak. Ormanın içinde bir başıma koymuş beni. Çakallar mı yer, kurtlar mı belli değil. O ne be? Maket yılan mı o? Ay! Ay! Baba! Baba! Baba! Baba yetiş baba!
1: Ne oldu Safi?
0: Baba solucan solucan yerde. Valla bayılacağım.
1: Ne var yerde ne oldu?
0: Midem kalktı solucan solucan baba.
2: Hay Allah, bunun için mi kıyameti kopardın?
0: Baba solucan diyorum solucan. Bas öldür bas bas.
2: Yazık değil mi Safiye?
0: Ne yazığı baba? Bas öldür ne olursun bas öldür.
2: E onun da canı var kızım. Ben şimdi alırım onu. Bırakırım dışarı gider o.
0: Baba olur mu? Yumurtlar apartmana yayılır. Kuşlara ver. Aa, yok olsun.
2: Bunlar ne olacak?
0: Ben temizlerim onu. Temizlerim. Siler süpürürüm ben. Ay Allah'ım ya. Kesin bilerek yaptı o Naci. Kesin bana inat yaptı ben biliyorum. Aklı sıra beni iyileştirecek. Şuna bak. Yedireceğim sana o solucanı. Şuraya bak mahvoldu evim. Bana iş çıktı yine pislik içinde. Allah'ım ne olur yardım et.
3: Han sadece konuşacaksın. Ne hissediyorsan onu anlatacaksın.
4: Ben ne hissettiğimi kendi karıma bile anlatamazken bir yabancıya anlatacağım ve bu o kadar kolay olacak. Öyle mi?
3: İşte tam da bu yüzden bize değil bana değil bir yabancıya anlatacaksın. Çünkü ondan utanmana gerek yok.
4: İstemiyorum İnci. Ben o günleri ne düşünmek istiyorum ne de konuşmak. Beni bir hastalık gibi göreceğini bildiğim halde bir tek sana açtım içimi. Ama belli ki hata etmişim.

0: Benim çocuğumun babası sen olacaksan bunu yapmak zorundasın.
1: Yoksa?
0: Yoksa? Biliyorsun.
1: Baban gibi mi olacağımı düşünüyorsun? Kendi çocuğuma zarar verebileceğimi mi düşünüyorsun gerçekten?

0: Ben araştırdım. İyi isimler buldum. Senin için bir liste yaptım. Psikiyatristler. Al. Bak, düşün taşın. Kararını ver.
1: Bir soru sordum sana.
0: Evet. Şu an baba olmaya hazır olmadığını düşünüyorum.
1: Sen bunu nereden biliyorsun ya?
0: Hala çocukluğunu arıyorsun çöplükte. Oradan biliyorum. Önce ona babalık etmen lazım. Onu büyütmen lazım. Onun başını okşaman lazım. Ablaların yardım alsın isterdin değil mi? Bir yabancıdan da olsa. Onlar iyi olsun, yüklerinden kurtulsun. İsterdin değil mi?
1: Sen de onlar kadar delisin diyorsun.
0: Sen de onlar kadar değerlisin diyorum. Kendin için olmasa da benim için çok değerlisin. Kendine bunu yapmanı istemiyorum. Hayatın boyunca tek bir an daha kendini çöp gibi hissetmeni istedim.

0: Efendim oğlum?
1: Baba, biz arkadaşlarla eve geleceğiz. Tutturdular seninle tanışmak için de sorun olur mu?
0: Nasıl? Anlamadım. Yani benimle tanışmak mı istiyorlar gerçekten?
1: Evet. Yani müsait değilsen, ağrın falan varsa...
0: Oğlum olur mu böyle şey? Ne demek ki? Ne demek müsait ya? Ben çok mutlu oldum oğlum. Tabii ki gelin, buyursunlar tabii. Da şey, ben bir evi hemen bir derleyeyim, toplayayım. Bir de üstümü başımı değiştireyim. Siz ne kadar zamanda gelirsiniz?
1: Yarım saat sürer.
0: Tamam o zaman Ege'cim sen şimdi kapat. Ben hemen bir üstümü başımı değiştireyim oğlum. Hadi.
2: Hadi bekliyorum yavrum. Hadi.
1: Tamam baba.

Halledeceğim oğlum.

0: Allah Allah. Ben niye hiç hatırlamıyorum ya senin çocukluğunu?
1: Şu uzun boylu kızı hatırlıyor musun? Hani aşık olduğu.
0: Ceyda mı?
1: Hah.
0: Evet.
1: Demek ki hafızanda bir sorun yok. Sen beni hatırlamıyorsun. Yani zaten nasıl hatırlayacaksın ki? En fazla 3 defa falan görmüşsündür. Merak etme yani.
0: Gülben, ben seninle açık açık konuşabilir miyim artık? Hı. Korkmadan.
1: Yanlış anlamamdan mı?
0: Hı hı.
1: Yok, anlamam. Merak etme. Benim de hafızam kuvvetli.
0: Diyorum ki Gülben, senle ben arkadaş olsak. Yani sen hep evdesin ya, çok çıkmıyorsun dışarı. Gezmek istediğin yerlere ben götürsem seni, dolaşsak olur mu?
1: Naci gibi mi?
0: Nasıl yani?
1: Yok yok. Yok yok, onun gibi değil. Anladım, tamam. Yok, öyle olamaz yani.
0: Yani bilmiyorum o nasıl ama yani birlikte dolaşsak, sosyalleşsek biraz. İkimiz için de çok iyi olmaz mı?
1: Ha, sosyalleşmek diyorsun.
0: Hı hı.
1: Niye ki? Sen zaten sosyal birisin. Niye benimle sosyalleşmek istiyorsun?
0: Şey diyecektim. Sen de gelsene yanımıza.
1: Şey, bana üzülüp acıdığın için mi?
0: Ama söz vermiştin Gülben. Hani yanlış anlamak yoktu artık?
1: Neden benimle sosyalleşmek istiyorsun Esat? Senin zaten çevrende bir sürü havalı arkadaşın var. Hem zaten onlar beni senin yanında görünce seninle dalga geçerler. Boş ver.
0: Benimle hep dalga geçiyorlar zaten Gülben. İlkokuldan beri böyle.
1: Seninle de mi? Niye?
0: Bilmem. Hep başka bir nedenden. Bazen bücürüm diye. Bazen lahmacun yiyip soğan kokuyorum diye. Bazen yine bir kıza aşık olmuşum diye. Yani ben hiç o havalılardan olmadım ki.
1: Hmm.
0: İyi ki de olmamışım. O zaman anlayamazdım.
1: Neyi?
0: Senin ne kadar özel biri olduğunu.
1: Ya.

0: Yanlış anlamadım. Korkma yani. Sakın, sakın.
1: Bir an ödüm koptu benim de.
0: Alemsin. Korkmasın acın. Şey, benim artık kalkmam lazım. Çayım ziyan olacak ama ben dökeyim mi?
1: Dök gitsin, boşver.
0: Ha, bir şey olmaz. Ablamın doğum günü de bugün. O yüzden doğru. Gitmem lazım. Onu yalnız bırakmayayım diyorum.
1: Tamam. Yani kutla benim yerime de diyeceğim.
0: Yok yok. Sağ ol. Sağ olursun. Vallahi iyi dileklerin yeterli. Bir de eve gitmem lazım. İşlerim çok. Bunlar hep çamaşır suyuna girecek biliyor musun?
1: Hı hı.
0: Tabii. İşim çok. Öyle basit bir şey değil bu işlem. Hep çamaşır suyuyla yıkanması lazım. Tamam. Sen bunları şey yapar
1: mısın? Ben hallederim. Ellem
0: ben onları. Dokunamam onlara da. Tamam. İyi o zaman. Sosyalleşiriz bir ara. Sen beni ararsın. Ben seni aramayayım. Görüşürüz yani.
1: Seni eve bırakayım ister misin?
0: Yok, sağ ol. Ben kendim giderim. Görüşürüz, kendine iyi bak.
1: Sen de.
0: Nasıl gideceğim kendim ya? Atma sen de be, çok attın. Dur artık.

0: Ege bir daha çal istersen. Baban duymadı herhalde.
1: Dur, anahtarım var.
2: Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Niye öyle duruyorsunuz? Geçin içeri bak. Sizin için hazırladım ben, böyle cipsler, kuru yemiş falan. Yani aç kalmazsınız, korkmayın. Hadi, hadi buyurun, buyurun. Hadi, buyurun.
1: Kızlar, ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. İsterseniz başka zaman.
0: Tabii. Hadi Gamze, gidelim biz.
2: Bir dakika. Gamze bu mu? Ha? Maşallah, maşallah. Pek de güzelmiş. Kızım merhaba, ben de Ege'nin babası Haluk. Memnun ol. Ya onu takılma, onu boş ver. O böyle iş kazası, iş kazası. Hoş geldin, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hadi, ama böyle yeni gelin gibi kaldınız kapıda. Hadi, hadi geçin bakalım, geçin. Geçin içeri. Hadi kızım, hadi. Geç kızım, hadi sen de. Sen niye kaldın öyle, gel.

0: Burası ne kokuyor ya? Böyle şey mi bu?
1: Ben çay demleyeyim mi? Ege, ha?
0: Yok, ben demlerim. Nerede mutfak?
2: İleride, sağda hemen, tam karşıda.
3: Otur kızım, otur. Olur mu öyle şey ya? Ne kadar ayıp ya. Yani sizler bizim, pardon, misafirimizsiniz. Lütfen.
0: Yok, ben artık misafir sayılmam. Değil mi Ege? Gideyim.
3: Ege. Oğlum sen şimdi bu kızla çıkıyorsun değil mi? Yani bu... Yani onu soruyorum çünkü karıştırmayayım ortalığı, bir pot mod kırarım, bir şey olur. Değil mi?
1: Evet. Onun kız arkadaşı Gamze.
3: Ama bizim oğlanla başka birine aşık. Hadi bakalım. İşte gönül bu. Gönül.
2: Baba bak sakın.
3: Tamam oğlum, tamam.
0: Ege, bir bakar mısın? Çayı bulamadım ben.
2: Baba.
3: Hadi sen. Hadi, geliyor.
0: Ege.
2: Baba lütfen bak.
3: Bak kız çağırıyor lan, bulamamış. Geliyor.
2: Sakın.
3: Oğlum tamam anladım, git yardım et.

0: Ver elini. Ver, ver, ver. Aç. Taze taze ye. Şimdi Neriman, sen böyle biraz şapşık bir tipsin. Böyle burnunun ucundakini göremeyecek birisin.
1: Efendim?
0: Şimdi bak, neydi bu kızın adı?
1: Gamze.
0: Hı, Gamze şimdi Allah için güzel kız, hoş kız. Tamam. Ama demek ki ne? Biraz sığ. Sığ. Sen neden benim oğlanı istemedin? Sonra anlat bana. Hadi anlat bakayım, anlat.
1: Ben şu an sizin ne demek istediğinizi anlayamıyorum.
0: Hayır.

0: Şimdi bak ben diyorum ki benim oğlan sana aşık. Sen neden onu istemedin diyorum.
1: Ne bu ya? Ege. Baban sarhoş diye mi böyle konuşuyor yoksa doğru mu? Ege.
2: Gamze dur.
0: Hay Allah ya. Siz ne zaman böyle sessiz sessiz gel duyamadım ben.

0: gelmeyin diyebilirdin. Ben sarhoşum oğlum. Öküz gibi içtim, seni arkadaşlarının yanında rezil edebilirim diyebilirdin. Ama demedin. Umrunda bile değildi çünkü.
1: Olur mu oğlum, ben çok çok mutlu oldum yani.
0: Ya bir kere ya. Bir kere ya. Ya sadece bir kere baba olmayı becerebilseydin ya. Sadece bir kere, bir saat. Ya bir saat ya, bir saat. Şişe nerede?
1: Yok şişe falan, attım ben.
0: Nerede? Niye attın?
1: Attım işte.
0: Niye attın? İçseydin. İçseydin keşke hepsini, bütün şişeyi içseydin, bitirseydin de geberseydin keşke.

0: Ege? Ne oldu, neyin var?
1: Benim babam niye öyle dedi?
0: Ne oldu?
1: Eve gitme elinde de ne olur. Başka bir yere götür beni.
0: Tamam peki, hadi.

0: Memati.
1: Allah aşkına usta.
0: Memati. Hadi Memati. Vedalaşma vakti.
1: Vedalaşamam usta. Vedalaşamam.
0: Memati. En azından sen ellerinle çocuğunu defnedeceksin. Ya ben? Kızımın parçalarını nasıl topladım unuttun mu?

Usta üşür. Üşür.

0: kimseye evlat acısı yaşatmasın.
1: Baba.
0: Efendim kızım.
1: Şu cenazede niye hiç kadın yok? Gördün mü baba?
0: Kızım benim bir şey görecek halim mi kaldı? Evlat acısını yaşayan bilir.
1: Baba ben hayattayım.
0: Sus kızım, sus. Kul yuhyihellezî enşâhâ evvel merran ve huve bikulli halqin alîm. Ellezî ce'ale lekum min eşşecerin ahdari nâran feizâ entüm minhü tuqidûn. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Subhan

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, senden geldik, sana döneceğiz. Sana sükunete kavuşan ruhlar olarak dönmeyi dileriz. Bizi senden, seni bizden razı eyle. Bizleri bahtiyar kullarının arasında vuslatına nail eyle. Ebediyetini aldığın kullarının ruhlarını şad, mekanlarını cennet eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Veren de sensin, alan da sen. Emanetlerini geri aldın. Rahmetlerini yanına aldıklarından da, geride kalanlardan da esirgeme. Ölümü bize aldığımız nefes kadar yakın kıldı. Uğrunda yaşamak için ibret kıldı. Aldığımız her nefeste adını anmayı nasip eyle. Uğrunda yaşayan, uğrunda ölen kullarından eyle. Yolunda kurban olmaya giden İsmail gibi emin eyle. İbrahim gibi sadık eyle. Allah'ım, bizler aciz kullarız, merhametine muhtacız. Baki olan yalnızca sensin. Gözyaşlarımız isyan değildir. Yanına aldığın sevdiklerimizin hasretine gönüllerimiz yanmaktadır. Rahmetinle acılarımızı dindir. Bizleri sabredenlerden, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eyle.

Bütün kullarını zalimlerin zulümlerinden koru. Ey zamanın sahibi, ey kainat azümüşşan, ey kimsesizler kimsesizi. Sen ki her şeyi yoktan var edersin, sen ki her şeyin sahibisin. Ol dersin olur. Bana dön emrini verdiğin o günde kimsemiz sen ol. Bizleri Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le haşreyle. El Fatiha.

0: istemem. Neden ben?
1: Ulan çocukla kadın öldürülür mü lan?
0: Sıra ben şimdi sana. Neden ben sana? He? Ben sana...
2: Dayı!
0: Bırak dayı. Neden lan ben sana?
2: Cemaati yalnız kaldı. Zeynel! Yedik!
3: Ben giderim amca.
2: Koş!
3: Ne yapıyorsunuz Davut Bey?
4: Beri öldü.
3: Ölmedi. Öldü. Yaralandı.
5: Baba oldu.
2: Deli.
5: Baba. Baba ne olur. Ölmek istemiyorum.
1: Ölmeyeceksin.
5: Ne olur ölmek
1: istemiyorum.
3: Eğilin Davut Bey.
5: Baba. Baba.

0: Kardeşim mikrop içinde bu, görmüyor musun?
1: Ne mikrobu Tuncay Bey?
0: Ya görmüyor musun çatalı kaşığı?
1: Efendim daha ambalajından bile çıkmadı.
0: O naylonlar zaten mikrop yuvası. Bana bu hastanenin yöneticisini çağır.
1: Hastane yöneticisi sizsiniz Tuncay Bey.
0: Demek ki bu rezilliği görmem için bu yatakta yatıyor olmam lazım ha? Ya doktor çağır, alerjim başladı, boğulacağım. Hadi!
1: Baş üstüne.
0: Neredesin kardeşim? Bir saat oldu, doktor gelsin dedim.
2: Tuncay Bey siz çıldırdınız mı?
0: Evet, çıldırdım. Ölüyorum burada. Ayrıca sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Terbiyesiz.
2: Aşağıda insanlar hayat mücadelesi veriyorlar. Memat abi yaralı, Ömer baba yaralı. Bir sürü yaralı, bir sürü ölü var. Sizinle mi uğraşacağız?
0: Ne?
2: Yatın şurada, halinize şükredin.
0: Ya kardeşim, lafı tam anlatmadan nereye gidiyorsun? Ya insanı deli edersiniz siz be.
3: Birazdan sizi ameliyata alabiliriz.
4: Evladım, bu kadar yaralı varken onlarla ilgilenin. Özel muamele istemiyorum.
5: Baba, bütün yaralılara özel muamele yapılıyor.
4: Bu işi yapanlar Ali Memati'ye kıyanlar mı?
5: Evet babam.

0: Allah zalimlere fırsat vermesin.
1: Efendim, hazırız.
0: Hakkınızı helal edin.
2: Yapma bey, yapma.
3: Bir şey yaptığım yok hanım. Helallik istedim. Fena mı yaptık?
4: Asıl sen helal et baba.
0: Helal olsun oğlum. Helal olsun.

0: İyi misin?
1: İyiyim, sen?
0: İyiyim. Merak etme. Bunlara yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Ağır ödeteceğim.
1: Babam ameliyattan çıkana kadar annemle ilgilenir misin? Hı hı.

0: Memati'nin durumu nasıl doktor?
1: Yarası çok ağır değil. 2 saate kendine gelir.
0: Doktor, Memati Bey'in yarası çok ağır. Ne kadar uyutursan, ne kadar yoğun bakımda tutarsan o kadar çabuk iyileşir. Anladın mı beni?
1: Anladım efendim.
2: Usta, Ömer babayı vurmuşlar.
0: Durumu iyi Memati, merak etme.
2: Peki usta, sen de beni merak etme. Bir şeyim yok.

0: Sen kimin neyini yırtıyorsun terbiyesiz adam? Defol git. Kadın doktor gelsin.
1: Baba ne yapıyorsun?
0: Ne yapıyorum kızım?
1: Çıkar mısın? Ya bari ameliyata girerken rahat bırak beni.
0: Sen bunları düşünme yavrum. Baban yanında. Peri'nin ameliyatında tek bir erkek olmayacak. Sonra demedi demeyin.
2: İbrahim Bey şoktasınız. Kendinize gelin. Doktorun erkeği kadını mı olur?
1: Ya siz benim ölmemi mi istiyorsunuz?
0: Olur mu hiç öyle şey kızım?
3: Kurşunu çıkaracağınız yeri uyuşturun yeter. Ayıltmaya bayıltmaya gerek yok.
4: Olur mu efendim öyle şey? Anestezi yapılacak.
3: Yapılmayacak dediysem yapılmayacak.
4: Nemati Bey dayanamazsınız.
3: Acıyacak bir can kalmadı.
4: Hasta bayıldı.

0: Ersoy, sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha?
1: Hoş geldin. Bir şey içer misin?
0: Sana bir şey sordum.
1: Sapla saman ayırıyorum Ünsal. Hayırdır? Harman yerinden mi geliyorsun?
0: Sana kim böyle bir yetki verdi? Kim böyle bir görev verdi? Mezarlık basıp insan öldürmek nereden çıktı? Güneydoğu'da mezran basıyorsun. Burası İstanbul'un göbeği. Göbeği!
1: İstanbul ben görmeyeli o kadar kalabalık olmuş ki. Mezarlıklarda bile yer yok. Fark ettin mi insan? Üst üste gömüyorlar insanı.
0: Sen de adamların gibi toz çekiyorsun değil mi? Belli belli. Senin kafan güzel. Yoksa bu akıl işi değil. Ya da oralarda görev yapa yapa aklını yitirdin. Benim için fark etmez. Senin aklını öyle ya da böyle başına getiririm.
1: Musalcığım, senin cenazede bir yakının, tanıdığın, senin için çalışan birileri mi öldü?
0: Az kalsın ben ölüyordum be!
1: Ölmemişsin bak. Sızlanacak bir şey yok demektir.
0: Ersoy, burası İstanbul. Burası senin değil. İlla bir yerde kuralları koymak istiyorsan dağ başına git. Polat Alemdar da, arkadaşları da ölsünler. Çocuğunu öldürmüşsün adamın. Umrumda mı? Ne istiyorsan yap. Ama bir daha böyle saçma sapan bir şey yaparsan...
1: Yaparsam?
0: Seni yok ederiz.
1: Kim kim? Ederiz dedin ya. Kimle yok edecekmişsiniz beni? Amerikan bayrağını don yapıp sana giydirenlerle mi beni öldüreceksin?
0: Ben en azından don giyiyorum. Buranın ağası sen değilsin. Buranın ağası benim. Ne seni burada göreceğim, ne sesini duyacağım. Yoksa kafanı koparırım.
1: Ünsal, koparabiliyorsan kopar. Ama artık buranın ağası da benim, paşası da benim. Sen uyanık adamsın. İstesem sana neler yapabileceğimi bilirsin. Seni yalvartmayı sevdiğimi de bilirsin. O yüzden karşıma geçip ağlamana izin verdiğimi de bilirsin. Sakın uyuma Ünsal, olur mu? Hep uyanık kal.

0: Bu Ersoy'un itirafçılarının kaldığı yeri biliyor musun?
1: Biliyorum efendim.
0: Alper'e mekanın yerini söyle. Bizden geldiği belli olmadan söyle ki Ersoy'un biraz havasını alalım. Yoksa çok şişmiş bu. Patlar.
2: Ersoy'un adamlarından. Kimliğine baktırdım, bir şey çıkmadı. Ama büyük ihtimalle itirafçı.
3: Konuşacak hale geldiğinde haber ver.
2: Tamam abi.
3: Helal olsun. Sen olmasan hiçbirimiz sağ çıkamayacaktık.
2: Abi ben bu herifin biliyordum. Basmadık mezra, köy kalmadı. Çoluk çocuk, yüklü kadın öldürmüş adam. Mezarlık da basar, her yeri de basar.

0: Ersoy'un yerini mi öğrendin abi?
1: Daha önemli. Otur.
0: Bundan daha önemli ne olacak abi?
1: Mezarlıkta gördün Ersoy'u değil mi?
0: Gördüm.
1: Sana işaret ettiğini de gördün mü?
0: Gördüm.
1: Sıradaki sensin yani.
0: Onu Allah bilir. Ben miyim o mu?
1: Abdurrey. Herif Memati'yi can evinden vurdu. Senin için de aynını yapacak.
0: Benim çocuğum yok abi.
1: Zaafım var ama.
0: Sevdiklerime karşı var, doğrudur.
1: Sevdiklerine karşı var, öyle mi? İçmeyi, beni ya da Memati'yi sevdiğin kadar mı seviyorsun?
0: O ne demek abi?
1: Abdüley, bir şey içeceksen benim yanımda içeceksin. Evde oturup tek başına içmeyeceksin.
0: Ben öyle bir şey yapmıyorum.
1: Bana yalan söyleme. Artık söyleme.
0: Gaye söyledi, değil mi? Taktı kafaya. Yok tahlilinde çıktı, yok içme. Sana ne kardeşim, misafirim geldi, o da içti, ben de içtim.
1: Kimmiş misafirin?
0: Mesele o zaten. Gaye kıskanıyor. Kim olacak, kadın?
1: Abdüley, utanmıyor musun beni aptal yerine koymaya? Ben Gaye'nin dediğiyle bir şey yapar mıyım? Cahit söyledi, cahit.
0: Benim içmem size niye dert oldu anlamadım ki. Şimdi burada hastanede bu kadar dert varken bu konuşulacak şey midir?
1: Senin içmen umurumda değil. Ama hastalığın umurumda. İskender yaptı yapacağını cehenneme gitti. Şimdi de bu gelip Zülfüm deyip senin aklını başından mı alsın?
0: Benim aklım gayet başımda abi. İlgilendiğin için sağ ol.

0: Beni emretmişsiniz savcanım.
1: Buldunuz mu Erson'un yerini?
0: Birkaç yere ulaştık efendim. Ama bize biraz daha zaman verirseniz adreslerde olup olmadığını tam olarak tespit ederiz.
1: Onu da, emrindeki o eşkıyaları da tek tek alacaksınız.
0: Ben müsaadenizi isteyeyim efendim.
1: Haber bekliyorum sizden.
0: Bir emriniz var mı efendim?
2: Benden habersiz hiçbir şey yapmayın.
1: Anlamadım başsavcım.
2: Tamam, sen çıkabilirsin. Geçmiş olsun savcı hanım. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok kötüyüm efendim.
2: Tahmin edebiliyorum.
1: Edemezsiniz efendim. Olayı ben yaşadım. Adam eşkıya gibi İstanbul'un göbeğinde eylem yapıyor. Eşkıya gibi diyorum, bunu eşkıya da yapmıyor. Hangisi cenaze basmış, insan ayırmadan kurşun sıkmış?
2: Onun icabına bakarız savcı hanım. Sizin o cenazede bulunmanız yanlıştı.
1: Ne münasebet efendim?
2: Sizi uyardım savcı hanım. Üniversitede hukuk okumuyorsunuz. Bir makamda oturuyorsunuz. Çevrenizi, yakınlarınızı, dostlarınızı seçerken dikkatli olmanızı, aksi halde bu mesleği sürdüremeyeceğinizi herhalde size öğretmişlerdir.
1: Evet efendim, öğrettiler. Dostlarımı, yakınlarımı seçerken ne kadar özenli olduğumu beni tanıyan herkes bilir. O cenaze yarın olsa tekrar giderim.
2: Savcı hanım, hadisenin sıcaklığı var. Şimdi birbirimizi kırmayalım. Siz izne ayrılın, evinizi taşıyın, yerleştirin. Hadisenin sıcaklığı geçsin. Daha soğukkanlı konuşalım.
1: Bu katil yakalanmadan hiçbir yere gitmeyeceğim efendim.
2: Ersoy Ulubey.

0: Dayı, ben deyim İzzet'i burada bitirek. Mahmut da üstlenir, kurtulur kalpazanda.
1: Mahmut kim?
0: Yeganın Mahmut'u yok mu?
1: Mahmut değil o. Mustafa.
0: Vurmayak değilsin yani.
1: Vuracaksan git Ersoy'u vur. Onun kafasına sık. Ne oturuyorsun burada?
0: Bize düşmez dayı. Memati'nin oğlunu öldürmüş. Alemdağ'ın babasına sıkmış. Şimdi biz mi gidek Burak? Vallahi haklarını gasp etmiş oluruk dayı.
1: Yaptığın en hayırlı gasp olur Cevher. Bırak Ersoy'u, bu İzo'yu bile gönlünce vuramazsın. Buz çökmüş bir kere, yolunu bulursan iyi.
2: Geçmiş olsun.
1: Sadi, Cevher.
0: Bana mı değilsin İzzet dayı?
2: Hepinize diyorum.
1: Niye ki? Ne olmuş?
2: Cenazede olaylar olmuş.
1: He, oldu. Sen yok muydun? Kalabalıktı. Kim vardı, kim yoktu göremedim.
0: Yoktu dayı. Olsa görürdük.
2: Benim ne işim var o cenazede? Olacağı belliydi.
1: Nasıl belliydi İzzet ha? Ersoy sana cenazeyi basacağım dedi. Sen de bunu bize söylemek yerine dur gitmeyek, ölsün mü hepsi dedin.
2: Zaza, sana daha önce de söyledim bu adamı hafife almayın diye. Cenazede basar, evde basar, çocuk da öldürür, her şeyi de yapar diye. Niye beni dinlemiyorsunuz anlamadım ki. Bu adamın tek raconu var. Düşmanlarını nerede olsa öldürür.
1: Peki biz bu adamı nerede öldürürüz o?
2: Siz bu adamı öldüremezsiniz.
1: Niye öldüremeymişik? Ecini mi bu?
2: Zaza, senin bile hiç değilse kaybedeceğin iki yeğenin var. Bu adamın kaybedeceği hiçbir şey yok.
1: Niye? Goğuk'tan mı çıkmıştır bu adam? Yok mudur kimi kimsesi?
2: Vardır. Ama zorda kalırsa onları da kendisi öldürür. Yine de sizi öldürtmez.
1: Kim kardeşim bu adam? Yamyam mı? İnsan kanı mı içi? İnsan eti mi yiyi?
2: Çok kibar bir insandır normalde.
0: Kibar? Cenaze basayım. Sizin orada kaba kim edirler İzzet ağa?
2: Gerçek bir beyefendidir. Bütün kurallara uyar, uyulsun ister. Kurallara uyulmadığı zaman da kibar adam gider, içinden bir canavar çıkar. Görev yaptığı yerlerde kurallara uyanlar için ondan daha iyi bir

0: İnsan yoktur. Derdini dinler, problemlerini çözer.
1: Gücünü kimden alıyor?
0: O kadar uzun devlet görevi yaptı ki her kademede hatrını kırmayacak adamları vardır. Her yere eli uzanır. Hatrın geçmediği yerde de gücünü kullanır. Adamın ismi bir efsane. Devlet içinde bir birim kurmuş. Kurduğu birimlerin adamlarını tek tek kendi seçmiş.
1: İşini devlet haliyle yapmıyor belli ki. Sokağın nereden hükmediği?
0: Devlet her yere hakim değil mi Zaza? Zamanında sana İskender Büyük de yol vermedi mi?
1: Ben yola çıkmıştım. Yokuştu, aşağıdı. İki el attı, yoksa aşağı gittim. Bunun nesi yol vermek oluyor?
0: Bu adamlarını sırtında taşıyor. Öyle el atmıyor. Kimi tutarsa bir ömür bırakmıyor. Biri onun sözünü dinlemediği zamansa ya o sağır ölecek ya da kendi ölecek.
2: Kime öldürdü bu sağırları?
0: Kendi birimi var. İtirafçısı var, mafyası var. Cezaevi firarisi var. Örgütü var. Var ha var.
1: Maşallah. Maşallah yememiş içmemiş dost kazanmış. Gör içinde mi Cevher?
3: Durumu gayet iyi. Bünyesi sağlam. Emrettiğiniz husus olmasa akşam ayağa kalkabilir.
4: Aman doktor bey, istirahat etsin. Memati bana sağlam lazım. Babamın ameliyatıyla ilgili bilginiz var mı?
3: Babanızla ilgili bir problem varmış.
4: Nedir?
3: Arkadaşlar fark etmişler. Kalbinin iki damarı tıkalıymış. Kardiyolog çağırdık. Ameliyattayken bu durumu çözelim diye.
4: Teşekkür ederim.

0: Cemaati Bey.
1: Mamuş nerede? Mamuş nerede?
0: Memati Bey.
2: Mamuş.
3: Ah, geçmiş olsun. Hala şoktayız.
4: Teşekkür ederim İnce Hanım.
5: Nasılsın Peri, geçmiş olsun.
6: İyiyim efendim. Sizi görmek iyi geldi.
3: Peri, seni en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz.
4: Doktor yasakladı efendim her türlü teması.
5: Öyle mi?
4: Öyle. Efendim, ziyaretin makbulü kısa olanıdır. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ancak kızımın dinlenmesi lazım. Çiçek, çelenk, not ya da mesaj göndermezseniz ayrıca mutlu oluruz.
3: Haklısın İbrahim. Hepimize geçmiş olsun. Ben yine uğrarım Pericim.
6: Teşekkür ederim.
5: Bir şeye ihtiyacın olursa lütfen çekin.

0: Sen nasıl kalktın be Mati?
1: Usta varmış. Yaşayan Ersoy'un adamı. O yerini biliyordur itlerin.
0: Sen mi söyledin Hüsnü?
2: İnanın şimdi duydum efendim. Ben gidip onu öldüreyim.
0: Hüsnü.
1: Usta bırak beni.
0: Memati, adam ayılsın. Konuşturacağız, gerekeni yapacağız. Ersoy'u da sen öldüreceksin. Söz.
1: Usta, onun ayılmasını bekleyeceğiz. Ayıltır onu Hüsnü.
3: Efendim, babanız için kan verecekmişsiniz. Biz hazırız.
0: Geliyorum. Memati bu odadan çıkmayacak, tamam mı Hüsnü?
2: Emredersiniz efendim. Siz kalkamıyorsanız ben adamı buraya getireyim.

0: Nerede o Ersoy? Bak, sesin çıkıyormuş. Ersoy nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Beyefendi, müsaade eder misiniz? Hastaya bakacağım.
3: Giremezsiniz efendim. Mi yaşatacaksınız? Bunlar benim karımı öldürdü. Gülümü soldurdu.
4: Hüsnü, ne yapıyorsun? Çekil oradan.
3: Karışmayın siz beyefendi. İşinize bakın.
4: Abi, adama bir şey olmayacak dedi Hüsnü. Çekil oradan.
3: İşinize bakın. Yürüyün gidin.
4: Hüsnü, çekil.
3: Hayır, sen çekil.
5: Az gelsene sen.
3: Hadi siz de yürüyün gidin. Hadi.
5: Sen kimsin ki benim arkamdan konuşuyorsun lan?
4: Ne diyorsun Abdüley?
5: İster içerim, ister bilmem ne yaparım. Ne zaman adam oldun da ispiyonculuk yapıyorsun?
4: Çekereni terbiyesizlik yapma. Bana ne hesap soruyorsun? Git abiye sor.
5: Sana soruyorum lan.
4: Sen benim kadın gibi konuştuğumu nereden gördün?
5: Ben senin adam gibi konuştuğunu bile görmedim.
0: Ersoy nerede dedim sana? Söyle yoksa geberteceğim.
1: Dur yapma Memati, benim de çocuğum var. Dur.
0: Çocuğun mu var? Çocuğun var öyle mi? Ne güzel işte. Çocuğunu öldürmüyorum. Seni öldürüyorum. Hayvan.

0: Ben adam olmayanlarla konuşmam.
1: Düşman bitti. İkiniz mi kaldınız vuruşacak? Abdüleys, Harise'yi çağır. Duydun mu Abdüley?
2: Duydum abi.

0: Ersoy'un adamlarının mekanını öğrendim. Kendisi orada mıdır, değil midir bilmem usta. Ama mezarlık işini yaptırdığı itirafçıların hepsi orada.
1: Kimden öğrendin?
0: Sağlam bir arkadaştan öğrendim.
1: Ne zaman biter bu?
2: Oo Yaşar'a. Görüşmeyeli çok gülü almışsın. Çok mu baklava istetiyorsun Antep'ten?
3: Sen bilmezsin Ersoy Bey. İstanbul insanın ağzının tadını bozar. Her gün baklava yesek de her gün tadımızı kaçıran bir şey mutlaka olur.
2: Neymiş ağzının tadını kaçıran? Söyle halledelim.
3: Sen nasıl bir iş yaptın Ersoy Bey? Benim bildiğim Ersoy Bey dostunu, düşmanını bilir, ona göre davranır.
2: Benim dostlarımın, düşmanlarımın mezarı başında ne işleri var Yaşar'a?
3: Daha yeni İstanbul'a geldin. Ne çabuk Polat Alemdar'la düşman oldun.
2: Adam görevini dün bıraktı. Sen adamla ne çabuk dost oldun?
3: Niye? Fena mı hep beraber iş yapsak? Bu para üçümüze de yeter, 300'ümüze de.
2: Aracı mı geldin Yaşar?
3: Ben arada kalmam, bilirsin. Polat Alemdar'la ne dostluğum var, ne düşmanlığım. Sizin aranızdaki mesele sizi ilgilendirir. Ama siz aranızda kavga ederken bu bizim işimize sekte vuracak olursa ben de pozisyonumu alırım.
2: Altta kalacağım bir pozisyon alma Yaşar. Nasıl mı altta kalırsın? Polat Alemdar'la kahve içme. Yan yana oturma. Cenazesine gitme. Düğünü olsa düğününe gitme.
3: Ersoy Bey, sen alışmışsın emir erlerine. İstanbul'da herkes bir devlet. Herkesin kendi devleti, kendi ordusu var.
2: Tozdan kurulmuş devleti nefesimle deviririm. Bana devlet muhabbeti yapma.
3: Benim sattığım tozun yok etmediği adam yok. Sana böylesi yok olmak yakışmaz. Sen en iyisi düşmanlığını yap. Ama benim ticaretime kurşunun sekmesin. Toz kalkarsa çok devletin altında kalırsın. Benden söylemesi. Pozisyonunu ona göre al.

0: Ünsal Bey, çıkıyorum. Misafir kabul edemem.
1: Ersoy Ulu Bey'in çetesinin yerini tespit ettim. Çıkmadan bana yazılı izin verin. Gidip bu eşkıyalara hadlerini bildireyim. Nöbetçiyseniz eğer, değilseniz diğer savcı arkadaşa gideyim.
0: Neredelermiş bunlar?
1: Nöbetçi misiniz?
0: Bu iş sizin işiniz değil Ünsal Bey. Kolluğun işi. Gerekli talimatları veririm, ilgilenirim.
1: Bunlar psikopat kişilikler. Kolluk zafiyet gösterebilir.
0: Göstermeyecekler. Teşekkür ederim desteğiniz için. Müsaade eder misiniz şimdi?
1: Tabii ki.

0: Memati abi. Ulu Bey'in adamlarının yerini bilmiyorum.
1: Bırak adamlarını madamlarını. Yok mu bunun karısı, çoluğu, çocuğu?
0: Var ama Ersoy oraya gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum.
1: İso. Kıvırma.
0: Abi sana bunları yapan bana ne yapmaz?
1: Bana bunları yapanın yerini, bana söylemeyeni ben ne yaparım İso?
0: Abi söyleyeceğim. Çocuklarının karısının kaldığı yeri söyleyeceğim. Beni bu delinin elinden kurtar.
2: Deliyim lan, deliyim, deliyim, deliyim.
1: Yeter Hüsnü. Hüsnü bırak.

0: Anne, benim biraz işim var, geleceğim. Bir şeye ihtiyacınız olursa Hikmet de çocuklar da burada.
1: Tamam evladım. Polat!
0: Efendim anne.
1: Aklım sende kalmasın, olur mu oğlum?
0: Merak etme anne.

0: Erhan, herkes dikkatli olacak.
1: Abi ben de geleyim sizinle. Burada zaten istediğin kadar önlem alındı.
0: Başında dur işte.
1: Tek kolla senin yanında daha çok faydam olur.
0: Memati'nin yanında dur o zaman. Bir delilik yapmayacak. Nereye gittiğimizden haberi olmayacak.
1: Abi dayayalım morfini, uyusun bir hafta. Yoksa ben Memati abiyi nasıl zapt edeyim?
0: Buldun işte çözümü. Yap, bana ne söylüyorsun? Gidelim.
2: Buraya gideceğiz.
3: Hayırdır savcı hanım?
2: Ersoy buradaymış. Güvendiğin arkadaşlarını al. Başka kimseye haber vermeden bu işi bitirelim.
3: Siz de mi geleceksiniz savcı hanım?
2: Bir mahsuru mu var?

0: Abi ne yapıyorsun?
1: Yeter, yeter. Öldüreceksin çocuğu.
2: Teessüf ederim Memati Bey. Ben nerede kimi öldüreceğimi, nerede kimi bayıltacağımı çok iyi bilirim.
1: İyi.
2: Arabanız hazır.

0: Tahminim içeride 10-15 tane adam var. Hepsi silahlı.
1: Cephaneliklerinin yerini tespit edebildin mi?
0: Yok abi.
1: Ersoy içeride mi?
0: Bilmiyorum, göremedim.
1: Ersoy var ya da yok. Önce biz kolunu kanadını kıralım, sonra kafasını keseriz.
2: Farları kapatsınlar.
3: Farları kapatın.
1: Bunlar kim?
0: Pusuya düştük.

0: Sizin burada ne işiniz var?
1: Ben görevimi yapıyorum. Asıl sen burada ne yapıyorsun?
0: Leyla, burası sizin için tehlikeli. Lütfen buradan gidin.
1: Gideceğim. Ersoy Ulu Bey'i alıp öyle gideceğim.
0: Saçmalama. Kendi hayatını da, polis arkadaşlarının hayatını da tehlikeye atıyorsun.
1: Biz mesleklerimizi seçerken başımıza gelecekleri biliyorduk, değil mi arkadaşlar?
2: Biz keşif yapalım savcım.
0: Gitmeyin, adamlar sizi fark edecekler.
1: Polat, lütfen. Sen de arkadaşların da burayı terk edin.
0: Sen az gelsene şöyle. Sen bunları içeri atabileceğini mi zannediyorsun?
1: Atacağım tabii. Yaptıkları yanına kar mı kalacak?
0: Bunca yıldır yaptıkları yanlarına kar kalmadı mı?
1: Her şeyin bir sonu var.
0: Leyla, Memati'nin karşısına geçip senin oğlunu öldürenleri ben lüks koğuşlarında bir ömür bakıp besleyeceğim mi diyeceksin?

0: Evet, ibreti alem için. Bir ömür bunları içeride tutacaksın ki insanlar ibret alsınlar, hukuk dışına çıkmasınlar. Hukuk dışına çıkanlar da cezanın ne olduğunu görsünler.
1: Bunlar eğer sıradan katiller olsaydı haklısın. Ben de aynını yapardım. Ama bunlar sistemli olarak cinayet işleyen, bunu bilerek ya da bilmeyerek dışarıdan aldıkları emirlerle, vatana ihanet ederek yapan, geleceğimizi katleden insanlar. Bunların cezası ancak ve ancak ölümdür.
0: Sen mahkeme değilsin. Kimseyi böyle yargılayamazsın. Her ne kadar doğruyu söylesen de.
1: Ben kimseyi yargılamıyorum. Beni, ailemi, sevdiklerimi katletmeye çalışan insanlara karşı meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum.
0: Seni anlıyorum. Devlet ne için var? Herkes kendi hakkını arasın diye değil. Herkesin hakkını arasın diye var.
1: Ne yapıyorsun?
0: Seni çok seviyorum. Biliyorum ki sen de benim yerimde olsan aynısını yapardın. Çünkü ben senin yanlış bir şey yapmanı istemiyorum.
1: Leyla, aç şunu. Leyla!
0: Arkadaşların da hata yapmasına mani olun.
1: Leyla! Leyla!

0: böyle bir şey yaparsan...
1: Ne yaparsın?
0: Bir kadın madın demem, kırarım kemiklerini. En azından ölme, olur mu?
1: Çok komik.
2: Adamlar kalabalık, takviye isteyeceğim.
3: İsteme kardeşim. Takviye makviye isteme. Siz adamların çıkmasını engelleyin, çemberi alın. Ben gerisini hallederim.
1: Takviyenin gelmesi zaman alır. Birlikte hareket edelim.
2: Emredersiniz.
1: Mecbur kalmadıkça öldürmek yok, tamam mı?

0: Ne oluyor içeride?
1: İçerisi henüz tam olarak güvenli hale gelmedi savcı hanım.
0: Polatlar ne yapıyorlar o zaman orada?
1: Çatışıyorlar.
0: Sen niye buradasın o zaman?
1: Ben sizin

0: Ertuğ, saldırıya uğradık.
1: Sakin ol. Size söylediğim yere gidin. Ben de yoldayım.
2: 5 dakikaya oradayım.
0: Tamam.
1: Memati mi, Abdüley mi? Bakalım bu gece hangisi ölecek?

at silahını. Kımıldama, at silahını. At dedim silahını.

Yeter ulan yeter! Yeter! Çıkın ortaya! Kansızlar!

0: Hemlik manevrası nedir? Nasıl doğru uygulanır? İnsanlığa büyük hizmetleri bulunan Henry Judah Hemlik, 1974 yılında bu hareketi bulduğunda ABD'de de boğazına bir şey kaçarak ölenler tüm ölüm istatistiklerinde 6. sıradaydı. Ve bunların büyük bir yüzdesini çocuk ve bebekler oluşturuyordu ki hala da öyle. Ama en önemli fark bu tarz ölümlerin günümüzde çok daha azalması. Siz de bu manevrayı öğrenerek buna katkıda bulunabilir. Bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Bir elinizi yumruk yapıyor ve boğazına bir şey kaçan insanın arkasına geçip elinizi onun tam olarak göbeğiyle göğüs kemiği arasına koyuyorsunuz. Sonra diğer elinizde yumruk şeklindeki elinizi sıkıca tutup sertçe kendinizi çekiyorsunuz. Bunu ardı ardına 5-6 kez tekrarlıyorsunuz.
1: Yumruğumuzu arkaya ve yukarıya doğru çekecek şekilde 5 kez uygulama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Son olarak önemli notumuzu da söyleyelim. Hemlik manevrası bilinci açık kişilere, bilinci kapalı.

Hastalıklı kişilere, bebeklere ve kendi kendimize farklı şekiller duygulanır. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştığınızda derhal 112'yi arayın. Biz sadece sağlık görevlileri ulaşana kadar yapabileceğiniz ilk yardım konusunda bilinçlendirmeye çalıştık. Satranç oyununun hikayesi nedir? Nasıl dünyanın en efsane ayarlarından birine sahne oldu? Satrancı bulan Brahman rahibi Şah'a bir ders vermek istemiş ve aslında şunu demiş. Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın. Yani satrancın mantığını göstermeye amaçlamış. Şah da bu durumdan memnun görünmüş. Tamam, oyunu ve dersini beğendim. Dile benden ne dilersen demiş. Rahip bu soru üzerine Şah'ın hala bir ders almadığını düşünerek bir miktar buğday istiyorum demiş. Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum. İkinci karesi için iki, üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede bir önceki karede aldığımın iki misli buğday istiyorum. Hepsi bu demiş. Şah da kendisi gibi bir şahtan isteye isteye 3-5 tane buğday istemesine acayip bozulmuş. Rahibin küstahlığa, kibre varan alçak gönüllülüğüne sinirlenip sert bir şekilde "Hesaplayın, hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin." demiş ve cümbüş başlamış. İlk 10 karede kimse rahatsız olmamış, hatta rahiple eğlenmişler. Birinci kareye 1 buğday, ikinci kareye 2 buğday, üçüncü kareye 4 buğday, 10. karede 1023 buğday. Bir avuç buğday için miydi bu tantana diye düşünmüşler. 25. kareye geldiklerinde 1,5 ton buğday olmuş. Ufaktan ne oluyor moduna girmişler. 31. karede 92 ton ve 49. kareye geldiklerinde 24 milyon ton buğday olmuş ki bu da ülkemizde senelik tüketilen buğdayın daha fazla miktarına denk geliyor. Tek tek hesaplamadan sona gelelim isterseniz. Kareler bittiğinde, yani 64. karede tamamlandığında bugünkü ölçülerde dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği ortaya çıkmış. Sözün kısası, verilen dersi zamanında almak lazım. Çok hangi sosyal medya platformundan etkileniyoruz? Sosyal medya hayatımızı nasıl etkiliyor? Hayatımızın çok büyük bir parçasını oluşturuyor sosyal medya. Hepimiz elinde telefon ve hiçbir anı kaçırmak istemiyoruz. Sanki bir an telefona bakmazsak tüm hayatı kaçırıyor hissi duyuyoruz. Peki hangi sosyal medya platformları bizi ne yönde etkiliyor, detaylarıyla biliyor muyuz? Sosyal medyaya dair birçok araştırma yapılıyor ve bulguların birçoğu anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve gençlerdeki fiziksel görünüş takıntısı konusunda sosyal medyanın büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Özellikle dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram, Britanya'daki Royal Society for Public Health'in raporuna göre en büyük negatif etkiye sahip olan sosyal platform olarak görülüyor. Araştırmaya katılanlara anksiyete, toplumla iletişim, aitlik hissi, uyku, vücut algısı gibi konularda sorular soruldu. Katılımcılara göre sadece YouTube nispeten daha olumlu etkiye sahip. Diğer bütün sosyal medya platformları olumsuz etkiye sahip. Katılımcılar özellikle Instagram'ı anksiyete ve vücut algısı konusunda olumsuz etkisinin olduğu yönünde oynadılar. Ağırlık olarak kızlar Instagram'daki gerçek dışı görüntülerden etkilendiklerini ve kendilerini o fotoğraftaki bireylerle kıyasladığını söyledi. Mükemmel görünmek için filtreler ekleyen, fotoğraflarında defalarca düzenleme yapan, olmadığı biri gibi görünen birçok kullanıcı hayatını kendi kendine kabusa çeviriyor. Hayatta görsel olarak karşılığı olmayan bir insan yaratıp onun ağırlığı altında ezilebiliyorlar. Öte yandan Instagram'dan tanıdıkları kullanıcıyla şahsen tanışan insanların çoğu bambaşka bir kişi gördüklerini söyleyip uzaklaşıyorlar. Bu da insanlarda özgüven kaybına yol açıyor. Müzik
Broadband

Choice tarafından yapılan bilimsel araştırma, şu ana kadar sinema tarihinin en korkunç filmini tepkiler veriler ışığında gösterdi. Araştırmada farklı yaşlardan 50 birey 100 saatten fazla korku filmi izledi. İzleme esnasında kalp atışları ölçüldü ve bu veriler ışığında en korkunç 35 film belirlendi. Elbette 35 filmi tek tek aktarmayacağız. Biz en korkuncundan, yani şampiyondan gidelim. Listenin birinci sırasında ise Scott Derrickson imzalı 2012 yapımı Sinister filmi var. Bireylerin dakikadaki kalp atışı sayıları ortalama 65 iken Sinister filminde bu sayı 86'ya kadar çıkıyor. Bu da %32'lik bir artışa işaret ediyor. Listedeki diğer hiçbir film bu sayılara çıkamıyor. Ayrıca jump scare olarak da bilinen anlık sıçramada gerçekleşen kalp atışları da ölçüldü. Bu noktada anlık sıçramayla kalp atışını 133'e çıkaran James Wan'ın 2010 yapımı Insidious filmi ilk sırada yer aldı. Ortalamada ise film Sinister'ın ardından ikinci sırada yer aldı. En korkunç filmler listesinin üçüncü sırasında yine James Wan imzalı 2013 yapımı The Conjuring yer alıyor. I know what happened. I went into that place to get our son back, and something evil followed me. Ari Aster'ın ses getiren Hereditary filmi ise dördüncü sırada yer alıyor.

Carlos Santana'nın unutulmaz 1989 İstanbul ziyaretinde neler yaşandı? Çok şaşıracaksınız. Boyacı çocuklar yüzünden konserim iptal ediyordu. Sene 1989. Carlos Santana ilk kez bir konser için İstanbul'a geliyor. Konserden bir gün önce dinlenmek yerine İstanbul'u dolaşmak istiyor. Kapalı Çarşı, Sultanahmet, Ayasofya ziyaret ederken Santana güzel bir çay bahçesi görüyor. Bir Türk kahvesi içmek için masaya oturuyor. Maceramız da burada başlıyor. Yalnız o ana kadar Santana'yı kimse tanımıyor. Üstad da kompleksiz tabii. Hiç rahatsız olmuyor bu durumdan. Aksine gayet memnun. Ama birden boyacı çocuklar "Hey Santana! Hello Santana!" diye bağırmaya başlıyor. Garsonlar çocukları kovarken Santana araya giriyor. "Bırakın gelsinler," diyor rehber de. "Dünyaca ünlü sanatçı kendisi. Rezil oluruz vallahi. Gelsin çocuklar," diyor. Santana çok şaşırıyor. "İstanbul'da beni kimse tanımadı. Siz nereden tanıdınız?" diyor. Çocuklar da "Biz boya yaparken bazı müşteriler gazete okur. Sonra eski gazeteleri toplarız. Fotoğraflarını orada gördük," der. Santana çocuklara para vermek ister. Çocuklar kabul etmez. "Sen dünyanın en büyük gitaristisin. Çizmelerini boyasak yeter bize. Havamız olur," der. Santana daha da etkilenir. "Tamam o zaman. Yarın konserime gelmek ister misiniz?" deyince çocuklar sevinçten çıldırır. Santana onlara VIP bilet verir. Ve asıl etkileyici kısım da burada başlar. Çocuklar konser için giriş kapısına gittiklerinde "Davetiyeyi kimden çaldınız?" denilip kovulurlar. Bir türlü seslerini duyuramazlar. "Help! Help Santana!" diye sürekli bağırırlar. Son anda rehber fark edip Santana'ya haber verir. Hemen müdahale eder Santana. Ama çocukların yerine çoktan kantorlar oturmuştur. Çocuklara da önde yerde bir yer ayarlar. Santana der ki, "Git onlara söyle, benim misafirlerime kimse saygısızlık yapamaz. Eğer sahneye çıktığımda çocukları en ön sırada koltuklarda görmezsem tek bir nota çalmam. Sahneye çıkarım, olayı anlatır, veda eder giderim. Tazminat da umurumda değil." Ve çocuklar tamam oturdular haberi gelene kadar da sahneye çıkmaz. Sonra onları en önde koltuklarda şaşkın ve çok mutlu etrafı süzerken görür. Santana açık havaya çıkıp sahneyi öyle bir titretir ki büyük sanatçı virtüöz nasıl onları ispatıdır adeta. Çocuklarla göz göze geldiğinde ise adamlığın, insanlığın vücut bulmuş halini izleriz.

Artık şarkı sözlerini yapay zeka mı yazacak? Popüler şarkı yazmak robotların mı görevi olacak? Her alanda yerimizi robotlara mı kaptıracağız? Görünen o ki önümüzdeki yıllarda robotların yapamadığı bir iş kalmayacak. Rock, pop, hip-hop ve metal gibi farklı türlerde Elvis Presley'den Katy Perry'e, Madonna'dan Justin Bieber'a her tarzda şarkılar yazabilen açık kaynaklı bir yapay zeka programı geliştirildi. OpenAI isimli yapay zeka araştırma kurumunun duyurduğu program, şarkı sözleri ve seslendirmelerle birlikte popüler şarkıcıların tarzlarında özgün melodiler yaratıyor. Hit olması, milyonlarca kişi tarafından dinlenmesi, garanti şarkılar yapılması amaçlanan program, müzik dünyasını bambaşka bir atmosfere götürecek. Tüm sistemin yeniden oluşmasına neden olacak. Programı geliştiren araştırmacılar, tutarlılık ve ses örneğinin uzunluğunda sanatçı, tür ve şarkı sözlerine dair önemli bir adım bu. Ancak bu neslin üretimiyle insan üretimi müzik arasında büyük bir açı var diyor. İnsanın yerini tutmayabilir. Gerçekten öyle mi? Yapay zeka insanın yerini tutamaz mı? Bunu çok kısa sürede öğreneceğiz. Burç uyumu ilişkide önemli bir kriter mi? Uyumlu burçların evliliği daha mı sağlam oluyor? Az ya da çok hepimizin hayatında burçlar önemli bir yer kaplar. Peki ilişkilerde burçların ne kadar önemi var? Manchester Üniversitesi 20 milyon evli çift üzerinde yaptığı araştırmada ilişkilerde burç uyumu önemli mi sorusuna yanıt aradı. Sonuçsa şaşırtıcı oldu. Manchester Üniversitesi uzmanları şimdiye kadar yapılan en büyük burç araştırmasına imza atarak sevgililer arasında burç uyumu önemli mi sorusuna yanıt aradı. Uzmanlar İngiltere'deki 20 milyon evli çiftin nüfus kayıtlarından doğum tarihlerini ve burçlarından yola çıktı. Tüm bu veriler bilgisayara yüklendikten sonra çiftlerin burç uyumları incelendi. Araştırma sonucunda astrologların belirttiği gibi burç uyumunun bir etkisi olmadığını ortaya çıkardılar. Sadece Aslan, Terazi ve Başak, Oğlak burçları çiftlerinin birbirleriyle daha uyumlu olduğu belirlendi. Astrolog Liz Fielding ise araştırmanın metodu yanlış, evliliklere değil, boşanmalara bakmalıydı. Ayrıca burçlar kendi başlarına, insanlar arasındaki uyum için yeterli değil. Yükselenlerin ve kişilerin yıldız haritalarının da göz önünde bulundurulması gerek diye araştırmaya tepki gösterdi. Aşk ve korona arasında bir bağlantı var mı? Aşık olmak korona olma riskini azaltıyor mu? Bilim insanları aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin COVID-19 tedavisinde kilit rol oynayabileceğini ve bunun araştırmaya değer olduğunu açıkladı. ABD'deki Ohio Üniversitesi'nden bilim insanları aşk hormonu olarak da bilinen oksitosinin COVID-19 tedavisinde kilit rol oynayabileceğini düşünüyor. Detayları Physiological Genomics dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar birçok önemli bulguya ulaştı. ABD Ohio Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ali İmami ve meslektaşları oksitosinle yakından ilişkili ilaçlarla tedavi edilen genlerin özelliklerini analiz etmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden alınan verileri kullandı. Bilim insanları özellikle karbetosin isimli ilacın COVID-19 hastalarında bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi sonucu ortaya çıkan akciğerde hasara yol açarak ölüme neden olan sitokin fırtınasını tetikleyen göstergelerin azalan dışa vurumuna sahip genlerle benzer nitelikler taşıdığını gözlemledi. Karbetosinin imzası olarak da bilinen bu özelliklerin koronavirüse karşı bağışıklıkta önemli rol oynayan T hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin faaliyetlerini aktive edebileceğini belirtti. Yani aşık olan bir insanın salgıladığı hormonlar bir anlamda koronavirüse set görevi üstleniyor ve virüsün bünyeye ulaşmasını erteliyor, geciktiriyor. Elbette bilim insanlarına göre. Sosyal medya insanı bağımlı mı yapıyor? Sosyal medyanın tepkilerine göre mi yaşıyoruz? Sosyal medya gençler arasında anksiyeteye neden oluyor sorusu cevap buldu. Binghamton Üniversitesi psikologları, insanların hangi kişisel özelliklerinin sosyal ağlara bağımlılığın ortaya çıkmasını kışkırttığını öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonucu 300 öğrencinin verilerini topladı. Veriler sonucunda internet bağımlılığına yol açan faktörler arasında duygusal dengesiz

bilgisizlik gösterildi. Hedef odaklı olmayan amaçsız insanların sosyal medyada savrularak boşluğa düştükleri tespit edildi. Diğer yandan bilim insanları, hedefe odaklı insanlarınsa sadece açık bir şekilde nevrotik olmaları veya rahat iletişim kuran kişiler olmamaları durumunda sosyal ağlara bağımlı olabildiğini kaydetti. Ancak hedefe odaklı olmanın kendi başına bağımlılığın ortaya çıkmasına yol açmadığı belirtildi. Ukrayna'nın Kiev şehrinin esrarengiz olaylara, paranormal aktivitelere sahne olmasının kökenleri çok eskilere dayanıyor. Şehirle özdeşleşmiş her binanın, mekanın, meydanın, hatta yolun bile insanı ürperten bir hikayesi var. Bulgakov evi ile başlayalım. Andreevski yokuşunda bulunan Bulgakov evi, apartman numarası 13. yazar Mihail Afanasyevich Bulgakov bu evde 13 yıl yaşadı. Yerel söylencilere göre zaman zaman bu evin koridorlarında ve odalarında bir kadın silüeti görülüyor. Bir diğer rivayete göre ise bu evde ışıldayan boynuzlu bir figür şeklinde beliren yazarın ruhu görülüyor. On binlerce insanın katledilişinin tanığı Babi Yar. İkinci Dünya Savaşı'nda Babi Yar'da 1941 yılında on binlerce Kievli Yahudi, Çingene ve diğer halklarla mensup kişiler öldürüldü. Korkunç katliamların anısını taşıyan bu yerin yakınında yaşayanlar hala geceleri kabuslar gördüklerini söylüyorlar. Sık sık kazalar yaşanan Zafer Caddesi. Zafer Caddesi Kiev'de en çok kazanın meydana geldiğine inanılan yer. Bazı insanlar Zafer Caddesi'nde 5 güçlü jeopolitik bölgenin bulunduğunu savunuyor. Ve bazı Ukraynalılar bu caddeyi asla kullanmıyor. Yollarını uzatma pahasına oradan hiç geçmiyorlar. Üzerindeki yapıların esrarengiz şekilde yıkıldığına inanılan Zamkova Hora. Kale Dağı denilen bu dağın üzerinde bulunan tüm yapıların dağ tarafından yıkıldığına inanılıyor. Litvanya Grand Dukası, Büyük Yitautas'ın Kalesi, Edim Kisel'in Ahşap Kalesi, Kutsal Testis Kilisesi, Radyo Kulesi bunlardan bazıları. Eski hayvan mezarlığının üzerinde bulunan, kavgalar ve gizemli cinayetlerle anılan Shulayavka metro istasyonu, Bağımsızlık Meydanı'ndaki boru alt geçidi. Eskiden Bağımsızlık Meydanı'nın altındaki bu alt geçidin olduğu yerde içi bataklığı bulunuyordu. Yerel efsanelere göre bu bataklıkta şeytanlar yaşıyordu. Daha sonra bataklık kurutularak yerleşime açılması için üzeri taşlarla örtüldü.

0: Aramızda bazı insanlar var. Geçmiş yaşamlarını kusursuz şekilde hatırlama yeteneğine sahipler. Kendilerine sonsuzlar diyor. Sonsuzlar arasındaki iki grup güç için çatışmaya girdi. Bir tarafta bilgilerini insanlığı korumaya ve geliştirmeye adamış insanlar var. Karşılarındaysa bu gücü bir lanet olarak gören nihilistler duruyor tabii. Yeni teknolojiler nihilistlere dünyadaki bütün yaşamı sona erdirmek için bir fırsat verdi. Ve gücün kontrolü için yarış başlamış oldu.
1: Meksiko,

0: Bana altını söyle.
1: Evet. Evet aldım. Aldım evet. Biraz gecikebilirim. Seninle buluşmaya geliyorum.
0: Anlaşıldı.

0: yumurtayı almasına izin veremeyiz.
1: Bathurst'ün bu kadar ileri gittiğine inanamıyorum.
2: O bizim tanıdığımız kişi değil. Need something fast to outrun the demons. Nothing come between the boy and his freedom. What good?

kestirmeden geleceğim. Benimle otoyolda buluşalım.

0: engel kurmuşlar. Vincin dibine gir.
1: Tretweet'in de beni. Sakın o köprüye çıkma.
0: Abel, beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Nasıl bir mucize gerçekleştireceksin bilmiyorum ama önünde 45 metrelik bir boşluk var. Ne planlıyor bu?

0: daha önce bir anıymış gibi hissettirecek kadar gerçek bir rüya gördünüz mü? Aynada kendinizi gördüğünüz ve şaşırdığınız oldu mu hiç? Sanki bir başkasının yüzünün size baktığını görmeyi bekliyormuşsunuz gibi. Bütün bu insanlar hepsi bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyor. Ama bütün bunlar ne anlama geliyor? Belki cevabı bilseydim bütün o küçük şeyler bir araya gelebilir, bir şey ifade edebilirler. Hey!
1: Evan!
0: Merhaba!
1: Tam zamanında.
0: Seni gördüğüme sevindim. Nasılsın?
1: Burayı bulmak zor
0: hayır,
1: oldu mu?
0: Hayır, hayır, hiç olmadı.
1: Tamam.
0: Bu haftaki üçüncü görüşme.
2: Geldi işte.
0: Merhaba, merhaba beyler. Nasılsın? Memnun oldum.
2: Evan, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Bunun için minnettarım.
2: Güzel.
0: Harika bir yeriniz var.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sakıncası yoksa birkaç sorum olacak size.
0: Evet, elbette.
2: Geçmişinizde bazı soru işaretleri var.
0: Ben bunun farkındayım.
2: İnsanlar restorana girdiğinde görecekleri ilk yüz senin yüzün olacak.
0: Ve o yüz onları gülümseyerek karşılayacak. Geçmişte bazı sorunlarım oldu tabii.
2: Geçmişinizi evet. Detaylı bir şekilde araştırdım Bay McCauley. Eski işverenlerinizden bazılarıyla konuştum. Ve bir şey diyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söyledi.
0: Ne söylediklerini merak ediyorum aslında.
2: Harika biri olduğunu. Zeki bir adam olduğunu evet. Harika bir adam ya, doğru.
0: Şey,
2: evet.
0: İyiymiş o zaman. İşte böyle, sanırım işi doğru. Kaptım. Ne zaman başlıyorum peki?
2: Peki bana saldırdığın müşteriden bahseder misin?
0: Bir garsonu taciz etmişti.
2: Sen de onun kolunu kırdın.
0: Kırdım. Bilerek yapmadım. Yani gerçekten kadını zor durumda bıraktı. Kibarca gitmesini istedim. Ama o bana saldırdı. Bir suçlamada bulunmadı ve dava düştü işte.
2: Yani restorandaki vardiyandan öylece çıktım ve bir daha dönmedim mi?
0: Kişisel bir sorunum vardı. Bu olay 6 yıl önceydi.
2: Ha, evet. Müdürüm bana hastaneye yatırıldığını söyledi.
0: 2 hafta.
2: 2 hafta mı? Melanie 2 hafta çıkmış. 2 hafta sadece.
0: Bakın akıl hastalığı geçmişimin parçası evet. O zamandan beri gözüm bile seyirmedi diyebilirim. Aksine bu yaşadıklarımın beni daha da güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Ve burayı yönetebileceğimden %100 eminim ben gerçekten.
2: Evan geldiğin için sağ ol.
0: Lütfen bakın bunun nasıl göründüğünü biliyorum. Ama hastalığım nedeniyle endişelenmenize gerek yok. Size söz veriyorum.
3: Evan, sana haber vereceğiz.
0: Hayır vermeyeceksiniz.
2: Anlayamadım.
0: Bakın baştan savunmanın ne demek olduğunu biliyorum.
2: Bay McCauley, belli ki sorunlarla başa çıkmakta harikasınız.
0: Tahmin bile edemezsiniz.
2: Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ve haklısınız, sizi aramayacağız.
0: Sırf geçmişimi kontrol ettiğin ve birkaç telefon ettiğin için hikayemi bildiğini mi sanıyorsun? Ben senin hikayeni elini sıktığım anda bildim. Yine de vakit ayırdığın için sağ ol. Anlıyorum, gerçekten. Dışarıda tertemiz geçmişleri olan bir düzine aday varken şiddet geçmişi olan tescilli bir şizofreni kim işe alır? Ama beni asıl düşündüren eğer iş bulamazsam bu ay kiramı ödeyemeyeceğim. Bu takımı kuru temizlemeye vermek bedava değildi. Ama hepsinden önemlisi bir an önce bir iş bulmalıyım çünkü ilaçlar bitmek üzere ve bittikleri zaman işler ciddiye binecektir.

0: Dostum, onu gerçekten kendin mi yaptın?
1: Öyle.
0: Vay canına. Hey Ronnie. Hey Ronnie. Evan geldi.
1: Merhaba. İstediğin gibi. İki Mosiki tarzında çelik el yapımı. Türünün tek örneği.
2: Aa, vay canına. Evet. Hattori Hanzo öyle mi?
3: Vay be. Dostum.
4: İyiymiş.
2: Evet. Kalk üstümden. Tamam, şimdi adamın ödemesini yapalım.
3: Bununla kafayı mı buluyorsun?
1: Antidepresan. Bu bir antipsikotik.
5: Ödemeni bu şekilde mi alıyorsun?
2: Evan, Ronnie bakım programına dahil.
0: Evet, Doktor Ronnie.
5: Niye onları eczaneden almıyorsun peki?
2: Sürekli deli doktorlarıyla konuşmak istemiyordu, ondan öyle.
1: Evet, Evan bir reçeteye ayda 400 dolar veremez.
3: Hey! Burkina Faso'nun başkenti neresidir ha?
4: Adamım.
1: Burkina Faso diye okunur. Ogadugun. Haplarımı alabilir miyim?
3: Lanet olsun. Kaçta kaldığımı unuttum.
5: Bunu sen uydurdun.
4: Vay be dostum.
3: Hayır. Adam her şeyi biliyor. Tam bir ucube.
5: Nasıl bu kadar şey biliyorsun?
1: Doğrusu bunu ben de bilmek isterdim. Beni deli ediyor. Haplarımı alabilir miyim lütfen?
2: Kızım, çocuğa yiyecekmiş gibi bakıyorsun.
3: Hey. Barut neyden yapılır ha?
1: %74 potasyum nitrat, %13 kömür.
0: Tamam. Vay canına.
4: Etkileyici adamım.
2: Bana bakacaksın dedim.
5: Ronnie lütfen ama.
3: Al bakalım. 60'lık paket.
1: Sadece 55 tane var.
3: Gerçekten mi? Yaklaştı.
1: Lanet olsun. Ben onlarla yaşıyorum. 60. Hey, hey, hey. Orijinalini istiyordun değil mi? Bu orijinal. Bu 70 kez inceltilmiş, karbonla işlenmiş.
2: Lanet çek. Ellerini üzerimden çekemez.
1: Hayır, adamının saymasını öğrenmesini söyle. Anlaşma 60'lık paket için.
2: Öyle mi? Maalesef elimizde bu var. Beğenmediysen tımarhaneye geri git. Şuna göz kulak ol. Bu kılıcı bir deneyelim bakalım.
3: Hey, barut neyden yapılır ha?
2: Kolunu uzat.
4: Gösteri zamanı.
2: Kolunu uzat. Kalk hadi. Kolunu şuraya koy. Bebeğim ya boynun ya da kolun. Sen seç.
1: Hey Ronnie kardeşim, o oyuncak
2: Evan,
1: değil.
2: Evan kendi işine bak sen.
5: Ronnie, bu hiç komik değil.
3: Abi lanet olsun.
1: Sanırım işe yarıyor Ronnie.
3: Lanet parmaklarımı kestin, lanet olsun.
1: İyileşirsin. Tatlım, niye eve gitmiyorsun?
2: Sen bittin tamam mı? Sen öldün.
1: Bilemiyorum da. Senden antipsikotik ilaç alan bir adamla konuşuyorsun, öyle değil mi? Şu an
2: sen çıldırmışsın kardeşim.
1: Belki de kafamdaki sesleri susturmanın en iyi yolu senin kafanı kesmektir dostum, öyle değil mi? Söyle bakalım.
2: Hayır, hayır, hayır. Bırak, bırak. Ateş etme. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Her şey yolunda. Sakin
1: hey,
2: tamam.
1: Bana bak. Haplarımı ver.
2: Hayır, sakiniz.
1: Hemen.
2: Tamam. Hadi. Sen delirmişsin dostum.
1: Deli olsaydım seni çok daha önce küçük parçalara ayırmış olurdum. Haplarımı ver. Ronnie, şimdi beni iyi dinle. Ben deli değilim, tamam mı? Ben sadece yanlış anlaşılırım. Anladın mı?

0: NYPD McCall adında birini yakaladı. Ters giden bir anlaşması. Polisler üzerinde bir kılıç bulmuş. Kılıç Edo Japonya'sından. Kullanılmayan bir teknikle yapılmış.
1: Yani?
0: Onu kendisinin yaptığını iddia ediyor.
1: Komisyoncudan Özenti Demirci'ye dönen biri daha...
0: Sizi gidi inançsızlar. Nora, bunu görüyor musun?
1: Treadway?
0: Kesinlikle.
1: Biz biliyorsak, Bathurst de biliyordur.
0: Dikkatli ol.
1: Teşekkür ederim anne.
0: Efendim, işiniz bitince haber.
2: Telefon hakkımı kullanabilir miyim? Telefon hakkım olmalı değil mi? Bir dedektif olamayacak kadar iyi giyimlisin. Öyleyse sen bir doktor olmalısın.
3: Hiç mi? Hiç mi tanıdık gelmiyorum? Sanırım biraz incindim. Siracusa'yı hatırlıyor musun?
2: Siracusa.
3: Kuşatma. İkinci Kartaca Savaşı. İlk karşılaştığımız yer.
2: Oh, birinci Kartaca Savaşı kadar heyecan verici değil ama yine de devam savaşları zordu.
3: Beni hayal kırıklığına uğrattı.
2: Aa, öyleyse kulübe katıl.
3: Fark ettim ki imzalamamışsın. Sonra tekrar. Düşününce böyle bir işçilikte imzaya gerek yok. Öyle değil mi?
2: Bir kılıç yaptım. Bu bir suç mu?
3: Evan McCauley. Maket bıçağıyla göğsüne, içine bak kelimelerini oyduktan sonra 14 yaşında şizofreni teşhisi kondu. Elektroşoksa işe yaramadı. Ama bunlar, evet bunlar, fena değil. Öyle değil mi? Hiç fena değil.
2: Bak doktor,
3: lütfen
2: ben...
3: Lütfen çekinme. 16 yaşında arabayla intihara teşebbüs ettin ve kafana çelik leva konuldu, öyle değil mi? Gençlik yıllarının geri kalanını akıl hastaneleri koruyucu aileler arasında mekik dokuyarak geçirdin.
2: O tarafı birkaç parmağını kestim, o kadar. Bunun için delilikle suçlanacağımı sanmıyorum. Değil mi doktor?
3: Merak ediyorum. İçine bak. Neden bu kelimeler?
2: Neden olmasın?

0: Bunlardan hangisi sana ait?
1: Bak, bu her neyse es geçebilir çünkü bunların hiçbiri benim değil ki. Onunla buraya girmemeliydin.

0: Al onu. Paris, 1794. Contanjon'un son yemeği.
1: Son bir yemek için kötü bir seçim değil.
0: Senin miydi?
1: Keşke neden bahsettiğini bilseydim ama ne söyleyeceğini
2: bilmiyorum. Bilmiyorum aman tanrım.
0: Her bilmiyorum dediğinde bu tetiği çekeceğim, tamam mı? Bu sana mı ait?
2: Bilmiyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Şu an karakoldayız.
0: Bu
2: memur bey,
0: ses
2: memur
0: geçirmez.
2: Bey.
0: Kafana bu şarjörü boşalttığımda bile sesini duyamazlar. Anladın mı beni? Bu sana mı ait?
2: Evet. Pekala. Evet, bana ait. Mutlu musun? Tanrım!
0: Yalan söylemen seni kurtarmaz.
2: Ben sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunan bir adamım, o kadar, tamam mı? Hepsi bu işte.
0: Son şansın. Bu sana mı
2: ait?

İşte tanıdığım Treadway. Küçük bir numara. Senden öğrendim. Merhaba eski dostum.

0: Devam, devam.
1: Sıkı tutun.
0: Lanet olsun. Ne bekliyorsun? Gitmeyelim mi? Diğer tarafa git.
1: Direksiyona geç.
0: Ne? Tabii ya, toparlanır direksiyon. Sorun değil. Bu gayet normal.
1: Geri.
0: Vur şu pisliği hemen.
2: Hadi caddeyi boşaltın.

Rahat ol, kurşun geçirmez.

0: şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii.
0: Sen de kimsin?
1: Ben Nora Brightman.
0: Tamam. Peki o adam kimdi?
1: Bathurst. Onu tanımadın mı?
0: Hayır, tanımadım. Belli ki sen tanıyorsun.
1: Onu uzun zamandır tanıyorsun.
0: O adamı daha önce hiç görmemiştim. Öyle birini sanırım hatırlardım, değil mi? Söyle.
1: Bu hayatta değil belki.
0: Yo, belki 2. Kartaca Savaşı sırasında karşılaştım. Ya da belki Fransız devrimiydi, tarihlerle aram
1: kötüdür.
0: Bunu
1: hatırlıyor musun?
0: Hayır, Fransız devrimini hatırlamıyorum ben. Olayı çözdüm, şimdi anlıyorum, anladım.
1: Öyle mi?
0: Bunların hiçbiri gerçek değil. Psikotik bir kriz geçiriyorum. Ağzımdan salyalar akıyor. Lityuma bağlı şekilde hastanede uyanacağım.
1: Buna inanmak kaderinin senin için daha büyük planları olduğuna inanmaktan daha mı kolay?
0: Kader mi? Geldiğim yerde ödenecek faturalar ve kiralar var. Kimsenin kadere ayıracak
1: ne
0: zamanı yok.
1: Ne kadar üzücü.

0: Evan, cevaplar aradığını biliyorum. Sen deli değilsin. Hiç olmadın.
1: Yo, ben deli değilim. Sadece hayal dünyasında yaşıyorum.
0: Daha önce
1: yaşıyorum.
0: Gitmediğin bir yeri hatırlıyormuş gibi oluyor musun? Bir yerin fotoğrafını görüp orada daha önce bulunduğunu bildiğin, bilmemen gereken şeyleri biliyor musun? Bir şeyleri öğreniyor değil de hatırlıyor gibi kavradığın oluyor mu?
1: Bunu bir düzine terapiste anlattım. Beni yüzlerce kez incelediler. Bu dediklerinin anlamı yok, inan bana.
0: Yani bu dediklerimin bir anlamı yok, öyle mi? Peki başka dillerde rüya görüyor musun hiç?
1: Şizofreni de bu ya. Farklı insanlar, aynı kafalar.
0: Peki ya aynı kişi ama farklı hayatlarsa?
1: Reenkarnasyon diyorsun yani.
0: Evet. Daha önce bir demirci olduğun için kılıç dövebiliyorsun. Rus olduğun için Rusça konuşuyorsun.
1: Bak, bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Bu güzel bir fikir, evet, ruhların bir bedenden diğerine geçmesi. Ama bu sadece bir dahaki sefere iyi şansların ruhani karşılığı, tamam mı? Ne eksik ne fazla.
0: Bu alaycılığın içinde kendini güvende hissediyor
1: musun?
0: Evet,
1: hissediyorum.
0: İşe yarıyor mu?
1: Büyük planda mı? Büyük resim saçmalığı mı? Pek işe yaramıyor. Ama ben iyiyim, idare ediyorum.
0: Evan, hayatın boyunca gördüğün görüntüler halüsinasyon değil. Onlar anıların.
1: Yüzlerce doktorun yanıldığını mı söylüyorsun? Aslında reenkarne bir Rus demirciyim diye mi 50 çeşit ilaç işe yaramadı, öyle mi?
0: Bu gerçek. Ve ben gerçeğim.
1: Gerçek. Daha önce böyle bir reenkarnasyon duymadım. Budist, Hindu, Sih. Onlar her hayatın temiz sayfayla başladığına inanır.
0: Hayatın boyunca aradığın bütün cevaplar için yapman gereken tek şey o uçağa binmek.
1: Kendime asıl sorduğum şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bu şimdiye dek duyduğum en çılgınca şey. Peki ya bu anlattıkların en mantıklı gelen şeyse? Gidip mama vermem gereken bir kedim yok. Hadi gidelim.

0: Tüm acılarını unutacaksın ve bunu önemsiz bir anı olarak hatırlayacaksın. Şimdi benzin zamanı.
1: Devam et. Senin bildiğini ben de biliyorum. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim.

0: Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim.
1: Evet.
2: Özel bir havaalanından uçtular. Kayıt dışı bir uçuştu.
1: Oraya çok hızlı geldi. Çok hızlı. Kılıç sisteme gireli birkaç saatten fazla olmamıştı.
2: Demek ki New York'ta üsleri var.
1: Bulunmasını istiyorum. O bizi Evan McCauley'e götürecek. Evan da bize yumurtaya götürecek. Tekrar. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet.
3: Kendimize sonsuzlar diyoruz. Dünyanın her yerinden 500'den az ruh, hepsi geçmiş yaşamlarını ve her birinde öğrendiği becerileri hatırlama yeteneğiyle doğdu. Sonsuzlar içinde iki grup var. Bathurst ve dünyanın sonunun gelmesini isteyen nihilistler ve bazı inananlar.
4: Peki inandığımız şey nedir?
3: Yeteneğimizin bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. İnsanlığı bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde bırakmak bizim elimizde.
4: Evet. Galiba bunlara ihtiyacım olacak.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Teşekkür ederim. Arthur Bulvarı'ndan bayağı uzaktayız.
0: Her seferinde aklımı başımdan alıyor. Buraya aktarma diyoruz. Burası anılarını tam olarak geri alacağın yer. Birazdan ineceğiz.

0: Tanıdık gelen bir şey var mı?
1: Daha önce görsem mutlaka hatırlardım.
0: Bilimsel araştırmalar için kullanılıyordu. Antropoloji ve dil bilim. Hepimiz bütün yaşamlarımız boyunca öğrendiklerimizi insanlığın ilerlemesi için kullanıyoruz.
1: Şimdi ne için kullanılıyor?
0: Savaşı kaybeden tarafın karargahı.
2: Bathurst dövüş ustasıdır. Yüzlerce hayat. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. O bizim dünyamızın en büyüğü. Tekrar. Dikkat! Eğilin.
1: Neden eğildiler?
0: Senin Heinrich Treadway'in reenkarnesi olduğunu umuyorlar.
1: Heinrich mi?
0: 50'lerde popüler bir isimdi.
1: 50'lerde. Rock'n'roll için harika, isimler için berbat bir zamanmış.
0: 1750'ler.
1: Bu kadar çok ihtiyacınız olan ne bilmiyorum ki?
0: Bu yüzden buradasın. Bunu öğrenmek için.

0: Burası Treadway'in odası.
1: Soruyor musun yoksa söylüyor musun?
0: Son reenkarnasyonumu berbat etmiş olmalıyım.
1: Neden böyle söyledin?
0: Sen benim nerede yaşadığımı gördün mü hiç?
1: O Treadway'in Himalaya günlüğü. Bu bendim. Leona Warwick olduğum zaman. Ve o da Treadway.

0: fotoğrafı çektirdikten 2 gün sonra Treadway hayatımı kurtarmıştı. Senin o kitabı seçmenin bir nedeni var.
1: Bütün bunlar bana onun ne yaptığını söylüyor. Hiçbir onun kim olduğunu söylemiyor ama.
0: Burada her şeyi inceleyebiliyoruz. Uzay, zaman, ölçek, hepsi birbirleriyle alakalı.
1: Pek bir şey yok gibi.
2: Sanal çalışma alanıma hoş geldiniz. Ben Gerik.
1: Merhaba.
0: Gerik bizim

0: da tuhaflaşacak.
1: Tamam.
0: Pekala. Hadi başlayalım.
2: Beni takip et. Şurada dur, lütfen.

0: Bu polis merkezindeki adam.
1: Bathurst. O ve Treadway bir zamanlar arkadaştı. Birçok yaşam, savaşlar ve barışlar boyunca insanlık tarihinin en önemli anlarından bazılarına birlikte tanık oldular. Sonra Bathurst inancını kaybetti. 300 yıldır bir çıkış yolu arıyor.
2: Reenkarnasyonu durdurmak için bir şeye ihtiyacı vardı. Her şeyin sona ermesini istiyor.
1: O yüzden bunu yaptı.

0: Yumurta. Dünyadaki her canlıyı öldürmek için tasarlandı.
1: İşte bu biraz fazla.
2: Canlı hiçbir şey kalmazsa, reenkarne olacak da hiçbir şey kalmayacak.
0: Yaşamın kaynağına saldırıyor. DNA. Varoluşun temel dokusunu çözüyor. Her bitki, her hayvan, her insan.
3: Anne! Jordan! Geliyorum!
2: Bir program takıldığında bilgisayarın fişini çekmek gibi.
0: Aradaki fark, o bu fişi çektiğinde 7 milyar insan onunla birlikte yok olacak. Öldürdüğü her şey süreci hızlandırıyor.
1: Tanrım! Neredeyse gerçek gibiydi.
2: Sen olmasaydın hiçbirimiz şu an burada olamazdık.
1: Neden bahsediyorsun sen?
2: Son döngüde Bathurst'un laboratuvarını bastın. Yumurtayı çaldın ve onu yeniden yapmasını engellemek için bilim insanlarını ve yardım edenleri öldürdün. Yumurtanın yerini, bu sırrı mezarına götürdün.
0: Bathurst bu hayatının tümünü onu arayarak geçirdi. Ve onu bulmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Bu yüzden seni New York'ta takip etti.
1: Yani ben uçağa biniyorum. Sen anılarımı hatırlamama yardım ediyorsun ve ben de dünyayı kurtarıyorum. Teknik olarak bu kadarcık değil
0: sana
1: mi?
0: Sana daha da tuhaflaşacak demiştim.
1: Peki şimdi ne olacak?
4: Nora, bana iyi haber ver.
5: Brian Porter. Thread ve içerik konusunda çok yetenekliydi. Değil mi? New York Polis Teşkilatı'ndaki dostlarım bundan cidden etkilendiler. Ne yazık ki şifreleme becerileri pek mükemmel değilmiş. Bizi doğruca sana yönlendirdi.
6: Bunu yapmanın daha kolay yolları olduğunu biliyorsun, değil mi?
7: Yeni, her zaman daha iyi anlamına gelmez. Evan McCulney'in yerini bulacağız. Kurduğun engelleri kaba kuvvetle aşacağız. Ama işleri hızlandırman bence çok nazik bir davranış olur. Bize onun yerini söyle şimdi.
4: Tamam. Nerede olduğunu biliyorum. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Evet, biliyorum. Ben sadece... Ben... Bazen hatırlamakta sorun yaşıyorum. Hafızamla ilgili problemlerim var.
7: Hafıza! Maratonun çayırlarında bal topladığın zamanları hatırlıyorum. Hiçbir şeyin aynı kalmadığını hatırlatan bir şey daha, tamam mı? Biraz ister misin? Gerçek

0: işkenceyi biliyor musun bakalım?
1: Seni dinlemek.
0: Gerçek işkence fiziksel acı değildir. İnsanın onun tarafından kuşatılmak, onun içinde kaybolmak. Bir ömürden diğerine, bir ömürden diğerine. Sırıtışlı insanlar, onların sinir bozucu sohbetleri, onaylanma ihtiyaçları. Sevilmek ve onaylanmak için yapmacık çabaları. Yürüyorlar ve bir teyzenin kirli oturmasının bir köşesinde duran gazetenin arka sayfasındaki ölüm ilanlarını konuşuyorlar. Bizse, evet bizse sonsuza kadar onların arasında yaşamak zorunda kalıyoruz maalesef. İşte gerçek. İşkence bu. Anlıyor musun? Gerçek işkence. Bunu hiçbir zaman anlamayacaksın. Anlamayacaksın. Hiçbir zaman. Gerçek işkence işte bu. Gerçek işkence.
2: Hala bilmiyorsun. Gerçek işkence. Asla. İnanç. Bla bla bla. İnanç.
0: İnanç. İnanmaktan yoruldum artık. Tanrı bana yüzünü göstermek zorunda.

0: onun bedenini mi sakladınız yoksa?
1: Yakışıklıymış değil mi?
0: Hayır, o suda yüzen ölü bir adam o kadar. Benim en kötü kabusum.
1: Bu bir krotonik asit matrisidir. Hücreleri canlı tutar.
0: Ha, öyleyse iyiymiş, teşekkür ederim.
1: Ne olduğumuzun arkasındaki gerçeği anlamaya çalışıyoruz.
2: Treadway, insanların bizim düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyordu.
0: Ne ima ediyorsun? Potansiyelimi ortaya koymuyor muyum? Bu konuşmayı daha önce duymuştum.
1: Treadway, başkalarının paranormal, insanüstü diyebileceği sınırların ötesine geçti. Etrafındaki dünyanın enerjisini değiştirebiliyordu.
0: Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum.
1: Şimdiye kadar hayal ettiğin her şeyin ötesinde yeteneklere sahip olacaksın.
2: Bu yetenekler çok derinde. Bilinç altında.
0: Bana uyar. Onları nasıl geri alacağız?
2: Burada hafızanı yeniden eğitiyoruz. Yeni sinir yolları geliştirmek için beden ve zihni birleştiriyoruz. Hatıralar vücudundaki her organda, her hücrede tutulur. Geçmiş anılara dönme yıllar süren bir konsantrasyon gerektirir. Bu bir kısa yol. Sistemle senkronize olması için zihnini şokluyoruz.
1: İşe yarıyor. Hafıza merkezlerinin tümünde artan aktivite tespit ediyorum.

0: Hadi.
1: Otur Edwey değil.
0: Gerçekten mi? Az önce seni yendi.
1: Treadway olsaydı beni öldürürdü.
2: Vay be. Savaşta olmakla ilgili şaka yapmıyormuş, değil mi?
1: İnsanlığı korumak için bazen bir şapel tavanına bayarsın.

0: Bazen de onları uzaktan indirerek tabii.
1: Ona dokunma sakın.
0: Peki, peki. Daha önce böyle bir silah görmemiştim.
1: Bathurst'un indirenini kopyalıyoruz.
0: İndiren mi? Dostum, bu isimleri kim buluyor be?
1: Dinle. Bir sonsuzu öldüremezsin ama bedeni ölür.
0: Yani reenkarne mi olurlar?
1: Evet. Bu kafana yerleşir. Bilincini ve ruhunu alarak dijital bir çipe kopyalar, anladın mı?
0: Ruhun bir diski hapsolur ve döngü bozulur.
1: 200'den fazla kardeşimiz bu dijital arafta kayboldu. Eğer bununla karşılaşırsan tavsiyem, eski yöntemde ölmenin yolunu bul.
2: İçeri gel.
0: Etrafa göz atabilir miyim?
2: Tabii ki.

0: Bunların hepsi sensin, öyle değil mi?
1: Bir zamanlar olduğum insanlar. Hepsi.
0: Vay be. Bu güzelmiş. Mutlu görünüyorsun.
1: Mutluydum.
0: Bu adam kim?
1: O fotoğraftaki Abel'dı. Ondan önce başka isimler, başka yüzler. Ama ruh... Ruh her zaman ona aitti.
0: Ne yani, birbirinizi birçok yaşam boyunca sevdiniz mi? Bunların hepsi aynı yer.
1: Enkorvat. Başlangıç dediğimiz şey.
2: Başlangıçta seni bulacağım.
3: Seni seviyorum.
1: Birbirimizi yeni hayatta bulduğumuzda da Abel'la gideceğimiz yer işte burası.
0: Reenkarnesiniz. Nereye gideceğinizi nereden bileceksiniz?
1: Çoğumuz genç yaşta başlayan bir uyanış yaşarız. Küçük şeylerle başlar, anılar, bir yerle ilgili hisler. Ergenlik çağına ulaştığında birçok sonsuz her şeyi hatırlamış olur.
0: Yani tam da bana şizofren teşhisi konuldu o zaman. Peki genç yaşta ölüp ayrılırsanız ne olur?
1: Bir sonsuz için ölüm bir son değildir. Sanki bir kitabın sayfasını çevirmek gibi. Sonraki bölüm aynı hikaye.
0: Bu bayağı çılgınca. Yeni hayatlar, yeni bedenler, hep aynı yerde buluşuyorsunuz. O indirildi. Bir yerde bir bilgisayarda kapana kasılmış durumda.
1: Son hayatımda anılarım geri gelmişti. Onun artık olmadığını hatırladım. Önemli olan benim anılarım değil. Seninkiler. Son hayatın Meksika'da. Yumurtayı nereye sakladın?

0: Değerleri yükseliyor.
1: Kapatın. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Nefes al, tamam mı? Nefes
2: kalkmam al. Gerekiyor.
0: Kovic hayati değerlerini kontrol et.
1: İçeride ne oldu? Ne gördün?
0: Sinir ağı havai fişek gösterisine döndü.
3: Bunlar hayatım boyunca gördüğüm şeyler, hala bir şey ifade
1: etmiyor. Neden hiçbir şey hatırlamıyor?
0: Araba kazası, elektroşok ve kafasındaki çelik plaka yüzünden zihni parçalara ayrılmış durumda. Orada bir şey anıların akışını engelliyor. Onları ortaya çıkaramıyorum. Korkarım ustadan başka seçeneğimiz yok.

hakkında hatırlayabilecek. Henüz hatırlamadıysa tabii. Yüzlerce yaşam. Ama asıl önemli olan sadece o birkaç saat. Eğer hatırlamadan önce onu bulamazsak eğer, yumurtayı kaybederiz. Sonsuza kadar. Çarklar dönmeye devam eder ve bu dünyayı kaybederiz ve biz asla kaçamayız. Kaçamayız. Şafakta yola çıkıyoruz.

0: uzun zaman oldu Otto.
1: Bunca yaşam boyunca kimse bana bu isimle seslenmedi. Merhaba canım.
0: Sana ne oldu? Sen çok güzeldin.
1: Sen de öyle. Özlemiyor musun? Çevikliği, canlılığı, buna bağımlı olmak.
0: Beni zayıf olarak görüyorsun ama ben öyle görmüyorum. Sakat olan sensin Otto. Korkaklığın yüzünden sakat
1: kaldım. Korkaklık? Hayır. Hafızam yüzünden sakat kaldım. Siz anılarınızı yıllar içinde hatırlıyorsunuz. Bense hepsini anne karnında henüz beynim şekillenirken hatırlıyorum. Bitmeyen saatler, günler, haftalar, aylar, evet aylar. Hareket edecek bir yer olmadan, beynimi yemekten başka yapacak hiçbir şeyim olmadan. Evet, hayır.
0: Bütün bu yaşamlar, bu yeteneğin yüceliğine rağmen sen hiçbir şey öğrenmedin.
1: Çıkmak zorundayım. Bunu durdurmak zorundayım.
2: Bunu yapma. Ona hiçbir şey söyleme.
1: Treadway nerede?
3: Normandiya sahiline çıkartma mı yapıyorsunuz?
4: Ustayı asla bilemezsin. Hazırlanmalıyız.

0: Pekala, usta bir kumarbaz mı?
1: Hayır, o sadece keyif düşkünü.
2: Sonsuz yalanlar, hovardalık için sonsuz fırsatlar.
0: Ha, desene benim kafadan.
3: Hoş geldiniz.

0: Şimdi de öyle adamlarla mı uğraşıyorsun?
1: Da Vinci insan formunu daha iyi anlayabilmek için kadavraları keserdi, biliyor musunuz? Ve benim olayım böyle işte bebeğim. Ama sen bunu zaten iyi biliyorsun. Bu seferki kafatası kemiğin ne güzelmiş öyle. Kafanı boynundan ayırabilseydim çok daha iyi inceleyebilirdim. Son karşılaşmamızda Treadwin bana yaptığı gibi.
0: Denesene.
2: Bathurst aktarmayı ele geçirdi.
1: Yumurta onda mı?
2: Hayır. Olsaydı burada olabilir miydik? Her neredeyse hala onun kafasında bir yerde.
1: Treadway?
3: Öyle diyorlar.
1: Bir saniye. Hatırlamıyor mu geçmişi? Vay vay vay. Şuna bakın hele. Demek sabit diskim bozuldu. Yani hafızanı sıfırlamamız lazım. Heinrich, söylemeliyim. Gerçekten çok hoşuma gidecek bu. Şuna bir bakar mısınız? Ölürken hayatınızın gözlerinizin önünden film şeridi gibi aktığını duydunuz değil mi? Bu makine bu deneyimi geliştirerek zaman algınızı uzatıyor ve içerideki her şeyi yeniden yüklemenize veya düzenlemenize fırsat veriyor. Zihinsel sıfırlamaya en yakın olacağınız şeyden bahsediyoruz burada.
3: Beni boğmayı mı planlıyorsun? Boğulmakla ilgili bir derdim var.
1: Neymiş?
3: Hoşuma gitmiyor. Her neyse, bu adamın başarı oranı nedir ki?
1: Bana güvenebilirsin, Treadway.
3: Kesinlikle çok güven veriyorsun.
1: Gördün mü bak? Seni sevmeye başladım. Sen komiksin gerçekten. Yani yanlış anlama da genelde pisliğin teki oluyorsun maalesef.
2: Bu doğru.
1: Evet, beni anladın.
3: Yani bu adama güvenmeli miyim ben?
0: Ben güvenmezdim.
1: Birincisi, cinsiyet etiketlemesine kırıldım. İkincisi, amacımız aynı. Bundan emin ol.
3: Sahi mi? Neymiş o?
1: Bathurst dünyadaki her canlıyı yok etmek istiyor, doğru mu? Öyleyse benim burada sahip olduğum muhteşem şeyleri de mahvedecek.
3: Bu adam kafayı yemiş. Beni buraya daha önce getirmemenin sebebi var. Orada ölebilirim.
2: Evet.
3: İşe yarar mı?
2: Yarayabilir. Ama bir seçeneğin var, Evan.
3: Yok, seçeneğim yok, hayır. Ben... Kafamdakiler yüzünden başkalarının zarar görmesine izin veremem. Tamam. Gözü karartma vakti. Fikrimi değiştirmeden önce yapalım şunu hadi. Hadi bakalım, çalıştır makineni.
1: Hazır mısın yüzmeye? Evet, çok eğlenceli olacak.
3: Kapa çeneni ve çalıştır. Ne olursa olsun her şey bitene kadar durmasına izin verme.

0: Aman tanrım, boğuluyor.
1: Olması gereken bu.
2: Belki de onu çıkarmalıyız.
3: Daha değil, 2 dakika var.
4: Abel, beni dinle. Başarısız olursam...
1: Hadi. Nora.
2: Ölüyor.
3: Yaklaştık. Çok yaklaştık.
2: Onun kalbi durdu.
1: Çıkarın.
2: Hadi. Hadi. Tamam. Tamam. Tamam.
1: Kenara çekil. Hayır.
3: Öldü.
2: Onu öldürdük.

0: Ben trezveyim. Ben trezveyim.
1: Hey, yavaş ol.
0: Ben trezveyim.
2: Sen şuna cevap ver Treadway. Yumurtanın nerede olduğunu biliyor musun?

0: mı?
1: Evet. İçine bak. İçine bak. Bedenleri önemsiz olarak düşmek için eğitildi.
0: Evet.
1: İşi bitince atılacak kabuklar. Treadway kimsenin bakmayacağı tek yeri biliyordu.

0: Abel! Abel beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Onun vücudunda, aktarmada. Bütün bu zaman boyunca oradaydı. Hadi.
2: Bunun işe yaramasına çok şaşırdım.
3: Baştan beri sen olduğunu biliyordum. Kazanmana o yüzden izin verdim.
1: İzin verdin öyle mi?
2: Sizi bilmiyorum ama ben bir güzel içerim.
4: Hadi buna zamanımız yok. Oh!
2: Ah! Güvenlik teşriti.
4: Vuruldum.
1: Vuruldum.
4: İyi misin?
2: Hadi. Takip edin beni.
1: Hadi gitmeliyiz hadi.
2: Acil durum asansörünü aç.
1: Hadi.
2: Hemen gitmeliyiz.
1: Bekle.
2: Deli misin? İçeri girmek üzereler.
1: Kaçmayacağız, tamam mı? Kaçmaktan yoruldum. Onlarla savaşacağım.
4: Dayan Trace.

0: O öldü.
1: Lanet olsun.
2: Arkadaşlar, artık gitmeliyiz.
1: Ben kalıyorum.
0: Ne?
2: Burada kalıp onlarla savaşacağız.
1: Titanik gibi sızdırıyorsun.
2: Ben iyiyim.
1: Burada ölürsen Bathurst'u kim durduracak?
0: Haklı.
1: Dinle. Buna değmeli. Anlıyor musun?
2: Bana biraz zaman kazandır. Silah odasının kapısını aç. Kolay gelsin.

0: Treadway'in vücudunu İskoçya'ya götürüyoruz.
1: Güzel.
2: Onu hayatta tut.
3: Elimden geleni yapacağım ama çok kan kaybetti maalesef. Anahtarlar arabada.
4: Bathurst Malikanesi, İskoçya. Henrik, bize katılman ne güzel. Keşke bunu görmek için burada olsaydın. Bu işteki rolünü anlamak için. Bütün tartışmalarımızın sonu.

0: her şeyin sonu. Temizleyin ve test ettirin. Bunun gerçek olduğundan emin olun.
1: Gerçekten bitti mi?
0: Henüz değil.

0: Uyanmışsın.
1: Neredeyim ben?
0: Nora'ya sen kendine gelinceye kadar yanında duracağımı söyledim. Şu an benim güvenli evimdesin.
1: Ne yapıyorsun?
0: Sana morfin veriyorum tabii ki.
1: Ne? Nora nerede? Ha?
0: Şey, Betörst'ün peşinden gitti.
1: Aa, lanet olsun. Bunu yalnız yapamaz. Hayatta olmaz.
0: Yo dostum, hayır. Bu halde çıkarsan eğer aktarmaya ulaşmadan, kanamadan gidersin.
1: Öleceksek birlikte öleceğiz.
0: Dur. Hey. Adamın pansumanını daha yeni yaptı.
2: Sana güncel durum hakkında bilgi vereyim. Bathurst istediğini alırsa hepimizin işi biter. İkinci şans diye bir şey yok. Yumurtayı alıp onu öldüreceğim. Nora senin bizden biri olduğunu söyledi. Sen sadece bir çöp torbasısın.
3: Yumurta gerçek. Bomba yumurta için hazır.
4: Onu uçağa yüklet.
5: Gel buraya seni aşağılık.
4: Sence o bunu yapmamıza izin verir mi? Hayır mı? Ve her şeyin sonu. Git.

0: Nora, sen iyi misin? Evet, Nora. Tamam, hadi. Tuttum seni. Hadi. Hadi, buraya gel, hadi. Hadi, lanet olsun. İyi misin?
1: İyi misin?
0: Lanet olsun. Hey, seni buradan çıkaracağım.
1: Halledebilir misin?
2: Evet, idare ederim.
1: Tamam, hadi.

0: Bathurst kaçıyor.
1: Sabit diskleri burada. Onları yok edip herkesi serbest bırakacağım.
0: Tekrar görüşeceğiz.

0: 16 dakika içinde Glasgow'a ineceğiz efendim.
1: Alçaktan git. TF arı kullandı.
2: Eyvah. Hadi. Hadi.
3: Hepsi burada.

0: bütün ruhlar.
1: Hepsini serbest bırakmalıyız.
0: Hey, Nora, Nora, bak benimle kal, lütfen benimle kal, çünkü çok yaklaştık, tamam mı? Hadi bir şeyleri havaya uçuralım, ne dersin?

Lanet olsun. Efendim, 3 numaralı motoru kaybettim. Uçağı indirmemiz gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Efendim? Lütfen uçağı düşüreceksiniz efendim.

0: patlamaya hazır.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattın. Hiç mi tanıdık gelmiyor ha? Sanırım biraz incindim. Araba kazası, çelik levha hatırladın mı?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: Motel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Yeah!

0: Belki hiçbirimiz için. Yeni bölüm aynı hikaye.
1: Seni dışarı çıkarabilirim.
2: Olmaz, hayır. Onları serbest bırakacağım.
3: Al bunu.
1: Görüşürüz.

0: Kendime soruyorum. Evan McCauley olmak bana ne öğretti? Her yeni yaşam eskisinin üzerine bir şey eklemek için, olabileceklerin en iyisine doğru ilerlemek için bir şans olsa... Neden bazılarımız kılıcı alıp yeniden savaşmak zorunda kalacak?
1: Tamam, sakin olun. Bir şey olmayacak. Hepimiz iyi olacağız.
0: Üstelik ötekiler yeni bir başlangıç keşfederken...

0: Nora.
1: Umut. Bu hayattan bunu öğrendim. Evet düşeriz. Evet başarısız oluruz. Evet bazen elimize attığımız her şeyi mahvederiz. Ama yaşadığımız her an yaptığımız eylemlerin ertesi gün, gelecek hafta, sonraki yaşamda kendimizden daha büyük bir şeye ekleneceği inancıyla bağlantılıdır. İnandığım bu işte.

0: Ve sonra sonra olasılıklar sonsuzdur.
1: Jakarta, Endonezya.

0: Ne haber? Oğlun geçmişi hakkında sorular sormaya başlarsa ara beni.
1: Onu sadece bir çocuk olduğunu söylüyor. Kılıcını unuttun.
0: O kılıç benim değil. Onun kılıcı.
2: Usta, gelmen neden uzun sürdü?
0: Yakında görüşürüz Treadway.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlı.

23 Mayıs sabahından vazgeçmediğiniz hafta sonlarının en çok izlenen programı Uyan Türkiye'm. Burası Beyaz TV ve ben Tahir Sarıkaya'yla Uyan Türkiye'me hoş geldiniz sevgili dostlar. Gecenin sıcak haberlerini vereceğim. Giresun'da bir trafik kazası var. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Birazdan görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Feci bir kaza var Giresun'da. Sevgili dostlar, maalesef kötü bir haberle güne uyandık. Dediğim gibi 23 Mayıs Kupa 10. kez Trabzonspor'un ve Kupa Beyi Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Tüm Trabzonlulara tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Şimdi bugün muhalif gazetelere baktım. Sözcü gazetesine, Cumhuriyet gazetesine, Nefes gazetesine. Birazdan o manşetleri de canlı yayın.

0: Şimdi okuyacağım. Ama siz ne yapıyorsunuz? Güne uyandınız mı? Sabahın erken saatinde İstanbul'da sabah 7'de trafik vardı. Köprü trafiği vardı. İnsanlar şehri terk ediyor. Köylerine gidiyorlar, tatile gidiyorlar. Birazdan o görüntüleri de gecenin sıcak görüntülerinde ekranlarınıza getireceğim. Şimdi az sonra ne varmış bugün Uyan Türkiye'mde izleyelim.
1: Birleşmiş Milletler zirvesinde gündem yaratan anlar. Haluk Levent konuşurken mikrofon neden kısıldı? Canlı yayın neden kesildi?
2: Cried as children when we saw people in this.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında son durum ne? Vatandaş aradığını istediği fiyata bulabiliyor mu?
3: Abi 300 dedim 280 bin lira sana. Hayırlı olsun.
4: 220 lira
3: dedim. Hayırlı.
1: Pazarın şampiyon boğası kaç kilo ve fiyatı ne kadar?
5: Alıcılar nasıl bakıyor?
6: Alıcılar genellikle süslü püslü olduğu için geliyorlar. Fiyatını duyunca.
1: Besiciler beklediği yoğunluğu yaşıyor mu?
7: Yetişen alıyor. Buyurun, buyurun. Son kurbanlıklar. Yetişen alıyor. Koşun.
1: Hepsi ve daha fazlası. Az sonra Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiye ekranlarında.
0: Şimdi yönetmenim sağ olsun Serkan da canlı yayında şu an canlı görüntüler İstanbul trafiğinden sevgili dostlar. Demirören Haber Ajansı'nın görüntülerini canlı yayında sizlere anlatıyoruz. İstanbul'da bugün rahat nefes alacağız. Tamam biz de hafta başı gidiyoruz ama tatile şehri terk ediyoruz ama artık hafta sonu İstanbul trafik olmayacak sevgili dostlar. İstanbullulara da güzel haberle güne uyandık, güne başladık. YSK CHP'nin mutlak butlan itirazını reddetti. Şimdi 15 yaşında kardeşlerimiz var, gençlerimiz var. Mutlak butlan nedir? Mutlak butlan hayatımıza daha yeni girdi. Biz bile mutlak butlanı yeni tanıdık. Bu ismi yeni bildik Türkçe telaffuzunda. Peki CHP bu çıkmazdan nasıl kurtulur? Saygı Öztürk'ün yazısı var. Birazdan ona değineceğim. Ama önce sevgili seyirciler, kale ayakta diyor. Yani ne yapıyorsunuz? Unutmayın. Bir çift mavi göz var üzerinizde diyor Sözcü gazetesi. CHP'ye butlan kuşatması karşısında Özgür Özel direneceğiz dedi. Genel merkez terk etmedi. Demokrasi nöbetine eski vekiller, belediye başkanları, barolar tam ama tam destek verdi. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemez diyor CHP'liler. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden bir haber hala yok. Dün basın danışmanı konuştu. Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Muharrem İnce. Hepsi de Özgür Özel'in yanındayız diyor. Sevgili dostlar, Erkan Baş, Mahmut Arıkan, Fatih Erbakan, Tülay Hatimoğulları, Müsavat Dervişoğlu da sevgili dostlar Özgür Özel'in yanındayız diyor. Tabii Sözcü gazetesi de Özgür Özel'in yanında olduğu için yer vermiş. Birazdan diğer medya kuruluşlarına da bakacağız. Sizin gündeminizde ne var? Instagram adresim Tahir alt tire Sarıkaya'dan lütfen bize bir reels paylaştım. Yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Hadi bakalım. Türk siyasetinin belki de en kritik 24 saatten birini yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönem kapandı. CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihli olağan 38. kurultay hakkında mutlak butlan kararı çıktı. Peki bundan sonra CHP'de hangi gelişmeler olacak ve CHP ne yapacak? Haberimizin detayında.
8: Bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
9: Haydi arkadaşlar, başlıyorum.
10: Bundan sonra olacak bir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir.
11: Bursa'dan mutlak butlana bir karar her şeyi değiştirdi. CHP 2,5 yıl öncesine döndü.
12: Evet, ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız.
11: Türk siyaseti tarihinin belki de en kritik 24 saatinden birini yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi ülkesinde bir dönem kapandı.
8: Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
11: Tarih 4 Kasım 2023. CHP 38. olağan kurultayına seçim yenilgisi.

0: Si gölgesinde gitti. Ekrem İmamoğlu'nun kurguladığı senaryo hayata geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açan Ekrem İmamoğlu adayını seçti.
1: Değişmeyen tek şey değişimdir.
0: Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel dedi.
2: Partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.
0: Özel tavşan aday mı değil mi? Aylarca tartışıldı. İmamoğlu'nun gölgesi hep üzerinde kaldı.
3: Saygıdeğer genel başkanımızla yapmış olduğumuz...
0: Ta ki İmamoğlu'nun İstanbul'daki rüşvet çarkı ortaya çıkana kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası İmamoğlu'nu demir parmaklıkları ardına yollayınca Özel'in genel başkanlık mesaisi başladı. İlk sınavı yerel seçimlerdi. Özel'in seçtiği adaylar ya yolsuzlukla anıldı ya da CHP ile bağlarını kopardı.
4: Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyorum. Her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum.
0: Olağan kurultaya ilişkin yargı süreçleri, kurultaydan kısa süre sonra yapılan para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarıyla başladı. 19 Kasım 2023'te Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bir başvuru fitili ateşledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamza Çebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
5: Vicdanı olan herkes rahatsız. Nokta.
0: Ve 4 ay sonra eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş kurultayın iptali talebiyle dava açtı.
6: Partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim.
0: Özel ve yönetimi yeni bir hamle yaptı. Partiyi bu kez olağanüstü kurultaya taşıdılar. Özel tek aday olarak girdiği kurultayda bir kez daha genel başkan seçilirken partideki muhalifleri de devre dışı bıraktı.
4: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
0: Ve süreç bir kez daha olağan kurultaya götürdü CHP'yi. 39. olağan kurultayda da tek adaydı Özel. Ve o kurultaydan yaklaşık 6 ay sonra gelen karar tüm dengeleri değiştirdi. O karar CHP'yi adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Her şey 2023'teki haline döndü. Çünkü mahkemeden mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel değil, partinin başında yeniden Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
5: Deleginin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez.
0: Bu karar Ankara'ya baş döndüren bir trafik yaşattı.
7: Ben Kemal geliyorum.
0: Bir cephe genel merkez, bir cephe Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu noktaydı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır.
0: Kılıçdaroğlu'nun ofisi sessizdi ama...
9: CHP genel merkezindeki olağanüstü toplantı devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu da gelişmeleri konutunda takip etti.
0: İlk açıklaması da geldi. Kemal Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında herkesi sükunete çağırdı. Ama CHP'de işler çığırından çıkmıştı. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı adaylığına bile layık gören isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hain ilan etti. Genel merkezde kalabalık gitgide arttı. Ama ilginç görüntülerden biri partililerin ellerinde bavullarla gelmesiydi. Kimse o bavulların ne işe yarayacağına bir anlam veremedi. Ve sinirler gerildi. Öyle ki özgür basınla araları atanlar gazetecilere saldırdı. Hatta barikatlar kurup basının içeri girişini engellediler.
10: CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü durum ilan edildi. Girişler tek tek kontrol edilerek yapılıyor. Bazı basın kuruluşları da içeri alınmadı. Bizim de Beyaz TV ekibi olarak içeri girişimize izin verilmedi.
0: Ve öfke sanal medyaya da sıçradı.
11: Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi hesabı Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkardı.
12: Birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak.
4: Dönmedim.
0: Kılıçdaroğlu her ne kadar zeytin dalı uzatmak istese de Özgür Özel savaş baltalarını çıkardı.
4: Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız?
0: Genel merkez önündeki kalabalığı da istediği oranda sağlayamadı CHP. Öyle ki genel merkez bahçesinde farklı partilerin flamaları dalgalandı. Bazı partililer genel merkez merdivenlerinde sinir krizi geçirdi. Özgür Özel de yol arkadaşım dediği bazı isimler tarafından yalnız bırakıldı. Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi'ne gelmedi. Çünkü Londra'daydı. Peki gece boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve genel merkezi kimler ziyaret etti?
9: Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri de Kılıçdaroğlu'nun evine gelerek görüşmeler yaptı. İçeride yapılan toplantılarda izlenecek yol haritası ele alındı.

0: Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve İzmir Milletvekili Mahir Polat oradaydı. Genel Merkez'e EMEP temsilcileri, Sol Parti Genel Başkanı ve Zafer Partisi Genel Başkanı ile görüştü.
1: Sayın Genel Başkan'a ve bütün Cumhuriyet Halk Partililere bu zor süreçten geçerken Zafer Partililer olarak desteğimizi beyan etmek için buradayız.
0: Özgür Özel ve kurmayları gece boyunca Genel Merkez'deydi.
2: Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve kurmayları CHP Genel Merkezi'ndeydi. Genel Merkez'in ışıkları sabaha kadar yandı.
0: Mutlak butlan sonrası durum değerlendirmesi yapıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kritik toplantıya damga vuran bir Adana kebap tartışması yaşandı. Parti yönetiminin önemli bir gündemle toplandığı anlarda Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Adana kebap istemesi Özgür Özel'i adeta çileden çıkardı.
3: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
0: İddiaya göre Akdoğan'ın kebap çıkışına sinirlenen Özel, biz nelerle uğraşıyoruz sen yemek mi düşünüyorsun diyerek tepkisini dile getirdi. Durumu toparlamaya çalışan Umut Akdoğan, şekerim düştü dedi ama Özel'in öfkesinin dinmediği öne sürüldü.
4: Umut Akdoğan'dan da açıklama bekliyoruz sevgili seyirciler. Yani cenaze evinde bir atasözü vardır ama hani Umut Akdoğan'da anlamış değiliz. Ya arkadaş, Adana kebap nedir Sayın Umut Akdoğan? Partiniz mutlak butlan gelmiş. Özgür Özel'e denmiş ki artık sen genel başkan değilsin. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan denmiş. Ama bakıyorsunuz bir tarafta Umut Akdoğan da Adana döner, Adana kebap istemiş. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin manşetini okuyacağım ama önce iktidarın işine yarar mı mutlak butlan diyor. Yakın alalım arkadaşlar. Yönetmenimden rica ediyorum. Butlan çıkmadan önce CHP'nin durumu şöyleydi. AK Parti'ye geçen belediye başkanları nedeniyle zaten moralsizdi. Hırpalanmıştı. Özkan Yalım'ın itirafları nedeniyle çaresizdi. Veli Ağbaba'ya yönelik iddialar nedeniyle zaten yıpranmıştı. İktidar açısından bunlar Şam'dan iyisi kayısı durumunu özetledi. Ben iktidarın yerinde olsam CHP'nin bu durumda kalmasını isterdim diyor. Kılıçdaroğlu nasıl kurtulur demiş bir tarafta da. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi çok zor. Daha düne kadar kendisine yol arkadaşlığı yapanlar bugün fotoğraflarını çiğniyorlar. Hain Kemal diye slogan atıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun buradan kurtulabilmesinin yolu var mı? Bir yol var gibi, şöyle bir yol. Bugün çıkıp Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız Mansur Yavaş olacak diye bir açıklama yaparsa CHP'nin öfkeli tabanını kendisi bağrına basması bile belki yumuşatır diyor bugünkü manşetlerde. Bakalım Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ne varmış sevgili dostlar? Avrupa'ya veda diyor. Fenerbahçe Beko Euroleague'de Final Four ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu. Finale yükselemedi. Tarihinde 8. kez Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe 4. kez yarı final aşamasında elendi diyor. Maalesef üzüldük. Kupa 10. kez Trabzonspor'un demiş. Türkiye Kupası Trabzon'un. Tebrikler. İniyoruz. Konyaspor'u dün mağlup etti. Kurultay için ilk diyalog. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez dün akşam telefonda görüştü. Özel en erken zamanda, Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultay dedi. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemezler diyor. AK Parti'de izliyor CHP'de yaşanan bu olayları, bu skandalları. Şimdi CHP'nin mutlak butlan serüveni bu şekildeydi. Peki hukuktaki karşılığı nedir? CHP bu olaydan nasıl kurtulur? Ana haberin hazırladığı işte o haber ekranlarınıza geliyor.
5: Bu süreç CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
0: Delege borsası oluşturuldu, rüşvet verildi. Hukuktaki karşılığı kesin hükümsüzlük olan mutlak butlan CHP'ye nasıl ulaştı? İncelemelerde bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi. Delegelere para, iş, adaylık ve başka menfaat vaat edildiği belirlendi.
6: Bizi buraya delegeler oturttu, ancak onlar kaldı.
0: Ve başka bir bulgu, bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istenmesi.

0: Seçim iradesinin yok sayıldığı tespit edildi.
1: Ben boşuna demiyorum ki hançerlendik diye. Boşuna mı diyorum ben bunu?
0: Ve kritik sorulardan bir başkası. Sonradan yapılan olağanüstü kurultaylar. Mahkeme 4-5 Kasım 2023 kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının kalmadığı sonucuna vardı.
2: O kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez.
3: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız.
4: Sizden ricam, sosyal medyadan beni takip edin arkadaşlar. Hemen ekranda Tahir _Sarıkaya, Instagram'dan bize günaydınlarını iletenler. Bu arada Eskişehir'den Aytekin Yeşilkuşak. Aytekin kardeşim, sen hiç uyumuyor musun? Sabahın her hafta sonu erken saatinde başka kanallara da kayıyorsun ha. Duyuyorum Aytekin. Başka televizyon kanallarına da, sadece biz değiliz yani, bunu unutma. Yusuf Kandemir'e, Ahmet Turan Özfidancı'ya, Mehmet Turnacı'ya bir günaydınlar dileyelim. Instagram'dan bizleri takip eden, Avustralya'dan Sevda Arman'a bir günaydınlar dileyelim. Mecit Akgül, günaydın Beylikdüzü'nden bizi izleyen dostlarımız var. Hülya Demiray'a, Tahir Bey Dilek Kova Burcu'ya, İzmir Buca'dan Öznur Karakaya'ya bir günaydınlar dileyelim. Arkadaşlar, Instagram'dan bir reels paylaştım. Onun altına bayramda ne yapıyorsunuz? Yeni bir Kurban Bayramı'nda havalar soğuk olacakmış. Bir haftadır, bakın bir haftadır öksürük vardı, öksürük geçti. Şimdi burun akıntısı var, nezle var. Ateşim Allah'tan yok. Bakın hastalık bir haftadır çekiyorum, ateşim yok. Neyse, şükürler olsun diyelim. Dikkat edin arkadaşlar sizler de. Gelin Fenerbahçe'yi birlikte şampiyon yapalım diyor. Aziz Yıldırım'dan yönetim kurulu listesini açıkladı. Ve eski başkan Ali Koç ve kongredeki rakibi Hakan Safi'ye, gelin Fenerbahçe'yi birlikte şampiyon yapalım. Yani benim çatım altında buluşalım diyor Aziz Yıldırım. Kurultay teklifi diyor. Kılıçdaroğlu telefonda Özgür Özel'i partiye en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinde olduğunu söylemiş. Ve uygun zaman en kısa zamandır diyor. Bakın söz, Nefes gazetesinin bugünkü manşetinde yer almış. YSK'dan red çıktı. Muhatap kabul etmem diyor. Siz ne düşünüyorsunuz CHP'ye oy verenler? CHP'ye gönül verenler? CHP'de yaşanan bu olayları CHP bu çıkmazdan nasıl çıkar? Nasıl kurtulur? Mutlak butlan başımıza bela oldu diyen Özgür Özel'in ekibi var. Mutlak butlan kararı doğrudur. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tabii iddialara göre üyelere telefon, para vererek Kılıçdaroğlu'nu deviren bir yönetim anlayışı var. Yolsuzluk iddialarıyla anılan bir yönetim anlayışı var CHP'de sevgili seyirciler. İşte Özkan Yalım, her şeyin başı Özkan Yalım sevgili seyirciler. Şimdi bundan sonra ne olacak, haberimizin detayında.
0: Bir CHP, iki yönetim. Biri hukuki, diğeri hükümsüz.
5: Siyaset üretemeyince yargı kollarını kurdular. Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz.
0: CHP tarihinin en kritik günlerinden birini yaşadı. Mutlak butlan tüm taşları yerinden oynattı. Parti her anlamda ikiye bölündü.
5: Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a süresi içinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
0: Özel ve kurmayları genel merkezde geçirdi geceyi. Kılıçdaroğlu evindeydi. Herkes ne olacak diye beklerken ilk hamle geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardeş'i azletti.
5: Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz.
0: Sonra hazırlandı, evinden çıkış yaptı.
6: Kararın ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konutundan ayrıldı. CHP Genel Merkezi'ne oldukça yakın bir noktada bulunan Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisine geldi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelerini ofiste yaptı gün boyu. Genel merkeze gitmedi. Aslında istese polis eşliğinde gidebilirdi ama tercih etmedi.
7: Gök saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetiştir.
8: İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
0: Özelse yeni güne Manisa milletvekili titriyle uyandı. Artık hukuki olarak genel başkan değildi. Tüm yetkiler Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. O genel merkezde kalmayı seçti.
6: Özgür Özel dün otobüs üzerinde yaptığı konuşmada partilileri genel merkeze davet etmişti. Ancak Özel'in o çağrısı karşılık bulmadı. Genel merkezde sessizlik hakim. CHP genel merkezde...

0: Merkezinin araç giriş kapısı parti otobüsleriyle kapatılmış durumda.
1: Ve CHP'den hamle gecikmedi. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı Özel'in kurmayları tarafından YSK'ya taşındı.
2: Türkiye'nin gündemine oturan mutlak butlan kararına Cumhuriyet Halk Partililer itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na dijital ortamda sundu.
1: Kararla birlikte 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayda seçilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla o dönemin parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine dönüş yolu açıldı. Kılıçdaroğlu yönetiminde yer alan bazı isimler Özel yönetimine katılmıştı. İşte bu durum bazı dengeleri değiştirdi. Parti kulislerinde parti meclisi ve delege dengesi nedeniyle Kılıçdaroğlu iş başına gelse bile her konuda istediği kararı almasının kolay olmayacağı yorumları yapıldı.
3: Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
4: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum.
1: Mahkeme kayyum yerine mutlak butlan kararı verdiği için Kılıçdaroğlu'nun partiyi hemen bir olağanüstü kurultaya götürme zorunluluğu yok. Peki Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Kayyum olmam diyen Kılıçdaroğlu'nun partinin bölünmemesi için önce Özel yönetimiyle uzlaşma arayacağı ancak hemen bir olağanüstü kurultay planlamadığı belirtiliyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun ilk hedefi Ekrem İmamoğlu. Üyeliğini askıya alacak.
5: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız.
1: Ama CHP kurultayında aday olmayacağı da iddialar arasında. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun evinin bahçesine gelen vatandaşların hain Kemal sloganı atmasına çok üzüldüğü ve sürece dair farklı kararlar alınabileceği iddia edildi.
6: Ben Kemal, geliyorum.
7: Birleşmiş Milletler zirvesinde gündem yaratan anlar. Haluk Levent konuşurken mikrofon neden kısıldı? Canlı yayın neden kesildi?
8: Cried as children when we saw people in this.
7: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında son durum ne? Vatandaş aradığını istediği fiyata bulabiliyor mu?
9: Abi 300 dedim 280 bin lira sana. Hayırlı
10: yani
9: olsun.
10: 220 lira dedim. Hayırlı.
7: Pazarın şampiyon boğası kaç kilo ve fiyatı ne kadar?
11: Alıcılar nasıl bakıyor?
12: Alıcılar genellikle süslü püslü olduğu için geliyorlar. Fiyatını duyunca.
7: Besiciler beklediği yoğunluğu yaşıyor mu?
13: Yetişen alıyor. Buyurun, buyurun. Son kurbanlıklar. Yetişen alıyor. Koşun.
7: Hepsi ve daha fazlası. Az sonra Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiye ekranlarında.
14: Notlar var. Günaydınlarını iletenler var. İyi sabahlar dileyenler var. Geçmiş olsun Tahir Sarıkaya diyenler var. Ben böyle her mevsim geçişinde hastalanırım arkadaşlar. Kendime ne kadar çok dikkat etsem de. Şimdi bir izleyicim çok güzel yazmış. Kurban Bayramı'nda Allah dualarınızı önce kabul etsin. Kestiğiniz hayvanları da Allah kabul etsin. Şimdi diyor ki Kurban Bayramı'nda kurban kesenlerle ilgili diyor. İhtiyacı olana dağıtmak yerine hemen mangal atıp kalan etleri de buzdolabına istifleyenler sizce bunlar ne kadar Allah için kurbanı kesmişler? Tahir Sarıkaya diyen Ufuk isminde bir izleyicim. %100 katılıyorum. Abi kurban fakirlere dağıtılmak içindir. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak içindir. Buzdolabına istiflenip bu değildir abi. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Tamam bunun üçte birini alabilirsin. Kendin yiyebilirsin. Ama bizim toplumda maalesef hepimiz hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine mangal yapıyoruz. Kurban Bayramı günü etleri yiyoruz. Sadece kendimize, yeni uyananlara. Bu arada Metin Sürür, sevgili dostum. Metin abi, eşinden sakın boşanmıyorsun. Aran kötüymüş, onu duydum. Sakın abi, öyle bir şey yok. Şimdi Bursa'dan günaydınlar, iyi sabahlar dileyelim sevgili dostlar. Almanya Hamburg'dan Makbule Sorgun'a bir günaydınlar dileyelim. Pırıl pırıl bir İzmir sabahından, Bayraklı'dan, İzmir'den günaydınlar. Ayşe Şahin'e bir günaydınlar dileyelim. Nilüfer Bulut'a bir günaydınlar dileyelim. Nezahat Saklıkent'ten iyi sabahlar dileyelim sevgili dostlar. Selda Bağcan ablamız diyor ki ben mutlak butlanı kabul etmiyorum diyor. Özgür Özel'i destekliyorum diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na öyle bir kızıyor ki Selda Bağcan. Partiyi ne hale getirdin ey Kemal Kılıçdaroğlu? 13 yıldır iktidarı yenemedin. Şimdi mi yeneceksin diyor. Selda Bağcan sevgili dostlar, gazete manşetlerine, siyasi haberlere bir ara verelim. Kahramanmaraş ve Hatay lezzetleri için şöyle bir Trabzon'a gidelim.

0: Evet, biz Trabzon'a Millet Bahçesi'ne geldik. Bütün Trabzon halkını buraya bekliyoruz.
1: Değil mi?
0: Bütün Hatay'ın lezzetlerini ayağına getirdik. Adana kebabı, Harbiye kebabı, tepsi kebabı, şırdanı, mumbarı, işçi köftesi, sarması, dolması her şeyle ayağınıza getirdik. Bütün Trabzon halkını buraya bekliyoruz. Millet Bahçesi'nde.
2: Valla Trabzon'unkilerini çok seviyoruz. Hatay'ın da tabii ki künefe peynirleri harika. Çok güzel, çok beğendik burayı. Herkes gelsin, gerçekten çok güzel ürünler var.
3: Memleketin zenginlikleri bunlar, güzel şeyler. Geldik bakacağız, nasip olursa alacağız ve tadacağız.
4: Festival iyi, gayet güzel. Halkımızın bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Güzel bir şey, torunlarımı aldım, gezdiriyorum.
5: Evet sevgili dostlar, bir cumartesi sabahında güzel konuşalım, güzel olalım, yüzümüzde gülücükler, keyfimiz yerinde olsun, enerjimiz yerinde olsun. Erzurum lezzetleri de Sakarya'ya taşınmış.

0: yüze karşımıza böyle bir etkinlik olduğunu duyduk. Sevindik. Cağ kebabını tattık. Tatlarından yedik Erzurum üresini. İşli köfte yedik, köme yedik, küflü peynirini tattık. Beğendik. Keyifli bir organizasyon. Emeğe geçenlere teşekkür ederiz. Peynirleri var Erzurum üresine ait. Köme var, kömeyi gördük. Cağ kebabı var. Dolmalar var. Birkaç iş demek daha vardı. İsmini bilmediğimiz. Geziyoruz, bakacağız, öğreneceğiz.
1: Biz burada memleketimizin yöresel ürünleriyle ve müzikleriyle buluşturduk. Geçmişten gelen tanıdıklarımızı da görme fırsatımız oldu bu sayede.
0: Ne yedik?
1: Cağ kebabı yedik. Kadayıf dolması yedik. Birkaç çeşit peynir tattık. Hepsi de harikaydı.
2: Sağ olasın. Çok güzel olmuş. Beni memleketime götürdü. Memleketimi buraya getirdi.
3: Vallahi süper bir lezzet. Zaten bizim yöremizin, dadaşların lezzeti harika. İnanın ki çok lezzetli.
4: Arkadaşımız Sinem Yıldız. Çok severim. Delikanlı bir kadındır. Bir gün Mesut Yarın programında CNN'de, o zaman Flash TV'de program yapıyordu. Şimdi Beyaz TV'de bizim sağlam kadromuzdan, ekibimizden biridir. Sinem Yıldız'a da bir günaydınlar dileyelim. Delikanlı bir kadındır. Şimdi oğlu öldürdü, vali gömdürdü. Ya şu ülkenin, bir dakika burada dur, geniş alalım. Tamam, böyle duralım. Şimdi buradan babalara sesleniyorum. Kimseyi kınamıyorum. Benim de bir erkek evladım var. Kınamıyorum. Evladınız birini öldürse bunu güvenlik güçlerine mi teslim edersiniz? Yoksa evladım öldürmüşsün. Ben seni hayatta cezaevine yollamam. Ne günlere getirdik biz seni. Mümkün değil. Seni devlete teslim etmem. Ben koruyacağım seni oğlum mu dersiniz sevgili seyirciler? Abi her şeyin başı vicdan. Ne yaparsanız, nereye giderseniz gidin, vicdan, vicdan, vicdan. Şaka gibi ya. Ama Allah'ın hesabı, Allah'ın adaleti şaşmıyor sevgili seyirciler. Ettiğimizi çekiyoruz. Yaptıklarımızın bedelini bu dünyada Rabbim canımızı almadan görüyoruz. Oğlu öldürdü, vali gömdürdü diye bir manşet. Vali Sonel'in oğlu bana Gülistan'ı öldürdüğünü söyledi. Cesedi araçla valilik konutuna götürdük. Valinin koruması Şükrü cesedi gömdü. Tuncay Sonel sessiz kaldığı için beni alnımdan öptü sevgili dostlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Gülistan Doku dosyasında bakın önemli bir isim sevgili dostlar. Dün Sezgin Baran Korkmaz'la da konuştum telefonda Amerika'dan. Şimdi firari şüphelisi Umut Aktaş'ı bulacağına dair söz veren iş adamı Sezgin Baran Korkmaz 20 milyonluk New York'ta Umut Aktaş'ı buldu. Korkmaz'ın girişimiyle gazeteci Yavuz Atalay'ın Umut Altaş ile röportaj gerçekleştirdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreciyle ilgili hukuki çalışmalar başladı. Bu ayrıntıyı da

0: vermek istiyorum. Önemli bir ayrıntı sevgili dostlar. Şimdi devam ediyoruz, devam ediyoruz. Her şey güzel gidiyor mu? Cumartesi sabahında sosyal medyadan ekranlarda görüyorsunuz. Sosyal medyadan lütfen bana yazın. Hem X adresim hem Instagram adresinden güne uyananlara şöyle bir iyi sabahlar dileyelim. Kahvenizi yudumladınız mı? Ben birazdan yudumlayacağım. CHP haberlerinden sıkıldınız mı? Yeter artık ya şu CHP haberlerini vermeyin diyor musunuz? Mutlak butlan sizce Özgür Özel ekibi başarılıydı. Bunun için bir siyasi hareket mi diyorsunuz? Ama bu ülkede Refah Partisi de kapatıldı. Bu ülkede Saadet Partisi de. Bu ülkede DEM Parti'nin HADEP de kapatıldı. Sevgili seyirciler, bu topraklarda parti kapatılmalara yargı kararlarıyla görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi borsa oynayanlar var mı? Ben oynuyorum. Panik yapan insanlardan değilim. Hani borsa oynarken o gün borsa düştü. Ben relaxtım çünkü satan adam kaybeden adamdır. Her zaman söylüyorum. Özgür Özel dedi borsa çok kötü olacak dedi bugünden için, dünden için. Ama borsa artı 4,5 puanla kapattı. 4500 puanla kapattı. Mehmet Şimşek ve ekibini tebrik ediyorum. İşte haberimiz geliyor.
1: CHP kurultayı ile ilgili verilen mutlak butlan kararı piyasaları sert vurdu. Borsa İstanbul'da satışlar derinleşti. Devre kesici sistemi devreye girdi. Tüm işlemler geçici olarak durduruldu. Bankacılık hisselerindeki kayıp %8'i aşarken Borsa İstanbul 100 endeksi günü %6'nın üzerinde kayıpla tamamladı. Dolarda da yükseliş hızlandı. Kur 45 lira 78 kuruş seviyesini gördü. Yaşanan gelişmeler sonrası ekonomi yönetimi sabah saatlerinde acil toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi açıklama yaptı. Türkiye ekonomisi şoklara karşı dirençli ifadesi kullanıldı. Gerekli tüm adımların eşgüdüm içinde atılacağı vurgulandı.
0: Oğlu Bilgi Üniversitesi'nde mi okuyormuş? Bilgi Üniversitesi'nde okuyormuş. Dün öyle söylüyor sevgili dostlar. Benim diyor oğlum Bilgi Üniversitesi'nde okuyor diyor. Oğlum soruyor ne olacak dedi diyor. Sevgili dostlar. Evet mesajlar var. Günaydınlarını iletenler var. İzmir'den dostlarımız var. Bu arada sevgili dostlar. Ya şimdi kimseyi kınamıyorum ama. İşletme sahibisiniz. Bu ünlü gece kulübü Ruby'nin sahibi Ali Ünal. Geçmiş olsun. Ailesine de geçmiş olsun. Yapanlar cezasını çekerler ama tırnak içinde şunu söylüyorum. Şimdi bir gece kulübünün sahibisiniz. Gece saat 3'te bir tane manyak gelmiş. Ya karısıyla ya sevgilisiyle ya da kız arkadaşıyla bilemem. Ona sevgili seyirciler bir şey soruyorsunuz. Yani ben gece kulübü sahibinin bu konulara girmemesi lazım. Orada bodyguardlar var, güvenlik güçleri var. Kendi güvenliklerini sağlayanlar var. Onlar mesela niye girmiyor da mekanda kanlı gece diyor. Ünlü gece kulübü Ruby'nin İstanbul sahibi Ali Ünal kendi mekanında çıkan tartışmada maalesef tabancayla vurularak bacağından yaralandı. Vuran Sezgin K kişi ise sevgili dostlar Sancaktepe'de yakalandı. Bakalım bu filmin sonu ne olacak? Babanın vahşet hesabı kesildi diyor. 25 yıl sonra tutuklama kararı. 12 yaşında Hande Çinkitaş'ın katledilmesiyle ilgili davada 20 yıl sonra müebbet hapis cezası alan baba Nezih Çinkitaş hakkında kararın kesinleşmesinin ardından tutuklandı sevgili seyirciler. Vay anasına ya. Dünyaya bakar mısınız? Ne kadar iğrenç bir dünya ya. Şimdi İlyas Salman. Heyt be. İlyas Salman yine konuşmuş be. İlyas Salman yine döktürüyor be. İsrail saçlı arkadaşımın önünde eğilirim diyor. Bakar mısınız? Bir Yahudinin önünde eğilirim diyor. Hani ben diyor Müslüman değilim diyor. İstediğiniz kadar beni Türkiye'de... Ya arkadaş biz senin filmlerinle büyüdük. Senin filmlerinle güldük ve senin filmlerinle ağladık. Biz seni Türk biliyorduk. Biz seni bu ülkenin vatandaşı biliyorduk. Müslüman olmak zorunda değilsin haşa. Benim haddime de değil. Ama bu kadar da İsrail sevici olmak, bu kadar da Ömer'in önünde eğilmem diyor, Osman'ın önünde eğilmem diyor. İlyas Salman'dan bahsediyorum sevgili seyirciler. Yani bakın bir insan ateist

0: olabilir. Ben hepsine saygılıyım. İnsanların görüşü, dili, dini, ırkı, mezhebi hiç karışmam. Beni tanıyanlar tanır. Ama şunu biliyorum. Gözümüzde gördüğümüz, büyüttüğümüz, filmleriyle güldüğümüz... Ya İlyas Salman bu noktaya mı gelecek be kardeşim? Dediğimiz İlyas Salman. Sevgili dostlar. Tamam, hazırlayın arkadaşlar. Bu arada sosyal medya adreslerimi de bir ekrana verelim. Cumartesi sabahında bir izleyicim diyor ki abi Kırıkkale'ye gideceğiz diyor. İstanbul'dan babaannemlere diyor. Ama seni hala bırakamıyoruz, yorumlarını harika yayın yapıyorsun diyen izleyicilerimiz var. Tahir Altdire Sarıkaya Instagram'dan bir reels paylaştım. Onun altına yorumlarınızı bekliyorum vicdansızlar. Hadi bakalım. İlyas Salman bence kafası normal değilken bu açıklamaları yapmış.
1: Vasiyetim şöyle. Başıma ne Alevi dedesi gelecek ne Sünni hocası gelecek. Gelmesin dedim. Ne haham gelecek ne papaz gelecek. Benim arkadaşlarım, yoldaşlarım toplanacaklar. Türküleri, şarkılarıyla, şiirleriyle uğurlayacaklar ve yıkamayacaklar beni. Dünyadaki kirimle gideceğim. Ve hangi elbiseyle ölmüşsem o elbiseyle gömüleceğim.
0: Şimdi günaydınlar Tahir Bey, Hasan Çoban, eşim Alman ve adı Stefani ve sizi saygı ve sevgiyle izliyoruz. Sizin sayenizde Türkçe öğreniyoruz. eşi Almanmış, benim sayemde Türkçe öğreniyormuş. Adana'dan selamlar. Günaydın, bizden de size selamlar. Murat Erikçi'ye bir günaydınlar dileyelim. Uzun yazmışsın Murat abi. İlyas Salman Türkiye'den ihraç edilmeli, tüm varlıklarına el konulmalı. Oldu. Yani böyle bir düşünce, ya niye insanların mal varlığına el konuluyor ki? Ha, suç olanlara konulsun, namussuzluk yapanlara konulsun. Namusuyla çalışmayıp da kısa yoldan zengin olanlara konuşsun. Bakın TCK kanunlarına Allah'a şükür yıllardır kendimi bilirim. Yıllardır. Devletime yanlış yapmam. Fazla görenleri, bazı arkadaşları görüyorsunuz ama konuşamıyoruz maalesef. Gözaltına alınan, tutuklanan. Saklıkent'ten Nezahat Demirtaş. Günaydınlar. Ahmet Cin. Günaydınlar. İyi sabahlar dileyelim. Instagram'dan bayağı takip var sevgili seyirciler. Birazdan değineceğiz. Haluk Levent hasta değil mi arkadaşlar? Haluk Levent'i aradım ben. Dün telefonla Halil diye bir arkadaşı açtı. Muhtemelen telefonu ondaydı. Geçen hafta da Haluk Levent'le yemek yedik. Göktürk'te yanımızda böyle Mustafa Topaloğlu, Ahmet Çakar, beyin cerrahi İhsan Hoca, Profesör Doktor İhsan Hoca ile bayağı sohbet ettik. Haluk Levent de mide kanaması geçirmiş, yoğun bakıma alınmış. Ve şu an durumu iyiymiş sevgili seyirciler. Geçmiş olsun dileyelim. MHP'den neden haber vermiyorsunuz diyen ülkücüler var.
2: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
3: İşte mutlak butlan kararından haftalar önce böyle demişti MHP lideri. Kararın ardından yapacağı ilk açıklama merak edildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi düşümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
3: Ve mutlak butlan kararın saatler sonra ilk açıklama geldi. Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat et dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
3: Peki bu ne anlama geliyor? MHP lideri bir formül üretilmesi mesajını verdi. Bu hem CHP'nin hem de Türkiye'nin yararına olacak dedi.
2: CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
3: Ve ortak bir masa çağrısı da geldi. Yargı kararlarını tanımıyoruz çıkışının gereksiz olduğunu söyledi Devlet Bahçeli.
2: CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
0: Sevgili dostlar, yeni uyananlara şöyle bir günaydınlar dileyelim. Şöyle iyi sabahlar dileyelim. Bayram arifesindeyiz. Bayrama yaklaştık. Bayramınız güzel geçecek diyelim sevgili dostlar. Bir pencere yapalım mı? Evet, bir pencere yapalım. Şimdi birazdan 6 dakika bir soluklanayım, şöyle bir suyumu içeyim, bir kahvemi içeyim mi müsaadenizle sevgili dostlar. Hangi haberi vereceğiz mesela? Ekibimiz Kurban Pazarı'ndaydı. Ekranda da görüyorsunuz. Acayip renkli.

0: görüntüler var. Acayip. 6 dakika sonra Beyaz TV'deyim. Bu görüntüleri ekranlarınıza getireceğim. Kaybolmayın bir yere.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay! Sana
1: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
6: Bazı hayaller vardır. Bir adımla başlar, bir dokunuşla, bir denemeyle. Ve o küçük anlar aslında en özel başlangıçlara dönüşür. Bir adım atabilmek, hem de tek başına, imkansız değil. Benden sonra evladım ne olacak diyen anne ve babaların hüznüne çare olmak imkansız değil. Tabii sizin desteğinizle. Hadi, sen de bu bayram bağışınız iç eve yap. Yapacağın her bağış özel çocuklarımız için bir imkan olsun. Ziçe, tam yarım asırdır umudun adı.

0: sigortam.net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net, sigortam.net.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Sevgili dostlar, Uyan Türkiye'm canlı yayında devam ediyor. Hepimiz kahve içiyoruz değil mi? Kahveyi içmeyen, sevmeyen birine rastlamadım. Şimdi kahveyi yanlış saatte içiyor olabilir misiniz? Mesela saat 17'den sonra kahvenin riskli olduğunu söylüyor uzmanlar. Ertesi sabah daha yorgun uyanıyoruz. Yorgun uyanınca da yine kahveye sarılıyoruz. Böylece kahve uykusuzluğu kapatıyor gibi görünür. Bazen uykusuzluğun devam etmesi de katkı verir. Bu yüzden özellikle uyku sorunu yaşayanlar, gece sık uyanan, sabah dinlenmemiş kalkan, çarpıntıya kaygı yaşayanlar için saat 17'den sonra kahve içmeyin, masum değil diyor sevgili dostlar gazete. Düşman değil kahve ama dozu önemli demiş. Beynimizi nasıl etkiliyormuş? Bence beyine çok faydası var kahvenin. Ben de günde 3-4 kahve içiyorum sevgili dostlar. Şimdi yeni uyandık. Selda Bağcan teyzemiz diyor ki mutlak butlanı kabul etmiyorum diyor. Özgür Özel diyor. Sen ne yapıyorsun? Pardon, Kemal Kılıçdaroğlu. Sen ne yapıyorsun diyor. Şimdi Sözcü Gazetesi'ni bir ekrana verelim arkadaşlar. Bir şey okumak istiyorum Sözcü Gazetesi'nden. Kale ayakta diyor Sözcü Gazetesi. Burada dur. Şimdi ölmüş bir insandan medet ummak, Allah Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk komutanımıza, Gazi Mustafa Kemal'e, paşamıza, Rabbim bu ülkeyi bize zor şartlarda verdiği, bıraktığı için bugün özgürlüğümüzü ona borçluyuz. Ama bugün Atatürk'ü hala arkasına ararak, ya kardeşim Atatürk ölmüş, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ölmüş bir insandan hala gözüm üzerinizde diyor. Manşete bakar mısınız sevgili dostlar? Ya Cumhuriyet Halk Partisi kendini, tamam Atatürk'ün kurduğu bir parti ama Atatürk şu an ayakta değil. Ölen bir insandan medet ummak, ölen bir insan bak öldü ama sizi izliyor. Akıllı olun ey Kemal Kılıçdaroğlu. Sen nasıl Atatürk'e saygısızlık yapıyorsun? Atamız seni izliyor demek. Ya bana komik geliyor abi. Harbi komik geliyor. Size komik gelmiyor mu bu manşet? Diyelim şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Uyan Türkiye'm devam edecek sevgili seyirciler. Dün İstanbul'daydı, enerji zirvesi vardı. Mutlak butlan kararının ardından ne söyleyeceği Cumhurbaşkanı'nın merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece dair açıklama yapmadı.
5: Terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor.
6: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. CHP için verilen mutlak butlan kararının ardından vereceği mesaj merakla bekleniyordu. Ancak Erdoğan'ın gündeminde enerji politikaları vardı.
5: Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahip.
6: İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde terörsüz Türkiye mesajı da verdi Cumhurbaşkanı.
5: Terörün karanlık gölgesi çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Kritik madenler artık petrol kadar önemli hale gelmiştir. Enerjide

0: artık ülkemizin kızıl elmasıdır.
1: Şimdi sevgili dostlar, notlarım var. Günaydınlarını iletenler var. İyi sabahlar dileyenler var. Sevgili dostumuz Atalay Demirbaş'a bir günaydınlar dileyelim. Bizi izliyormuş. Instagram'dan bize yazan dostlarımız, günaydın ileten dostlarımız var. Emre Yunus İzmir'den günaydınlar. Atanamayan, pardon, eski uzman çavuşlar olarak terörle mücadele ettik, vatanımızı koruduk diyor. Yazın abi bana, Instagram'dan bir reels paylaştım, onun altına yorum. Ben de yorumlarınızı okuyayım arkadaşlar. Sabah sabah senin gibi itici bir sunucu görmedim diyor. Ya şaka gibi. Canını sağ olsun. Ankara'dan Mehmet Yaşar'a bir günaydınlar dileyelim. Viyana'dan sizi izliyorum diyor. Bayram Sezer ailesi olarak ben de Viyana'ya bir günaydınlar dileyelim. Şimdi abi, kızların burunları yapılı. Diyeceksin ki sana ne kardeşim, kadınlar burunlarını yaptırır. Ya burunları yapılıp, ya siyaset size ne ya? Yani size ne? Geri adım atmak yok. İşte Atatürk'ün arkasına sığınmak budur. Atam, ey atam, ya daha düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındaydınız. Şimdi Kılıçdaroğlu düşman mı oldu size? Ya soruyorum abi, düşman mı oldu? Arkadaşlar, yani burunları yapılı kadınların da siyasete girmesi, ne bileyim ben çok mu şey oluyorum, kadın düşmanım olarak görüyorsunuz, ki öyle biri değilim. Allah'a şükürler olsun. Şimdi Haluk Levent'e bir geçmiş olsun dileyelim mi? Geçmiş olsun dileyelim. Birleşmiş Milletler'de muhteşem bir konuşma yaptı.
2: Birleşmiş Milletler zirvesinde skandal. Haluk Levent'in konuşması kesildi.
3: We are making an appeal to the Jewish community. So remember how we cried with you, we wept with you.
2: Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nda tarihi bir konuşma imza attı.
3: We see that everybody in the world who is not a Jew is against Jews. No, this is not correct. Not.
2: Ancak ünlü sanatçının İsrail'in saldırgan politikalarını eleştirdiği anlarda uluslararası canlı yayının aniden kesilmesi skandala yol açtı.
3: Cried as children when we saw people in these striped uniforms because of the Holocaust. So we saw these movies, we saw all these, we watched all these movies and these documentaries and we...
2: Konuşmasına Birleşmiş Milletler yönetimine verdiği siyaset yapmama sözünü hatırlatarak başlayan Levent, dünyada hızla değişen güç dengelerine dikkat çekti. Toplumsal sağduyu çağrısında bulunan sanatçı, küresel olarak kurgulanan algı operasyonlarını sert sözlerle eleştirdi.
3: I won't be talking politically. I promised that to the UN, but we have so much people here, and in those last two days, a lot of things happened all around the world. I'm not going to talk politically. I will...
2: Konuşmasının devamında doğrudan Yahudi halkına seslendi Haluk Levent. Tam bu sırada mikrofonunun sesi kısıldı. Uluslararası canlı yayın aniden kesildi. Fakat o konuşmaya devam etti.
3: Please weep with the people, with the children who died in Gaza in the last two years. We are not against the Jewish community.
2: Küresel sansüre meydan okuyan sanatçı sosyal medyadan da tepkisini sürdürdü. Sesimizi ne kadar kısmaya çalışırlarsa çalışsınlar, uyguladıkları bu ambargolar bizi durduramayacak. Zulme karşı durmaya ve Filistin'in özgür sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.
3: In the last two years, we are not against the Jewish community, but we are against the Israel politics, which is a...
2: Haluk Levent'in konuşması dünya çapında büyük ses getirirken sanatçı salonda da dakikalarca alkışlandı.
3: We are not against the Jewish community, but we are against the Israel politics, which is a...
1: Evet, notlar var, günaydınlarını iletenler var, gazete manşetlerini okuyanlar var. Şimdi arkadaşlar şeyi hazırlayalım. Tamam, Ankara'yı da hazırlayalım. Şimdi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında dünyanın bir ucundaydı. Şimdi de Londra'da CHP'ye mutlak butlanda acayip şeyler oluyor. Acaba Mansur Yavaş biliyor mu bu olayları? Bu arada Sayın Bakan açıklamış. Ceza yok diyor. Gizli tuzak muzak radar koymayacağız demiş. Seviyoruz be İçişleri Bakanı.

kanı sizi. 334 bin kolluk personeli görev yapacakmış. Trafik havadan, karadan EDS'lerle denetlenecek ama tuzak radar olmayacak diyor İçişleri Bakanı. Sevgili seyirciler, güzel. Gazete manşetlerine bakalım. Burada gelin beraber damga vuralım diyor. Yani Aziz Yıldırım diyor ki ben sizin abinizim. Ben sizin abinizim. Gelin.

0: Nerede orada bir arkadaşımla yemek yiyordum. Hatta bazı yöneticiler bizim oturduğumuz restorana geldi. Benim de sevdiğim dostlarım vardır yeni Aziz Yıldırım'ın listesinden. Mesela Fatih Öztürk'ü tebrik ediyorum. Önemli bir isim. Bakalım ne olacak? Hakan Safi de boş değil. Tamam. O zaman Aziz Yıldırım'ın haberini izleyelim. Sizce Aziz Yıldırım gelin beraber damga vuralım diyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapalım diyor.
1: Kendime bakınca Fenerbahçe'yi gördüğümü hep ifade ettim. Benim nabzım şöyle atıyor. Her zaman, her yerde en büyük Fener.
2: Fenerbahçe'de seçimli genel kurula sayılı günler kaldı.
1: Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını sarı lacivete boyamak için var. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
2: Başkan adayı Aziz Yıldırım yönetim kurulunu tanıttı. Toplantıda yeni stadyum projesini de duyurdu Aziz Yıldırım. Ve en dikkat çeken an Yıldırım'ın Ali Koç ve Hakan Safi'ye yaptığı çağrı oldu.
1: Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıralım. Bu seneye hep beraber damga vuralım.
0: Az önce espri yapmıştım. Hemen izleyicilerim ciddiye almış. Bakın. Beni tanıyanlar tanır. Hani kadınlara karşı duruşumu, haddimi bilişimi. Şimdi Şükran Hanım eleştirmiş de eleştirmiş. Sen Beyaz TV'de seni kim tutuyor da nasıl kalıyorsun da. Ya biraz eğlenelim arkadaşlar. Sürekli her şeyi ciddiye mi alalım? Burunları yapıldı diye kadınlara takılmıştım. İşin esprisindeyiz aga. Yani yoksa ciddiyetinde olsak şurada gelip ciddi ciddi haberler sunan bir insan da değilim. Ara sıra laylaylom yapmamız lazım. İnsanlar zaten dört dörtlük bir hayat yaşamıyor. Çok çok mutlu bir insanlar da değiliz. Zaman geçtikçe, yaşlandıkça hepimiz daha da mutsuzluğa doğru gidiyoruz. En iyisi eğlencemize bakalım, eğlenmemize bakalım. Tabii ciddiyetimizi de kaybetmeyelim. O da ayrı bir konu. Şimdi Ankara görüntüsü hazır mı arkadaşlar? Ankara'da yağmur yağmış. Şimdi mesela Ankara'da AK Partili bir belediye başkanı olsaydı, diyelim ki Ankara'yı AK Parti yönetseydi. Birazdan izleyeceğim görüntü. Ha, bir önceki belediye başkanı kim? Melik Gökçek. Melik Gökçek İngiltere'de. Ankara'da felaket var, fırtına var. Sözcü gazetesi manşetlerden, Cumhuriyet gazetesi manşetlerden çakar mıydı? Çakardı. Ey Melik Gökçek, Ankara bitti, sen tatildesin İngiltere'de diye manşet yaparlar mıydı? Yaparlardı. Ama bizim iktidar medyası Mansur Yavaş tatilde, hiç kimsenin umurunda değil, gözü mutlak butlan manşetlerinde. Şu görüntüyü izlerken Ankaralılar acaba ne düşünüyor?
3: Ay gitti.
0: İzleyelim. Sevgili dostlar, evet bu bir yağmur, bu bir doğa olayıdır. Tabii ki insanoğlunun önlem alamayacağı şeyler vardır. Ama belediye başkanı çıkıp da Mansur Yavaş, Ankaralılardan özür diliyorum. Biz burada iyi altyapı yapsaydık, bu yağmur bu şiddetini gösterse bile vatandaşlara bir şey olmazdı. Bakın insanlar denizde yüzermiş gibi yüzüyorlar. Ankara'dan geliyor görüntüler sevgili dostlar. Evet devam edelim. Cumartesi sabahında yeni uyananlara bir günaydınlar dileyelim. O kadar çok mesajlar var ki Instagram'dan, o kadar çok takipleriniz var ki hepinize sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Özgür Özel'in genel başkan, o fotoğrafı birazdan arkadaşlarım hazırlıyorlar. CHP'yi kuran Atatürk ama TKP'liler, komünistler, aşırı solcular CHP'nin önündeydi. Nasıl oluyor bu işler demiş bir izleyicim. Adem isminde Instagram'dan yazmış. İyi ki varsın bu kanalda diyor. Toroslardan Mustafa Can demiş. Handan Yıldırım'a bir günaydınlar dileyelim. İyi sabahlar dileyelim. Almanya Manhattan'dan günaydınlar. Fatma Baykoca'ya bir günaydınlar dileyelim. Sevgili seyirciler, Özgür Denizler'e günaydınlar dileyelim. Akın Köseme günaydınlar. Bilecik'e, Burdur'a günaydınlar dileyelim.

0: Çok mesaj var. Sağ olun, var olun. Şimdi sanatçıların, ünlülerin yasaklı maddeyle ilgili gözaltına alınması sizi baydı mı? Ya yeter artık, bu sanatçılardan ne istiyorsunuz mu diyorsunuz? Yoksa arkadaş, bu ülkede yasaklı madde suçtur. Satmak suçtur. Bunların belirli bir cezaları vardır. İnsan sağlığına da zararlıdır mı diyorsunuz? Yapılan operasyonları doğru buluyorum mu diyorsunuz? Yorumlar sizin.
1: Aleykümselam.
2: Geçmiş olsun. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Abi Allah razı olsun devletimizden. Bizi çok güzel ağırladılar. Hem jandarmada hem burada. Çok rahattık. Bütün testlerimizi de verdik, ifademizi de verdik. Burada duruşmaya da çıktık. Daha da çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Herkese çok teşekkür ederim. Devletimiz bizi çağırıyorsa tabii ki geleceğiz. İnsanlara sonuçta biz mal olmuş insanlarız. Öyle devletimiz bizi çağırdığı zaman gelmemezlik etmeyiz. Onun haricinde başka bir şey konuşmama gerek yok. Teşekkür
2: çok teşekkürler. Tekrardan geçmiş olsun. İyi geceler.
0: Evet. Devlet çağırıyorsa hepimiz de gideceğiz abi. Suçumuz varsa da cezamızı çekeriz. Genel anlamda konuşuyorum. Resmi verelim arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi bu şeyi merak ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi'ni. O fotoğraf kalsın arkadaşlar. Şimdi burada Cumhuriyet Gazetesi diyor ki Türkiye'de siyaset oyunları diyor. Türkiye'de siyaset oyunları demiş. Sonbaharda seçim var diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Şimdi şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Muhalefet tek ses demiş. Şu fotoğraf yakalamışlar Özgür Özel'i. Biraz yakın alalım. Fotoğrafı yakın alalım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şimdi buradan sesleniyorum Cumhuriyet Halk Partililere. Ben hani 97'lerde, 98'lerde, 96'larda kapatılan Refah Partisi vardı. Kapatılan Fazilet Partisi vardı. Rahmetli Necmettin Erbakan'a neler yaptılar? Hayatımda HDP partilerine, DEM partilerine oy vermedim. Bu ülkede HADEP kapatıldı. Bu ülkede demin bütün partileri kapatıldı. Ama bu ülkede CHP'de bir mutlak mutlan olunca efendim kıyamet kopuyor. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ey Erdoğan, yargıya talimat veriyorsun. Yargı da senin talimatınla CHP'yi bu hale getiriyor. Peki o dönemlerde Necmettin Erbakan'a neler yapıldı? Fazilet Partisi vekiller sessizdi. Çünkü güçleri yoktu. Yapacak hiçbir şeyleri yoktu sevgili seyirciler. Fazilet Partisi'nden, Saadet Partisi'nden, Refah Partisi'nden milletvekillerinin Ankara'da otel odalarında sevgilileriyle görüntüleri yoktu sevgili dostlar. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben burada AK Parti'nin borazanlığını yapmıyorum. Ben burada AK Parti'nin sözcülüğünü yapmıyorum. Ben gazeteciyim ama buradan CHP'lilere sesleniyorum. Siz kurultayda dürüstçe mi kazandınız? Namusluca mı kurultayda? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sevmem zaten. Namusluca mı kazandınız kurultayı? Ve her belediye başkanından yolsuzluk iddiaları, Antalya'da yaşanan rezaletler. Ama bugün çıkmış Cumhuriyet Gazetesi, Erdoğan siyaseti yargıya talimat verdi, ondan oldu. Hadi canım, geçin o işleri. Siz önce bir kendinize bakın. Ya arkadaş, bu ülkede İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanıyor. Belediye başkanlarının şunu demesi lazım. Ya İmamoğlu'na ayıp etmeyelim, akıllı olalım. Özgür Özel'i başını boynunu eğdirmeyelim demesi lazım. Ama adam sevgilisiyle Ankara'da otel odasında. Olmaz arkadaşlar. CHP bu CHP değil. Ben Deniz Baykal dönemini de hatırlıyorum. Deniz Baykal döneminde hiç böyle şeyler olmamıştı. Murat Karayalçın döneminde böyle şeyler olmamıştı. Yoksa belki de bu mahkemeler CHP'nin iyiliği için bu kararı aldı. Ama doğru bir karar. Şimdi şu fotoğrafa bakın. Beni çekmeyin arkadaşlar, fotoğrafı alın. Şimdi bu fotoğraftan ne çıkardık sevgili Beyaz TV izleyicileri? Sadece soruyorum, bu fotoğraftan ne çıkardık? Cumhuriyet Halk Partisi'nde hariç her şey var mı yok mu? Dürüst olalım. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı hariç.

halk evlerinin var. Keskin var, diskin var. Ben hayatımda şu bayrağı yeni gördüm. Tanıyan bilen varsa çok mutlu olurum. Ya Türk bayrağından çok sosyalist bayraklar var. Devrimci bayraklar var. LGBT mi ne bilmiyorum. O bayraklar var. Ya Türk bayraklarıyla inin Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hakkınızı savunun, savunmak isteyenler. Onlara sesleniyorum sevgili dostlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun volünü hızlı bir şekilde verelim. CHP haramın sığınağı olamaz diyor. Bunu biz demiyoruz. AK Partililer de demiyor. Yargı da demiyor. Bunu CHP'nin 13 dönemdir genel başkanı söylüyor. Siyaseti temiz tutmak herkesin namus borcudur. Bu sorumluluk herkesten daha fazla CHP'lerin görevidir. Neyse uzatmıyorum. CHP koca bir çınardır ama gelinen nokta. CHP haramın sığınağı olamaz diyor sevgili dostlar. Şöyle hızlı bir şekilde 21. haberi bir hazırlayın. Arkadaşlar 21. haberi. Artık insanlar İstanbul'dan gidiyor, Ankara'dan gidiyor, İzmir'den gidiyor. Tatile gidenler var, köylerine gidenler var. Oh olsun İstanbul biraz rahatlasın.

alın. Ha. Görüntüler Bolu trafiğinden. Bolu'da bayram trafiği başladı. İstanbullular artık şehri terk ediyorlar sevgili seyirciler. Gidişleri olsun, dönüşleri de olsun arkadaşlar. Sakın ha, sakın ha öyle bir espri yaptığım şey yapmayın. Tabii ki espri. Gidişleri de olsun, dönüşleri de olsun. Biz de öyle. Ben de Arife günü İstanbul'dan gidiyorum. Nasipse işte bayram sonrasında geliyoruz sevgili dostlar. Hadi bakalım bir de geceye bakalım. Gece saat 2'de gelen görüntüler var. Sıcak görüntüler var sevgili seyirciler. Bayram trafiğini Bolu Dağı'ndan gelen görüntüler var. Sevgili dostlar, Bolu Dağı'ndan drone'la çekilen görüntüler ekranlarınıza getiriyoruz. Allah yardım etsin, gecenin ikisinde trafik buysa şu an İstanbul'dan Anadolu'ya giden, Aksaray, Nevşehir, Konya'ya gidenler, Diyarbakır, Kahramanmaraş'a gidenlerin de vay haline, vay haline diyoruz sevgili Beyaz TV izleyicilerim.

0: Evet, 15. haberimizi hazırlayalım. Şimdi iyi sabahlar diledik, günaydınlar diledik. Tahir Bey, sizi izliyorum. O bayrak değil, kırlangıç. Milleti gaza getirme diyor bir izleyicim Yurdakul isminde. Banu Hanım'a bir günaydınlar dileyelim mi? Sen AK Parti'nin borazanısın. Bir izleyicim. Yani arkadaşlar, biz gazeteciyiz ya. Vallahi gazeteciyiz. Ben ne AK Parti'nin programlarına çağrılıyorum. Ha, gazetecilik görevi yapıyorum. Türkiye'nin de en eski partisi. Oh, bayağı yazan yazmış. Günaydınlarını iletenler var. Gülay Kirit'e evladım diyor, seni Mersin'den izliyorum demiş. Köyceğiz'den İzzet'e bir günaydınlar. Hatice Yılmaz, şu an ben Viyana'dayım. Çalışıyorum, izleyemiyorum maalesef diyor. Danimarka'dan Bayram Demir, ben Kuzey Makedonya'da doğdum. Şu an Danimarka Kopenhag'da sizi izliyorum demiş. Günaydınlarımızı ileten tüm dostlarımıza. Hadi bakalım, Instagram adresinden Reels paylaştım. Onun altına bayram mesajlarınızı da bekliyorum. Şimdi kurbanlıklar hazır mı? Kurbanlıklar hazır. Kimimiz küçük baş koyun, kimimiz dana, kimimiz daha da büyükleri. Şimdi sayılı günler kala hayvan pazarında yoğunluklar var. İşte Beyaz TV ekibi oradaydı, o görüntüler.
1: Bayram yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Yurdun birçok noktasında kurban pazarlarında vatandaşlar hem bütçelerine uygun hem de besili kurbanlık bulabilmek için yoğun mesai harcıyor. Besicilerle alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken pazarlardaki yoğunluk dikkat çekiyor.

0: büyükbaş hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Pazarda satışa çıkarılan 704 kilogram ağırlığındaki dana hem vatandaşların hem de besicilerin ilgi odağı oldu. İri yapısıyla dikkat çeken kurbanlık pazarda en çok talep gören hayvanlardan biri haline geldi.
1: 700'den kırmızı var.
0: Alıcı ile satıcı arasında uzun süren pazarlıkların ardından dev dana 340 bin lira karşılığında yeni sahibine satıldı.
2: Allah'ın satan.
1: Külsün kadar para kalın.
3: Allah bir kere aldı.
2: Evet.
4: 250, 200, 250,
2: 260, 200 adayı sen bir...
4: 270!
2: Sen 400 alıyorsun de.
5: Abi 300 dedim 280 bin lira sana. Hayırlı olsun.
1: 220 lira dedim. Hayırlı olsun.
5: Para ver, o paraya çıkmaz.
0: Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'un birçok noktasında da kurban çadırları kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanından besiciler kurbanlıklarını aldılar ve burada satış hazır halde bekliyorlar. Peki, kurban fiyatları geçen seneye göre nasıl, bu sene nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detayları haberimizde. Abi kaç tane sattın?
6: Şu anda 65 tane sattım.
0: Kaç tane getirmiştin?
6: 75 tane hemen getirdim.
0: 65 tanesini sattın.
6: Sattım, evet.
0: Maşallah. Fiyatları nasıl?
6: 150 bin liradan başlıyor düşük olarak. En yükseğe 350-400 civarında. Yo, yine aynı fiyatlar aşağı yukarı. Öyle artma olarak her türlü maliyet arttığı için normalde şöyle diyeyim yani. Geçen seneki 220-230 liralık hayvan bu sene 350 civarında. 330 yani hiç öyle bir yüksek bir artış yok.
7: Uygun kurbancıya göre, alıcıya göre de pahalı.
8: Biz 5-6 kişiyiz. Kendimize uygun olanı seçer bakarız.
0: Yanımda görmüş olduğunuz bu kocaman boğanın adı Eşref Tek. Kendisi de kurban pazarında tek. Çünkü kilosu tam 1 ton 200 kilo ağırlığında. Fiyatı ise 650 liradan alıcısını buldu. Adı neden Eşref Tek?
9: Eşref Tek çünkü eskiden Süleyman Çakır İstanbul'un seferiydi. Şu anda Eşref Tek İstanbul'un seferi. O yüzden ismini Eşref Tek koydum.
0: Kaç kişi aldı bunu?
9: 7 kişi aldılar. Ondan sonra geldiler, biz de kırmadık, verdik. Ondan sonra...
0: Pazarlığı kaçtan açmıştın?
9: Pazarlığı 750 bin TL'den açmıştık. Ondan sonra onlar da 600 bin TL verdiler ama 650 bin TL'ye anlaştık.
1: Dayı sen 470 lira ver şu danaya.
10: Yok.
1: Abi bir şey değil, adam başı 3 lira vereceksin ya, kurban olduğum ya. Ya vermiyor.
0: Sen ne kadar diyorsun?
10: 455.
1: Ya 455 olmaz baba, sen 470'te yine alma ya. Ya
0: 465 diyelim.
1: Abi yine alma sen.
0: Yok. Abi 465
1: yine alma.
0: Efendim, bu pazar adeta Şampiyonlar Ligi pazarı. İşte bir şampiyon da burada. Kendisi tam 1 ton 250 kilo ağırlığında. Henüz alıcısını bekliyor. Kaça satıyorsun bu güzelim süslü kızı?
11: 680 bin istiyoruz.
0: Alıcılar nasıl bakıyor?
11: Alıcılar genellikle süslü püslü olduğu için geliyorlar. Fiyatını duyunca normal olarak da gidiyorlar.
0: Görüntüsüne tav alıyorlar ama fiyatı duyunca kaçıyorlar.
11: Evet, tam öyle.
0: Nasıl beslediniz bunu?
11: Bunu yonca, arpa...
0: Doğal mı?
11: Evet, doğal. Bizim Çankırılgaz Karakaya'da kekiklerle beslendi bu. Dip fiyat 650 bin lira olur. İlla ki yine pazarlık payımız var başında. 610 bin lira verdiler, daha vermedik. Allah'ın vekilini olmayı bekliyorum.
0: Ne kadar süslü, gördün mü?
7: Evet, çok güzel.
0: Almak istemez.
7: Yok,
0: gücüm keşke yok. Benim olsa demiyor musun?
7: Keşke param olsaydı
1: benim
7: alırdım.
1: Yok, al bir tane.
0: Benim param yok, nerede para? Sen ver bana, ben alayım. Bak sen eti çok seviyorsun, bunu al. Eti çok seviyorsun bunu.
7: Ben eti severim. Allah için severim ama arkadaşlar almıyor.
0: Vay, bak amca diyor ki ben alırdım diyor. Arkadaşlar almıyor.
7: Parası var demek ki, ben alamam ben diyorum.
0: Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? İyisi nasıl seçilir?
12: Kurbanlık alırken hayvanın sağlıklı, besili, kapaklı, yani kurbana elverişli bir vaziyeti olmasına dikkat ederiz. Şu anda gördüğünüz hayvan da besisini almış, dolgun, sağlıklı, gözü, kulağı, boynuzu, ağzı, kapağı, yani ayaklarında herhangi bir rahatsızlık yok. Bunlara dikkat edilir.
13: Hani ya, iyi hayvan tüylerinden belli olur. Hani ipek gibi tertemiz. Yarmala bir iki hayvana baktık. Hani 450-430 falan. Hani güzel oldu mu öyle biraz yüksek.
0: Güzel oldu mu değiyor diyorsun.
13: Öyle öyle.
0: Efendim, kurban pazarında her ne kadar talepler büyük başlara olsa da küçük başlara da ilgi bir hayli yoğun. Kaç tane sattınız küçük başlar?
14: 400 tane hayvanla geldik. Şu anda 25-30 tane sattık.
0: Efendim, küçük başlardaysa liste fiyatı 25 bin liradan başlıyor. 45 bin liraya kadar alıcısını bekliyor.
14: Şu anda 25 liradan 45'e kadar hayvan var. Tabii ki yöre yöre hayvanları da değişiyor. Şimdi yöresine göre de vatandaşın istediği bir rakam var.
3: Geçen sene daha ucuzdu, bu sene o bir koyun 34-35 nedir ya?
0: Sen mi beğeniyorsun, enişten mi beğeniyor?
3: O beğenecek.
0: Sen sanımın.
3: O beğenecek.
0: Sen beğenecek misin?
10: Ben almışım, kötü olursa o.
0: Ha, bak gördün mü, teyzem sana suç atıyor. İyi çıkarsak o seçmiş, kötü çıkarsa sen seçmişsin.
3: Evet doğru bacım. Teşekkür ederim.
0: Bazı besiciler neredeyse ellerindeki tüm kurbanlıkları satmış durumda. Fiyatları ise gayet uygun diyorlar. 150 bin liradan başlıyor. 500 bin liraya kadar alıcısını bekliyor.
15: Hayvanımıza 360 bin lira diyoruz.
16: Oho çok. Çok istedin.
15: Siz de az verin. Sonuçta pazarlık, bir noktada buluşacağız yani.
16: Son fiyat. Ha. 320 lira.
15: 330 lira.
16: 320.
15: 30.
17: Abi, 25. 25. Yok, 25. Yok, yok, ya 25 abi. Kırma milleti. Ya 25.
16: Hayırlı olsun. Tamam hayırlı.
15: Yetişen alıyor. Kaçlar abi. Buyurun buyurun, son kurbanlıklar. Yetişen alıyor, koşun.
18: Şimdi Anadolu'nun en büyük teknoloji festivaline gideceğiz. Teknosel 2026'da sona erdi. İşte festivalden renkli görüntüler.

0: yollarımızda tüm derecelerine yapalım olarak kocaman ve güçlü alkışlar gelsin efendimiz ya, kocaman. 3 yıl önce çıktığımız yolda...
1: Tebrikler. Başarılarımızın devamını diliyorum. Teknosel 2026
2: Konya'dan geliyor.
1: Tamamladık ve muhteşem bir ödül töreniyle de final yapmış olduk. Çok sayıda takımımız vardı yarışan ve çok farklı kategorilerde de ödüle layık görülen yarışmacılarımız vardı. Bütün takımlarımıza, yarışmacılarımıza ödüllerini takdim etmiş olduk. Teknosel 2026'ya katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada gençlerimiz bugün ödül aldılar. Birinciler, ikinciler, üçüncüler, mansiyon ödülleri, jüri özel ödüllerini verdik. Festivalimize, yarışmalarımıza katılan tüm takımlarımız aslında bizim gözümüzde birinci. Çünkü burada olmak, bu yarışlara katılabiliyor olmak, özgün fikirleriyle, yenilikçi fikirleriyle bu yarışmada projeleriyle bulunmak zaten işin en önemli kısmı. Bu manada ben bütün yarışmaya katılan takımlarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum.
2: Şimdi sevgili dostlar, Kahramanmaraş'tan bir görüntü gelecek. Spor Vadisi'ne kavuşmuş, ilk Spor Vadisi'ne Fırat Görgeli'yi tebrik edelim. O görüntüler.

0: Adım Çağnalp Topur. Basketbol da severek oynuyorum ve çok güzel, zevk veriyor.
1: Merhaba, ben Eylem Nurelem Taşkesen. Artık burada doya doya basket oynayabileceğiz. Bu konuda çok mutluyuz.
2: Adım Ömer Berken. Belediyemiz sağ olsun burayı çok güzel şekilde düzenlemiş. Şu an gerek görevliler, gerek oyun alanları olsun gerçekten çok daha eğlenceli hale getirmişler.
3: Süredir üzerinde çalıştığımız güvenli park modelinde.
4: Ya Allah, Bismillah diyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ımızın benliğinde var olan, dönemimizle birlikte daha da yükselen spor şehri kimliğine önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz 15 Temmuz spor vaadimizi gençlerimizin, hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz yatırımla şehrimizi tenisten basketbola, fitness'tan voleybola 24 farklı branşta hizmet verebilecek şekilde uluslararası standartlarla spor alanlarına kavuşturmuş olduk. 15 Temmuz Millet Bahçemizle birlikte spor vaadimiz üzerinde çalıştığımız güvenli park modelinde şehrimizdeki önemli örneklerinden bir tanesi olmuş olduk.
5: Bulunmuş olduğumuz bu tesis gençlerimiz ağırlıklı olmak üzere sporla ilgili bütün vatandaşlarımıza hizmet edecek.
6: Alıyoruz.
7: Şimdi benim de birkaç yakınım var. Bilgi Üniversitesi ile ilgili durumu merak ediyorlar. Birazdan değineceğim. Şimdi burada Elon Musk'ın bir açıklaması var. Diyelim ki Tanrı'ya dua ediyorsun ve belirli bir gelecek için yalvarıyorsun. Tanrı'dan sana hangi geleceği vermesini istersin diyor. Böyle bir X'ten soru sormuş sevgili seyirciler. İlginç bir şey değil mi? Ya aslında soru mantıklı bir soru. Ama Elon Musk gibi bir adamdan bu tür sorular, ilahi sorular, bilmem, bir şaşırdım ben. Tanrı'dan sana hangi geleceğini vermesini istersin diyor sevgili dostlar. Müziği de verelim arkadaşlar. Bugün ekibim herhalde uykusuz kaldı. Neyse, olsun, canları sağ olsun diyelim. Şimdi Uyan Türkiye'm devam ediyor. Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı? Faaliyetine neden durduruldu? Faaliyet izni neden durduruldu? YÖK'ün açıklamaları var. Öğrenciler şaşkın. Aileler biz çocuğumuzu nerede okutacağız diyor. İşte haberimizin detayında.
8: Az önce üniversitenin kapatıldığını öğrendim.
9: Resmi gazetede dün gece yayımlandı. Üniversite Can Holding'e yönelik soruşturmada el konulmuş kayyum atanmıştı. Ve Bilgi Üniversitesi kapatıldı.
8: Biz nereden mezun olacağız? Hiçbir fikrimiz yok.
9: Üniversitenin faaliyet izni iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı kararı dün gece resmi gazetede yayımlandı.
10: Şok oldum. Bu öğrenciler ne yapacak? Finalleri ne olacak? Akademisyenler ne yapacak?
9: Öğrenciler önce büyük şok yaşadı. Açıklama YÖK'ten geldi. Öğrencilerin eğitimlerinde bir aksama olmayacak. Garantör Devlet Üniversitesi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecekler. Vakıf Üniversitesi'ndeki düzen aynı şekilde kalacak. Yani eğitim ücretlerini ödeyecekler.
7: Şimdi belki bir cumartesi sabahında, diğer vol arkadaşlar, cumartesi sabahında uyandınız. Dediniz ki ya benim derdim, acaba ikinci villamı neden alamadım? Bankadan kredi çeksem de acaba bir arabamı değiştirsem mi? Sevgili seyirciler, Allah kimseye böyle bir şey vermesin, hepimizin evlatları var. Şimdi 9 yaşında bir çocuk, kanser hastası. Baba da çocuğunun morali yerine gelsin diye böyle bir kafasına öyle bir çizgiyle çizmiş. Ama o çocuk dün hayatını kaybetti sevgili dostlar. Çok üzüldüm sosyal medyada görünce. Dedim ki ey Allah'ım, bizimkisi de dert mi dedim. Belki çoğunuz da öyle diyorsunuz. Bizimkisi de dert mi diyorsunuz sevgili Beyaz TV izleyicileri. Şimdi devam edelim. Bir Millet Bahçesi'ne gidelim mi? Ağrı tanıtım günlerini şöyle bir sizleri götürelim mi? Vallahi ben de gittim. Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'ne, tabii bu programa gitmedim ama geçmişte gitmiştim. harika yapmışlar. Tüm Anadolu'yu davet etmişler. Yani devlet diyor ki ben burayı halkıma sundum diyor.

0: kilise yemeğimiz. Bu bizim keledoş yemeğimiz. Coğrafi işaretli Abdügöl köftemiz.
1: Tüm İstanbullular ve hemşehrilerimiz, 21-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ayrı tanıtım günlerine sizi heyecanla bekliyoruz. Keledoşundan Gırarına, Abdügor'undan Yaprak Dönerine, Geven Balı'na kadar bütün tescilli ürünlerimiz burada.
2: İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeyiz. Ayrı tanıtım günlerine geldik. Lezzetiyle, doğal güzellikleriyle planlanmış etkinlik gerçekten çok güzeldi.
3: Ayrı günlerine geldik. Ayrı yöresine ait lezzetler, yöresel şeyler. Çok güzel olmuş. Ya bir gezelim dedik Ağrı yöresini. Çok memnun kaldık. İyi ki yapmışlar.
4: Doğu'nun incisi Ağrı'nın rüzgarı, coşkusu Atatürk Havalimanı'nda yaşanıyor şu saatlerde. Bütün Ağrılı hemşehrilerimizi, bütün İstanbul halkını Ağrı'mızı tanımak üzere, yöresel yemeklerimizi tattırmak üzere Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz.
5: Emin Çöloşan, rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'ya yapılanlarda o zaman gazeteciydi. O zaman gazeteciydi. Hala da gazeteci Emin Çöloşan. Fazilet Partisi kapatıldı. Refah Partisi kapatıldı. Emin Çöloşan oh olsun dedi. İyi ki de kapatıldı dedi. Bu insanlar irtica getiriyor. Bu insanlar laikliği bitirmeye çalışıyorlar dedi. Buradan Emin Çöloşan'a sesleniyorum. O zaman partinin kapatılmasını isteyen Emin Çöloşan, CHP'de yaşanan mutlak butlanda neden yargıçları suçluyorsun? O dönemin yargıçları namuslu da bu dönemin yargıçları mı namussuzlar? Sayın Emin Çöloşan, buradan sesleniyorum. Demişsin ki CHP'ye atılan bu son yumruk sonrasında ortalık karışacak diyor. CHP bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katkılarıyla kendi içinde karışacak. İktidarın istediği zaten bu. Bu fırsattan da yararlanan Recep Tayyip Erdoğan yönetimi gün bugündür deyip anında baskın seçime gidecek. Türk toplumu zaten gergin. Neresinden baksanız da böyle diyor. Yani yargı kararını eleştiriyor Emin Çöloşan. O zamanlar Refah Partisi'nde Necmettin Erbakan'a neler yaptılar bu ülkede? O dönem neden eleştirmediniz? Erbakan'ın yanında olmadınız. Bu ikilik değil midir Sayın Emin Çöloşan? Bak ben senin yazını bile okuyorum. Söylediğin sözleri bile söylüyorum. Şimdi Türk siyaseti tarihin belki en kritik 24 saatini yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönem kapandı.
6: Bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
7: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz.
8: Bundan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir.
9: Bursa'dan mutlak butlana bir karar her şeyi değiştirdi. CHP 2,5 yıl öncesine döndü.
10: Evet, ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız.
9: Türk siyaseti tarihinin belki de en kritik 24 saatinden birini yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dönem kapandı.
11: Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
9: Tarih 4 Kasım 2023. CHP 38. olağan kurultayına seçim yenilgisi gölgesinde gitti. Ekrem İmamoğlu'nun kurguladığı senaryo hayata geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açan Ekrem İmamoğlu adayını seçti.
12: Değişmeyen tek şey değişimdir.
9: Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel dedi.
13: Partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.
9: Özel tavşan aday mı değil mi? Aylarca tartışıldı. İmamoğlu'nun gölgesi hep üzerinde kaldı.
14: Saygıdeğer genel başkanımızla yapmış olduğumuz
9: ta ki İmamoğlu'nun İstanbul'daki rüşvet çarkı ortaya çıkana kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası İmamoğlu'nu demir parmaklıkları ardına yollayınca Özel'in genel başkanlık mesaisi başladı. İlk sınavı yerel seçimlerdi. Özel'in seçtiği adaylar ya yolsuzlukla anıldı ya da CHP ile bağlarını kopardı.
15: Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyor. Her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyor.
9: Olağan kurultaya ilişkin yargı süreçleri, kurultaydan kısa süre sonra yapılan para karşılığı oy kullandırıldı iddialarıyla başladı. 19 Kasım 2023'te Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bir başvuru fitili ateşledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamza Çebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. çağrıldı.
16: Vicdanı olan herkes rahatsız. Nokta.
9: Ve 4 ay sonra eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş kurultayın iptali talebiyle dava açtı.
17: Partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim.
9: Özel ve yönetimi yeni bir hamle yaptı. Partiyi bu kez olağanüstü kurultaya taşıdılar. Özel tek aday olarak girdiği kurultayda bir kez daha genel başkan seçilirken partideki muhalifleri de devre dışı bıraktı.
15: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
9: Ve süreç bir kez daha olağan kurultaya götürdü CHP'yi. 39. olağan kurultayda da tek adaydı Özel. Ve o kurultaydan yaklaşık 6 ay sonra gelen karar tüm dengeleri değiştirdi. O karar CHP'yi adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Her şey 2023'teki haline döndü. Çünkü mahkemeden mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel değil, partinin başında yeniden Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
16: Deleginin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez.
9: Bu karar Ankara'ya baş döndüren bir trafik yaşattı.
18: Ben Kemal geliyorum.
9: Bir cephe genel merkez, bir cephe Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu noktaydı.
19: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır.
9: Kılıçdaroğlu'nun ofisi sessizdi ama...
20: CHP genel merkezindeki olağanüstü toplantı devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu da gelişmeleri konutunda takip etti.
9: İlk açıklaması da geldi. Kemal Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında herkesi sükunete çağırdı. Ama CHP'de işler çığırından çıkmıştı. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı adaylığına bile layık gören isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hain ilan etti. Genel merkezde kalabalık gitgide arttı. Ama ilginç görüntülerden biri partililerin ellerinde bavullarla gelmesiydi. Kimse o bavulların ne işe yarayacağına bir anlam veremedi. Ve sinirler gerildi. Öyle ki özgür basın naraları atanlar gazetecilere saldırdı. Hatta barikatlar kurup basının içeri girişini engellediler.
21: CHP genel merkezinde olağanüstü durum ilan edildi. Girişler tek tek kontrol edilerek yapılıyor. Bazı basın kuruluşları da içeri alınmadı. Bizim de Beyaz TV ekibi olarak içeri girişimize izin verilmedi.
9: Ve öfke sanal medyaya da sıçradı.
22: Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi hesabı Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkardı.
16: Birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak.
15: Dönmedim.
9: Kılıçdaroğlu her ne kadar zeytin dalı uzatmak istese de Özgür Özel savaş baltalarını çıkardı.
15: Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız?
9: Genel merkez önündeki kalabalığı da istediği oranda sağlayamadı CHP. Öyle ki genel merkez bahçesinde farklı partilerin flamaları dalgalandı. Bazı partililer genel merkez merdivenlerinde sinir krizi geçirdi. Özgür Özel de yol arkadaşım dediği bazı isimler tarafından yalnız bırakıldı. Mansur Yavaş CHP genel merkezine gelmedi. Çünkü Londra'daydı. Peki gece boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve genel merkezi kimler ziyaret etti?
20: Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri de Kılıçdaroğlu'nun evine gelerek görüşmeler yaptı. İçeride yapılan toplantılarda izlenecek yol haritası ele alındı.
9: Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve İzmir Milletvekili Mahir Polat oradaydı. Genel merkezde EMEP temsilcileri, Sol Parti Genel Başkanı ve Zafer Partisi Genel Başkanı ile görüştü.
23: Sayın Genel Başkan'a ve bütün Cumhuriyet Halk Partililere bu zor süreçten geçerken Zafer Partililer olarak desteğimizi beyan etmek için buradayız.
9: Özgür Özel ve kurmayları gece boyunca genel merkezdeydi.
21: Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve kurmayları CHP genel merkezindeydi. Genel merkezin ışıkları sabaha kadar yandı.
9: Mutlak butlan sonrası durum değerlendirmesi yapıldı. CHP genel merkezinde gerçekleştirilen kritik toplantıya damga vuran bir Adana kebap tartışması yaşandı. Parti yönetiminin önemli bir gündemle toplandığı anlarda Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Adana kebap istemesi Özgür Özel'i adeta çileden çıkardı.
15: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
9: İddiaya göre Akdoğan'ın kebap çıkışına sinirlenen Özel, biz nelerle uğraşıyoruz sen yemek mi düşünüyorsun diyerek tepkisini dile getirdi. Durumu toparlamaya çalışan Umut Akdoğan, şekerim düştü dedi ama Özel'in öfkesinin dinmediği öne sürüldü.
24: Şimdi yeni uyananlar var.
5: abi arabamıza binip şehrimize Anadolu'ya gidiyoruz diyenler var. Kemal Kılıçdaroğlu gelmesin abi, Özgür Özel başarılıydı diyenler var. Özgür Özel ve ekibinde yolsuzluk iddiaları var. Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar başarılı olmasa da dürüst bir siyasetçi diyenler var. Siz nasıl görüyorsunuz Mutlak Mutlan'ı sevgili seyirciler? CHP'liler şu anki mevcut yönetim üzgün. Hani ben daha büyük bir kalabalık bekliyordum CHP Genel Merkezi'nden, Ankara'dan. Ama çok fazla bir kalabalık olmadı. Özgür Özel bırakmayacağız diyor. Polis mecbur, polisle girmek zorunda görevliler. Çünkü kanun böyle, yargı böyle karar vermiş. Arkadaşlar yargının kararına hangimiz hayır diyebiliriz? Yargının verdiği karara sevinenler var, üzülenler var, kızanlar var, nefret edenler var. Ama ben CHP'ye oy vermedim. Bugün CHP'ye oy verseydim eğer şu sözü söylerdim. Sayın Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı'nın yaptığı benim zoruma gidiyor abi. Benim o adamın yaptıkları, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibine oy verenler, ya siz nasıl insanları getirmişsiniz, aday yapmışsınız? Bu insanlar 21 yaşında, kızı yaşındaki çocukları, belediye çalışanlarını Ankara'da otel köşelerinde bornozla karşılayanlar. CHP böyle değil arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi bu değil. Atatürk'ün kurduğu, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu CHP bu değil, olmayacak da. Dün CNN Türkiye kovmuşlar, bağırmışlar, saldırmışlar. Hani nerede gazetecilik? Hani nerede medya? Hani nerede özgürlük? Hani sizler AK Partililer gerici oluyordu? AK Partililerin oluyorlardı, cahil oluyorlardı. AK Partililer modern değildi. Sizler moderndiniz. Bu mu sizin modernliğiniz?
0: Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Manisa Milletvekili Sadri Yazılmaz. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Hemen, elini çeker misin?
1: Hemen gösterelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun

0: Sizin büromuz yukarıda ya. Dalga mı geçiyorsunuz? Melike buraya gelir misin? Melike buraya gelir misin? Ne biliyorsun?
1: İzin aldınız mı ya? Canlarım yanıyor bir de.
0: Nerede yapacağız?
2: Neler var neler var sevgili seyirciler. Yani özgürlükçü, modern bir Cumhuriyet Halk Partisi. Özgürlükçü ve modern bir Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti gericidir. Başörtü takanlar gericidir. Onların kafası çalışmaz. Ama kafası çalışan modern CHP'lilerdir. İşte kafası çalışanlar bir CNN Türk'ün haberine bile tahammül edemiyorlar sevgili seyirciler. Edemiyorlar. Ben daha AK Parti Genel Merkezi'nde Sözcü TV'nin, Halk TV'nin kovulduğunu görmedim. Bu gözlerde herhalde görmeyecek. Diyelim dünyanın en iyi kanser doktorları arasında gösterilen doktorlarımız var. Birçok Türk doktorunun isimleri geçiyor sevgili seyirciler. Şimdi inelim arkadaşlar. Almanya'da yaşayan başarılı bir doktor, Azerbaycan'da önemli sağlık sempozyumu öncesinde hem hastalarıyla buluştu hem de dikkat çeken tedavi yöntemlerini anlattı. Beyaz TV'de oradaydı.
3: Kanser tedavisinde geliştirdiği yöntemlerle adından söz ettiren Türk doktor Yadigar Genç İstanbul'da. Almanya'da yaşayan ve çalışmalarını burada sürdüren başarılı doktor, Azerbaycan'da düzenlenecek Uluslararası Sağlık Sempozyumu öncesinde İstanbul'a geldi. Tedavi süreçlerini yönettiği hastalarıyla bir araya gelen genç, aynı zamanda basın mensuplarıyla da buluştu. Çalışmalarını ve kanser tedavisinde uyguladığı yeni yöntemleri anlattı.
4: Solid olan tüm tümörleri, kanserleri tedavi etmekteyiz. Lösemi hariç, ya o part daha çok hematoloji bölümü. Biz solid olan tüm kanser çeşitlerini, işte beyin tümörüne tutunuz, göğüs kanseri, mide, pankreas, bağırsak, solüt olan, kitle halinde olan bütün kanserleri tedavi etme şansımız var.
3: Özellikle fotodinamik lazer terapi yöntemiyle dikkat çeken Yadigar Genç'in çalışmaları dünya tıp çevrelerinde de yakından takip ediliyor.
4: Klasik konvansiyonel terapiler özellikle invazif hücrelere etkisi var. Kanserin kök hücresi ise duyarsız kalıyor. İşte fotodinamik lazer terapisi burada etkili oluyor. Çünkü kanserin kök hücresini hedef alıyor. Burada yeni geliştirdiğimiz bu tedavi opsiyonuyla bu kanserli hücreleri işaretleyip lazer ışığıyla yok etme şansımız var.
3: Başarılı doktorun geliştirdiği özel lazer destekli tedavi sistemlerinin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkiler oluşturduğu ifade ediliyor.
4: Modern onkolojinin artık iki temel direği var. Pasif ve aktif terapiler. Lazer terapisi olsun ve buna benzer bizim kullandığımız tedavi opsiyonları aktif terapi kapsamına geçiyor ve bu aktif terapilerle içeriden müdahale ediyoruz.
5: Peki hipertermi tedavisinin bağışıklık sistemindeki üzeri etkisi neler?
4: Önemli olan en büyük faktör heat shock proteinlerdir. Yani ısı esnasında kanser hücresi stres altına girmekte, kanser hücresinin içerisinde belirli proteinler dışarı salgılanıyor. Bu da bağışıklık sistemi için bir tehlike sinyalidir. Yani indirekt olarak bağışıklık sistemini de aktif hale getiriyor. Bu heat shock proteinler ne kadar çok dışarı çıkartılırsa hücre tarafından, ki bunu işte hipertermiyle gerçekleştiriyoruz, bağışıklık sistemi daha da etkili bir şekilde kanserli hücreyi hedef tahtası haline getiriyor.
3: Kanser tedavisinde geliştirdiği özel kask sistemi ve lazer immün tedavileriyle dikkat çeken başarılı doktorun tedavi süreçleri Almanya'da gerçekleştiriliyor.
4: Maalesef şu anda Türkiye'de bir organik bağımız yok ama tabii bazı çalışmalarımız var meslektaşlarımızla, üniversitelerle ve araştırma merkezleriyle. Ancak şu anda pratik olarak maalesef sadece Almanya'da uygulanmakta. Hastalarımız Almanya'ya gelmek zorunda kalacak.
2: Arkadaşlar reklamlara geçiyoruz, sizden rica ediyorum. Ben gitmiyorum bir yere, hemen geliyorum, kahvemi yudumluyorum. Yayınımız devam ediyor. Bir hafta sonu klasiğinde Uyan Türkiye'mde karşınızda olacağız. Ama önce reklam.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. BİM.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak.
2: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyor.

0: yapıyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Sevgili dostlar, 23 Mayıs Cumartesi sabahında bugün de geldik programımızın sonuna. Programda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına ben Tahir Sarıkaya. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bu stüdyoda olmak dileğiyle hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Günaydın sevgili Beyaz TV izleyicileri. Ebru ve Burak ile yurt dışında eğitime hoş geldiniz. Geçen hafta gençlerleydik. Bu hafta da yine gençlerle olacağız. En sevdiğimiz ülkelerden bahsedeceğiz. Ama daha çok İngiltere taraflarında olacağız. Şimdi efendim, İngiltere'ye herkes gidebiliyor mu? Lise seviyesinde? Hayır. Peki gitmeye gerek var mı? Yine hayır. Çünkü kampüs ötesi model var efendim. Bu da ne demek oluyor? Hemen aklımıza online eğitimleri getiriyor. Yani belki biraz artık alışmışsınızdır. BCM Akademi'yi de tekrar bir konuşacağız. Hem de yine CEO'su Takir Ahmet Mirza ile ve sevgili partnerim Burak Yılmaz ile. Gençler hazırlansın. Biz de biraz hazırlanalım. Birazdan tekrar beraberiz.
1: Ebru ve Burak'la yurt dışında eğitimde bu hafta BCM Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Takir Ahmet Mirza ve BCM Akademi öğrencileriyle online diploma programı sürecine dair gerçek deneyimleri konuşuyoruz. Az sonra.
0: Efendim merhaba. Bugün İngiltere'de lise, Avrupa'da lise ve kampüs ötesi lise konuşacağız. Kampüs ötesi deyince ilk aklına ne geliyor hocam hemen?
2: Uzaktan eğitimler geliyor hocam.
0: Evet.
2: Online eğitim geliyor ki evet. Orada da bolca BCM konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Bugün de herhalde bahsediyor olacağız sevgili
0: evet,
2: konumuzla beraber.
0: Yine BCM Akademi'nin CEO'su Takir Ahmet Mirza bizimle. Bizi çok sevdi efendim. Türkiye'yi çok da sever kendisi zaten. Şimdi biz böyle yurt dışında liseyi biraz konuşacağız ama çocukların hepsi yurt dışında liseye gidemiyor ya da gitmek istemiyor. Evlerinde, kendi hızlarında, kendi güvenli alanlarında da eğitim görebiliyorlar. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Welcome again.
3: Thank you. Thank you for having me again.
0: This is the third time, isn't it?
3: It is, yeah.
0: Yeah,
3: is.
0: Yeah. So how are things going in Turkey in terms of, you know, your meetings? And I think we've recently had our launch for BCM Academy.
3: Yeah, it's going really, really well. We've had a good response to all of our marketing activity. A lot more people are contacting us, especially parents who are looking for alternative routes to getting their, you know, children to higher education destinations in the UK. We had a launch with the Turkish education counselors recently in Istanbul. We had a great attendance. So we're doing all the right things, I think, at the moment.
0: Yeah.
3: So hopefully, yeah, we're looking forward to having a great 2026. Lots of students studying on our programs.
0: Yeah. Bu arada bir lansmanımız vardı. Yurt dışı eğitim danışmanı meslektaşlarımıza, akademimize anlattık.

0: Türkiye'de gerçekten çok ilgi var. Çok da doğru stratejilerle velilerimize, daha çok velilere ve öğrencilere ulaşıyoruz diyor. Şimdi hocam İngiltere demişken çok duyuluyor A-Level, çok duyuluyor GCSE. Bir kere bunları bir seyircilerimize anlatalım. Ondan sonra da bu GCSE'yi ve A-Level'a ulaşamayan Türkiye'de öğrencilerimiz bunlara nereden ulaşsınlar onu konuşalım.
1: Hocam temelde İngiltere'de eğitim sistemi yaş bazlı bir sistem. Daha evet. Çok bunun üzerinden tarif ediyoruz. Hani biz de o sınıf sınıf tarif ettiğimiz şeyleri orada yaş üzerinden tarif ediyoruz. 14 yaştan itibaren aslında öğrencilerin resmi lise süreci başlıyor. Burada ilk 2 yıllarını IGCSE dediğimiz, GCSE dediğimiz eğer İngiltere'deyseniz, işte evet. Yurt dışında aldığınızda IGCSE derseniz uluslararası önekiyle beraber akademik lise derslerini alıyorlar. Bunlar işte matematik olabilir, tarih olabilir, coğrafya olabilir, kimya, biyoloji, fizik olabilir fark etmez. Normal bildiğimiz bizim lise müfredatını aldıkları bir dönem. 2 yıl boyunca bunu yapıyorlar. Burada sistemin genel itibariyle okullarda eğitimi verdiğini ve sonra sınavlandırıldığını görüyoruz. Okul burada tabii okullar bu eğitimi veren İngiltere'deki liselerden bahsediyoruz. Bu okulları veren okul eğitimleri veren okullar aynı zamanda sınav merkezleri. Evet. Ama bunlar çok yaygın bir şekilde İngiltere'de de diğer ülkelerde de uzaktan ya da işte bağımsız kuruluşlarla da yapılabiliyor. O zaman yine IGCSE eğitimi alıyorsanız yıl sonunda IGCSE sınavlarına giriyorsunuz.
0: Evet.
1: Ne zamana kadar? 14 ile 16 yaş gibi kabaca değerlendirebiliriz. 16 yaştan itibaren bir yol ayrımı var. O yol ayrımı da temelde şu. İki tarafta bir akademik olarak ben çok akademik bir program yapmak istiyorum üniversitede. Moleküler biyoloji okumak istiyorum. Ya da işte mühendislikleri sayamayız. Ne var? İşte temel bilimlerden herhangi bir alana gitmek istiyorum. Bir research alan okumak istiyorum dediğinizde daha çok seçtiğiniz yol A-Level dediğimiz yol.
0: Evet.
1: Ya da ben mühendis olmak istiyorum, işletme bölümlerini okumak istiyorum. İşte ne bileyim hukuk okumak istiyorum. Ekonomi finans okumak istiyorum dediğinizde de ayrılabildiğiniz level 3 dediğimiz iki ayrı sistem 16 yaştan itibaren.
0: Ve birbirine oluyor. Bunlar aslında denk. Sadece
1: tabii ki öyle.
0: Biri yöntem sınavlı,
1: evet.
0: Birisi ödev bazlı.
1: Level 3 dediğimiz ödev bazlı bir sistem.
0: Evet.
1: A-Level dediğimiz bağımsız kuruluşlarca ya da orada gidip okuyorsak okulumuzca bize yapılan yıl sonu bitirme sınavlarıyla notlandığımız sistemin adı. Dolayısıyla şunun çok net anlaşılması aslında önemli. Biz hep o yüzden buraya şey yapıyoruz. Lisede, İngiltere'de lise 11. sınıfta aslında teknik olarak bitiyor.
0: Evet, bu altını hep çizmemiz
1: evet.
0: gereken bir
1: ya
0: şey
1: 16
0: aslında.
1: 16 yaşa
0: evet.
1: geldiğinizde 11. sınıf liseyi bitirdik.
0: Aynen öyle.
1: Lise mezunu olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Ya da hayır ben bir yüksek öğrenim yapacağım, üniversite okuyacağım derseniz o zaman o son 2 yıl yapıp biz dışarıdan internetten baktığımızda 13 yıl dediğimiz 11 artı 2 13 yıla ulaşıyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Sınavlı ya da ödevli sistemle. Ben bunu biz tabii çok konuştuğumuz için hocam hani hem BCM özelinde de çok konuştuğumuz için İngiltere içindeki istatistikler ne acaba diye baktığımda %53 öğrenci İngiltere içinde de zaten level 3 yolundan devam ediyor.
0: Evet.
1: Yani bu her iki öğrenciden birinin aslında birinin bu yola birinin bu yola gittiği çok homojen dağılan bir yöntemden bahsediyoruz aslında.
0: We were just talking about the GCSE and A-level curriculums in the UK. And he has just explained, just like you, when you say there are two options once the students finish their GCSE years, which is 14 and 15 years old, yeah?
2: 15 and 16.
0: Yeah,
1: from 14 to 16.
0: And then after 16, they do A-levels.
2: Absolutely, yeah?
0: And but also in the UK, you can do each and everything that we have just talked about online, correct?
2: Yeah, yeah.
0: Yeah, can you give us some details about the academy?
2: So BCM Academy, we created it to give an overall, you know, student journey to all of our learners. So we all, you know, we have the IGCSE courses. We have 12 subjects in that. We have another 12 subjects in A-levels as well. So those are your academic courses.
0: Yeah.
2: Okay.
0: Yeah.
2: So if students want to take that route, we've got that available as well. If they want to take, it's exactly the same thing we're offering that you have access to in the UK.

0: So after GCSEs, you either take A-levels or you can do the diploma programs. Myself, I've done the diploma program. My son done the diploma program. We both got into good universities in the UK. So when you're looking at the UK education system, most students, let's say 50-50, 50% will go towards A-levels and 50% would go towards the diploma programs. So what we've tried to do here is bring all of those options and routes for all of our students. So whether they want to take the academic route or whether they want to take the vocational subjects route, which is the diploma programs, we've got all of those courses. And in diplomas, currently we have level three in business, we have a level three in engineering, and we have a level three in IT as well. So what we're doing is we're trying to grow our courses, more and more courses availability to our students. And as we see the demand, we will develop those courses and put them on our online platform. With our platform, we have, tutor support available as well. We have mentors in Turkey who are multilingual. They speak both English and Turkish. So we're creating an ecosystem for our students to learn in the best way possible.
1: Great. Şimdi biraz önce Burak hocamın da anlattığı gibi İngiltere'de 11. yılda aslında lise bitiyor ve siz yani IGCSE ya da GCSE sınavlarına girip o notlarla A-level'a geçiyorsunuz. Dolayısıyla 12 ve 13 aslında sizin o lise sandığınız, ya İngiltere'de lise 13
0: 13
1: yıl
0: yıl,
1: diyor
0: tabii.
1: mesela. Hayır, İngiltere'de lise 11 yıl. 12 ve 13'te A-level yapar ve üniversiteye hazırlık yıllarınızı okursunuz. Şimdi gidemedik, ne yapacağız? İngiltere'de Takir Mirza da söylüyor. Ben de A-level yolundan değil, yani o sınavlı olandan değil, level 3 diplomadan gittim. Onu bitirdim, ben ekonomi okudum. Oğlum bitirdi, o hukuk okudu. Yani bu İngiltere'de yıllardır yapılan bir şey. Dolayısıyla biz akademiyle bunu Türkiye'ye getirdik. Eğer İngiltere'ye lise çağında gitmeyi erken buluyorsanız ya da finansal olarak gidemiyorsak eğitimleri online alabiliyorsunuz. Bunun için de Ebru Doğdu Official ya da Burak Yılmaz'a lütfen ulaşın. Sizin de kaydınızı alalım. Bu arada kayıt tarihleri hocam.
2: Hocam 6 başlangıç dönemi var. Bu sene artık böyle bir uygulamaya geçildi ki çocukların o hem ödevlemeleri hem canlı konuşmaları oradaki çünkü belki bahseder mentorluk görüşmeleri ve canlı görüşmeler olacak. Bunlar dilimlere ayrılması açısından Eylül ayından başlayarak her 2 ayda bir yeni başlayan gruba dahil olabiliyorlar öğrenciler. 2 ayda bir dersek
1: Diyelim.
2: işte
1: Evet, Eylül
2: yaklaşık
1: ayından
2: olarak 2 ay.
1: başlayarak 2 ayda bir İngiltere lise diploması online almak istiyorsanız kayıt olabiliyorsunuz. Peki sadece İngiltere'de mi geçerli?
2: Evet, şimdi bu önemli
1: Bu
2: soru hocam.
1: önemli. Bu en önemlisi.
2: Burada şunu görüyoruz. Bu sürecin özellikle Avrupa'ya bakan tarafında da aslında bütün yazışmalarını yapan bir yandan başvurularını yapmaya devam eden de kişi olarak biraz işin mutfağından da burada bilgi vereyim. 12 ülkede biz bu diplomayı doğrudan ya da dolaylı olarak kullanabiliyoruz hocam. Bunların içerisinde Hollanda var, bunların içerisinde İsviçre var, Belçika var, işte Lüksemburg var. Mesela işte Lüksemburg küçücük bir yerde çok iyi bir üniversitesi vardır ve çok rekabetçi bir üniversitesi vardır. Zaten İngiltere, İrlanda gibi İngiliz sisteminin kullanıldığı her yer. Amerika, Kanada yine kullanabiliyoruz. Asya ülkelerinde bazı girişlerimizde bu sene kullandık. Dolayısıyla toplamda aslında bütün dünyaya açılmasıyla bence temelde Mirza Bey'in burada anlattığı, sunduğu birkaç seferdir konuştuğumuz program pek çok muadilinden ayrılıyor hocam. Bizim de bu kadar inanarak aslında böyle tüm gövdemizde dahil olmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani bunun biz Türkiye'de bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Şimdi lise seviyesi biraz böyle konuyu da geçirerek müsaadenizle şey yapayım orayı. Lise seviyesi artık insanların arayışta olduğu bir seviye. Okulumu destekleyici ne yapabilirim? Yurt dışına mı gideyim? Bunlar bütçeler. Belki bahsedersiniz birazdan İngiltere'deki bütçelerden. Her öğrenciye uygun değildir diyoruz o yaşta ayrılmak. Ben kendi çocuklarım üzerinden örnek veriyorum hep. 2 çocuğum var. Birini gönderirim hiç problem etmem ama öbürü
1: Evet,
2: de
1: düşünürsün
2: çok
1: değil mi?
2: düşünürüm mesela. Her bir çocuk için bir bir tek tek bunu değerlendirmek lazım. Uygun ya

0: da değil, uygun değilse bir bakın bir kriter. İki, rekabetçi ya da değil. Bu iyi ya da kötü demek değil ki. Çok sınav öğrencisi vardır, rekabet öğrencisi vardır ya da değildir. Bu da ikinci kriterdir. Finansal kriteri söylüyoruz. Yaşın olgunluğu, kişisel özellikleri söylüyoruz. Bütün bunları hesaba kattığımızda alternatif arayanlar için en geniş coğrafyada geçerli olan online alternatif çok açık gibi hocam hepsini
1: Kesinlikle.
0: inceleyerek.
1: Evet. So we were just talking about because we keep saying UK education, I do not want people to think that these students can only go to universities in the UK. What would you like to say about that? Like, where can they go after they finish the programs in?
2: The UK education system is well renowned around the world, and it's accepted around the world. It is classified as probably one of the best education systems. So when our students actually qualify, whether it's IGCSEs, whether it's A levels or diploma programs, they always have a destination to go to. I mean, I can just name a few. I mean, most of Europe accepts our qualifications. Most of, in USA as well, in Canada, New Zealand,
0: Australia.
2: Australia. So these are all student destinations. So for our students, once they complete qualifications with us, they have a world of possibilities ahead of them. So that, you know, if UK is not their final destination, then those same qualifications will be acceptable in other countries as well because of the power of the education system from the UK.
1: Şimdi İngiliz sistemi, İngiliz eğitim sistemi dünya çapında saygı gören ve en çok kabul edilen sistemdir diyor. Zaten bu yüzden de akademinin bütün dünyaya, çocuklar için bütün dünyaya kapılarını açar. Ve her ülkeye Amerika, Kanada tıpkı Burak hocamın söylediği gibi başvurularını yapabilirler diyor. Çok önemli bir konu var hocam. Şimdi benim online eğitim yapabilmem için bir yabancı müfredatta İngilizce seviyem ne olmalı? Şimdi tabii ki A2 ile olmaz. Neden? Dersleri anlamayacaksın. Kaç olsun hocam?
0: Hocam minimumda B1 istiyoruz. B1 gündelik konuşmaları anlayabilecek. O ilk ders başlangıçlarında verilen işte ödevlemeleri, görevlemeleri vesaireleri bunları anlamaya başlayabilecekleri seviye zaten çocukların. Bunu çeşitli sınavlarla, çeşitli yani böyle mecburi bir sınav gerekmiyor. İşte illa IELTS vermek zorunda değil bunun için. Seviyesinin okuma, konuşma, yazma, dinleme dörtlü bandında B1 ve üzeri olması aslında programa başlangıç için yeterli.
1: Şimdi online İngiltere lise diploması için dünyanın her yerinde geçerli olan İngiltere dediğime bakmayın. İngilizce seviyenizin B1 olması gerekiyor. B1 değil, ne yapacağım hocam? Yine bize geleceksin. Biz onu B1'e yani öğrencimizin seviyesini öğretmenlerimiz ile birlikte B1 seviyesine getirip yine sisteme sizi dahil edeceğiz. We're talking about the level.
2: I understood
1: something. Yeah, you understood. Yeah. the level of their English.
2: Yeah.
1: So it's B1, right?
2: B1 is the, yeah, we can definitely work with B1. But we at the initial stages of working with the student, we will kind of determine what the English level is. And if there's any improvements we can make, we will work with those students to improve it, to make sure that they take full advantage of the course and understand it fully, and so they can progress better.
1: Aynı şekilde kendisi de eğer seviyeleri o noktada değilse yine bizim desteğimizle o seviyeye gelir ve ondan sonra devam ederiz diyor.
0: Is it also B1 for IGCSE programs?
2: Yes.
0: Yes?
2: Yes.
0: Hocam IGCSE tarafı içinde bunu özellikle ben Mirza Bey'le teyit etmek istedim. IGCSE tarafında da yani daha alt yaş grubunda da bu sistemde akademik bir programa başlamak için minimumda B1 seviyesi
1: Gerekiyor.
0: kaçıncı sınıf olursak olalım gerekli.
1: Şimdi öğrencilerimizi davet etmeden önce biraz maliyetlerden bahsetmek istiyorum. Yani İngiltere'de iyi bir okulda lise eğitimi alınacaksa, oraya gidip yatılı kalınacaksa, Evet, yüksek ama değer mi? Ben hep söylerim, çok da

0: değer. Çünkü İngiltere bu işi çok iyi yapar. İngiltere'nin liselerini ben Avrupa'da başka bir rakip görmüyordum. Dubai'yi biraz biliyorsun son dönemde. Çünkü oradakiler de İngiliz okulları. Yani İngiliz ya da Amerikan okulları çok iyi gidiyordu. Tabii ki şu anda zorlu bir süreçten geçiyorlar ama onu da atlatacaklarını düşünüyorum. Çok uzun sürmeyecektir. Maliyetler minimumda 45 bin sterlin gibi düşünelim. Maksimumda 70 bin sterlinlere kadar çıkar yıllık. Anne baba gitti, uçak, habire
1: Tamam, onlar hiç yok
0: çocuklar.
1: içinde daha.
0: 8 haftada bir tatil olur hocam İngiltere'de okullar. Çocuklar da eve gelmek ister. O da bir maliyettir değil mi? Uçak şu bu. Şimdi o zaman istersen sen maliyetlerle ilgili bu işi online yapmak istersek ne kadar olacak onu bir sor.
1: Okay. Mr. Mizra, she just explained about the costs of studying in a boarding school in the UK. So, just to make a comparison, what are the costs for the academy?
2: The costs are nowhere near as high as studying in the UK or sending your child to the UK, because there's so many other costs involved that you know we don't even talk about. But in terms of what we offer, it's about a quarter, one fourth. Of the actual price of sending your child abroad, which is hugely advantageous to parents who have economic concerns of sending their child abroad.
1: Right before the translation, so this is 1/4 is for the total program, right?
2: Yes.
1: Not per year. I think that's an important detail.
0: Yes, that's true. Very important detail. Onu muhakkak çeviriş.
1: Evet hocam. Şimdi ben orayı şöyle, Mirza Bey de aslında tam sizin başladığınız gibi hocam, yani şeylerden hiç bahsetmiyorum. Herhangi bir yere sürekli gitmenin, gelmenin, oradaki işte diğer yaşamsal maliyetlerinden, ekstra maliyetlerinden hiç bahsetmiyorum bile. Sadece okulla ödenen ücretleri kıyaslarsak 1/4 civarında bir maliyetten bahsediyor, evet. Ama ben tabii şu kritik soruyu sordum. Yani bu 1/4 bizim kıyasladığımız İngiltere'de bir yıl oraya giderek okumakla akademi programının bütününü okumanın maliyeti 1/4.
0: Evet, aslında bak çok iyi bir yere.
1: Çok önemli bir yer burası.
0: Çünkü benim verdiğim fiyat yıllıktı.
1: Tabii siz yıllık
0: yani
1: fiyat veriyorsunuz.
0: Yani ben hani minimumda 45 bin sterlin derken İngiltere'deki liselere yıllık demek istedim.
1: Evet.
0: Ama online yapmak istediğinizde 2 yıllık total rakam 1/4 bunun.
1: Bunu bir yılda tamamlayabiliyoruz. Bu böyle son sınıfta dahil olabiliyor öğrenciler buna. Ama genellikle işte 2 yıl, 3 yıl gibi süreçlerde olduğu için onun
0: tabii
1: totalinde.
0: Ama değişmiyor.
1: O 1/4 işte 12'de 1, 8'de 1, evet. 10'da 1 gibi bir yere karşılık
0: tabii, çünkü
1: geliyor.
0: Çünkü okul 60 binse ne yapacaksın?
1: Tabii,
0: bir öğrenci 72 bin sterlin ödedi mesela. Yani evet. Şimdi 72
1: çok
0: nerede?
1: Ciddi maliyetler.
0: Burada şey. Tabii ki şunu hep söylüyorum. Yani bu kampüs hayatıyla bu karşılaştırılmaz ama hayat yani öyle gerektiriyorsa öyle olacak ve hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Yani dünya vatandaşı evlatlar istiyorsak bu çocuklar dünyadaki diğer öğrenciler ne okuyor ne görüyor onu bir görsünler istiyoruz.
1: Hocam öğrencilerimizi çağırmadan tam bu söylediğinizle alakalı geçen lansmanda da paylaştığımız bir bilgi var, onu paylaşmak isterim. Şimdi burada aslında soru şu değil. Aman İngiltere'ye gitmeyin de burada uzaktan yapın. Aman İsviçre'de lise okunmaz falan değil. Şimdi
0: değil,
1: hep
0: tabii
1: şunu konuşuyoruz biz. Öncelik sıralamaları var. Kriterler var. Bir şey bize uyuyordur ya da uymuyordur. En sevdiğim arabaya benim param yetmiyorsa onu almam, bir düşünü alırım.
0: Evet, evet.
1: Çok basit
0: evet,
1: bir
0: evet.
1: mantık. Şimdi IB'leri hep konuşuyoruz. Türkiye'de geçen sene IB programından sınava giren toplam öğrenci sayısı 2800 hocam. Toplam bütün bu Türkiye'deki öğrenci ekosisteminde 2800 öğrenciden bahsediyoruz. AP ben dahil videolar çektik, kıyametleri kopardık. Toplam AP sınavını alan, geçen Mayıs ve Kasım döneminde alan öğrenci sayısı 5000. Yani biz böyle milyon
0: yazık
1: adetlik bir öğrenci
0: havuzunda
1: toplam 7000 öğrenciden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani o 7000 öğrenci bunları yapabiliyorlarsa, bu sürece dahil olabiliyorlarsa,
0: tabii
1: bir şekilde özellikleri, öğrencilikleri buna uygunsa oh ne ala,
0: evet,
1: devam etmeliler. Ama
0: evet,
1: dışarıda kalan kocaman bir belki %90-93-95'lik yer var ki aslında iddia temelde şu. Yurtdışı eğitim danışmanlığı yaparken de, böyle bir akademi organizasyonu yaparken de temel iddia şu. Herkesi biz eşit şartlara getirip yarıştırabilelim.
0: Evet, bu zaten.
1: Ondan sonra bakalım.
0: Niyet de bu, ne kadar
1: aynen
0: güzel
1: öyle
0: bir niyet. Şimdi bir de şöyle de var. Bazı aileler diyor ki ben

0: Bu parayı üniversitede harcamak
1: Tabii ki,
0: istiyorum.
1: tercih.
0: Ben hem lise hem üniversiteyi kaldıramam yurt dışında. O zaman burada da ama yapamıyorum diye arkana yaslanıp tamam yapamıyorum dememek gerekiyor. Ve bunu yapması çocuğun hiçbir şey yapmamasından çok daha iyi
1: Kesinlikle
0: oluyor
1: öyle,
0: zaten.
1: kesinlikle
0: Bir
1: öyle.
0: de ders içerikleri de gerçekten çok keyifli.
1: Onu bir soralım hocam bakalım.
0: Soralım. You know, the feedback we get from our students mostly are that they actually enjoy the content, yeah? Because I think, the traditional curriculum can be a bit boring, yeah? But the academy's content, as far as I'm concerned, they're like, they prepare you for the real business life. Yeah, they prepare you for the industry. What can you say about the content?
2: Are we talking about just level three diplomas?
1: Yes.
2: Or, yeah. So the level three diplomas are classified in the UK as vocational subjects, vocational diplomas. So ultimately, what they are doing is they are preparing them for work life or for higher education. Because when you do one of our courses and one of our diploma courses, you're doing module by module by module by module. So when you go to university, it's very similar kind of framework that they use there as well. The assignments they do when they go to university, they will be doing assignments as well. Some of them will be doing exams, but a lot of the courses are assignment based. So when they do the assignments, they will already be familiar with the education system. It won't be like a new learning curve. Like they wouldn't have to go in and be completely alienated, because what the courses are doing is preparing them for that not just education life, but work life as well. With our diplomas, because they hold credits and value, students can even walk into a job because they're vocational, right? So yeah, I mean, the course content, I'm happy to hear that the students' feedback is really good. The course content is created to be engaging, is created to be to make them think out of the box sometimes. There's assessments online that they have to complete, that will then gear them. Everything that they are learning is taking them towards that assignment that they're going to be completing at the end of each module. So yeah, it is engaging, and I'm happy to hear that kind of feedback.
0: Şimdi bu arada o detayı da vermek lazım. Şunu çok güzel söylüyor. Şimdi level 3 diploma dediğimiz şey mesleki eğitim. Yani mesleğe hazırlıyor. Benim biraz önce dediğim hayata hazırlıyor, mesleğe hazırlıyor. Hatta diyor İngiltere'de level 3'ten mezun olup
1: İş
0: direkt iş
1: bulabiliyor diyor. Tabii.
0: hayatına başvurabiliyorsun o aldığın diplomayla. Yani ben level 3 mezunuyum deyip iş başvurusu yapanlar da oluyor. Dolayısıyla diyor zaten bir iş hayatına hazırlamak üzere dizayn edilmiş bir içerik bu. Hani öğrencilerimizden de bu feedback'i almaktan dolayı çok mutlu oldum demişken tam
1: Evet, geldim baktım.
0: öğrencileri de bir davet edelim ki onlardan da dinlesin seyircilerimiz. Şimdi efendim günlerdir akademiden bahsediyoruz, yani online eğitimlerden bahsediyoruz. Bakalım öğrenciler ne yaşıyorlar, ne hissediyorlar, ne kadar bir süre ayırıyorlar hep merak ediyorsunuz. Çünkü şunu hep söylüyorum. Türk müfredatından mezun olacaksın. Onu bırak, bunu al kimse demez. Ama uluslararası bir diploma da yanına koymak istersen tamamlayıcı sigortan olur. Şimdi gençleri bir dinleyelim bakalım. Evet, en sevdiğimiz bölümler bizim gençleri ağırladığımız bölümler oluyor genelde Burak hocamla. Şimdi yanımda Efe Diler var. Kendisi bu bahsettiğim kampüs ötesi eğitimin öğrencilerinden bir tanesi ve hatta İngiltere'den kabullerini almış, aldığı kabullerden en sevdiği okulu seçmiş Efe bizimle beraber. Merhaba Efe'cim, hoş
3: Merhaba,
0: geldin.
3: hoş bulduk.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bak işte burada senin okulunun CEO'su, kurucu ortakları, biraz seni dinlemek istiyoruz. Günde ne kadar saat ayırdın, keyif aldın mı eğitimden? Ödevlerde zorlandın mı? Hangi eğitimi aldın? Böyle bize bir güzel özet geçer misin?
3: Daha önce girmeyi düşünmüştüm üniversite kabullerim için. Ondan sonra araştırdık. Sonra kayıt oldum. İstediğim üniversiteye girmiştim, Westminster için. Ardından bir sürü üniversiteden kabul aldım bir hafta içinde. Süreçte genelde

0: Günde 2-3 saat yeterli oluyor benim için. Ben biraz daha hızlı gidiyorum diğerlerine göre. Onda bir sürü modüllerimiz var. Modülleri yani işliyoruz ve üniversiteye odaklı gidiyoruz. Oradaki aynı şekilde devam ediyor. En sonunda assignment denen makaleleri yazıyoruz. Küçük küçük testler de oluyor her bir bölümde. Genel olarak böyle.
1: Ödevlerde zorlandın mı?
0: Ödevler genelde zor olmuyor, zorlayıcı olmuyor. Yani gerçekten odaklanarak yaparsa herkes yapabilir. Yani B1 seviyesinde olun tabii ki de.
1: Aa, çok güzel.
0: Onun dışında makalelerde zaman ayırınca her türlü işin çözümü oluyor.
2: Şimdi bu makaleler hocam, bilmeyenler için söyleyelim. İşte en az 2000 kelimelik. Aslında işte seneye Efe Westminster'da başladığında orada da eğitimini alırken bolca yazacağım makalelere de aslında çok ciddi bir hazırlık. Biz hep şey tarafını söylüyoruz ya, yani hem aslında bir başvuru aracı alıyorsun,
1: Tabii.
2: hem de okuyacağım şeye de çok ciddi bir
1: Hazırlanıyorsun.
2: hazırlanmış oluyorsun
1: Ya
2: aslında. Yani.
1: aslında şey vardır ya Efe, sudan çıkmış balık
2: Evet.
1: lafı vardır ya, sudan çıkmış balık gibi olmuyorsun.
2: Şimdi
1: Yani
2: hiçbir sürpriz yok mesela seni
1: hiçbir sürpriz
2: karşılaşacak.
1: yok.
2: Evet.
1: Makale tarzını biliyor, ödev tarzını biliyor. Biraz önce Mr. Mirza dedi ki İngiltere'de eğitim çok assignment based'tir. Yani ödev bazlıdır. Ve bu ödevlere Efe gibi akademinin öğrencileri alışmış olarak gidiyorlar. Ödevin nasıl kontrol edildi? Gitti geldi, gitti geldi mi? Yoksa ilk verdiğinde çok iyi çıktı mı ödevin?
0: Ben ilk attığımda direkt geçen not aldım.
1: Hı.
0: Yani diğerini bilmiyorum ama yani genelde bir daha haklarımız oluyor ya, sen orada kaç hakkın olduğunu gösteriyor. Ben
1: Hı.
0: ilkte geçiyorum genelde.
1: Hı, güzel. Ama bir şey görüldüğünde geri geliyor
2: Tabii.
1: ödev. Düzeltiyorsun. Tekrar
2: Orada
1: gönderiyorsun.
2: bir iç denetim ve dış denetim sistemi var hocam. Yani
1: Evet.
2: içeride bir bize bağlı İngiltere'de
1: Hı.
2: bu ödev kontrolünü yapan ve çocuklara feedback veren hocalarımız var. Onlar
1: Hı.
2: bakıyorlar ve diyorlar ki ya buralarda bu ödevde riskler olabilir.
1: Hı.
2: Ya da gayet güzel, eline sağlık. Şimdi asıl denetlemeye gönderelim diyorlar. Böyle aslında çok gözden geçen bir arka planda bir ödevleme süreci var ki ilk ödevlerinde biraz böyle beklediler hemen. Hani biz böyle okulda alışırız çünkü veriyoruz ödevi, hemen cevap geliyor. Ya
1: Evet.
2: gelmedi mi, geliyor mu hocam? Efe de o zaman soruyordu bize.
1: Hı.
2: Orada 2-3 ayrı katmandan geçiyor aslında.
1: Geçiyor. Peki Efe, İngilizcenle ilgili yani hiç zorlandın mı yoksa aktı mı?
0: Benim İngilizcem zaten genel olarak iyiydi. Ben daha önce yaşadım İngiltere'de yaklaşık 8 ay falan. O yüzden İngilizce problem yaşamadım.
1: Çok güzel.
0: Yaklaşık şu an B2 seviyesindeyim. Yani o yüzden herhangi bir sorun yaşamadım İngilizce problemi.
1: Peki bu canlı derslerle ilgili ne düşünüyorsun? Hani cumartesi günleri buluşuyorsun işte Mr. Don ile o size bir takım şeyler anlatıyor. Orada ondan memnun muydun yani derslerden?
0: Evet, yani memnundum orada, en yani sıkıcı bir olay yoktu, yani her giderken heyecanlanıp giriyordum, o yüzden yani büyük bir problem olmadı benim için.
1: Ay çok güzel, heyecanlanıp giriyordum derken şeyi kastediyorum, isteyerek
2: Evet
1: giriyordum
2: evet
1: demek istedi herhalde
2: tabii.
1: değil mi? İşte bu çok hoşuma gidiyor. Yani ben çocukların ileriki hayatlarında kullanabileceği şeyleri öğrenmesini seviyorum. Çünkü gençlerin bir sorusu vardır hep, bak ben bunu niye yapıyorum der.
2: Evet.
1: Mesela
2: Tam oraya
1: öyledir
2: gelecektim
1: ya,
2: hocam.
1: koyarsın önüne
2: Bu benim
1: der
2: ne
1: ki
2: işime
1: anne
2: yarayacak?
1: bu benim ne işime yarayacak? İşte bu tür yani uluslararası müfredatın online sisteminde bu soruyu öğrenciler sormuyor. Bize hiç gelmedi bu soru mesela. Ben bunu niye yapıyorum demiyor. Orada business okuyorsun. İleride business yapacaksın. Orada da sana anlatıyor bu iş nasıl olur diye. O yüzden o soru gelmiyor ya, o benim hoşuma gidiyor.
2: Arkadaşların var eminim birçok yerden. Böyle YKS'ye hazırlanan arkadaşların da vardır.
0: Evet.
2: Seninki sence biraz daha kolay bir yol gibi mi göründü sana? Ne düşünüyorsun o
0: Ben
2: konuda?
0: benimki daha rahat
2: Daha
0: olacağını
2: rahat oldu.
0: düşünüyorum. Çünkü onlar bana diyor ya sen takılıyorsun falan, evde yapıyorsun falan. Ben diyorum onun da zorluğu var, onlar görmüyor ama yani genelde YKS'den daha kolay, daha basit oluyor.
2: Aslında Efe şey, bunu biz anlatmaya çalışıyoruz ya hocam ailelerimizle de konuşurken. Yani ideali dünyanın birçok yerinde olanı o. Yani daha
1: Tabii.
2: ideali İngiltere'nin
1: Tabii.
2: yaptığı, daha
1: Tabii.
2: ideali Almanya'nın yaptığı, Amerika'nın yaptığı. Biz burada biraz size fazla yükleniyoruz. Ama sizin işte ne işime yarayacak tarafından ele aldığınız gibi çok böyle ders içeriklerinden böyle o

0: İlk ödevlerden falan böyle ben işte örnek toplantılar hatırlıyorum o ilk ödevlemelerde ve ders içeriklerinde. Onlardan böyle aklında kalan bir iki örnek var mı? Neler vardı o ödevlerin ya da ders işleyişlerin içinde? Gerçek projeler, patronuna mail yaz. Senin çünkü business bölümündü.
1: Evet, business management.
0: Evet. Hiç böyle bir örnek var mı aklında? Şöyle bir şey hazırlamıştık, şöyle bir örnek vermiştik vesaire.
1: Yani makalelerde, en son yazdığım makalelerde benim burada bilanço hesaplama gibi, yani işte alışveriş, muhasebe tarzı şeyler vardı. Yani gerçek, yani iş hayatında da işe yarayacak şeylerden bahsediyorduk orada.
0: Bayağı bilanço hesabı mı yaptınız?
1: Yani bildiğin şey, muhasebeci tarzında.
2: Ne kadar güzel. Yani business management okuyacak olan bir çocuk Westminster'da. Ben bunu niye yapıyorum diye sorar mı şimdi bu
0: Soramaz.
2: bilançoyu falan?
0: Bu çok
2: Sormaz.
0: çok net
2: Bu
0: bir örnek.
2: net.
0: Ben hani tam olarak bilmeden ama benzer bir cevap alacağımı tahmin ettiğim için
2: Değil
0: onu
2: mi?
0: sordum.
2: Evet.
0: Hakikaten çok
2: Evet.
0: faydalı yani.
2: We were just talking about, usually students ask, why am I doing this in Turkey? Like, why am I doing this? But with the academy, they don't ask that question because it is so relevant to what they're going to do in the future.
3: Absolutely.
2: Yeah, and it is so useful. They understand that it's useful, and they never ask that question.
3: Yeah, it's like I mentioned earlier, the courses are sort of gearing all of our students towards that higher education, and it is relevant. It is relevant to not just their for higher education life, but also they can see the benefit of it as they go along through each module, and the modules kind of follow each other as well. So I hope you felt that as well. Yeah. So the courses are very well put together, and our course material is very kind of high-end, high quality as well to make sure that the students are engaging, but also getting to the assessments as well.
2: Sadece yüksek öğrenimlerinde değil, hayata atılacaksa da, yani direkt iş hayatına atılacaksa da, orada da kullanacağı şekilde içerikler yapıyoruz ve modüller birbirine de bağlantılı diyor. Yani bir yerden bir yere atlamıyor. O yüzden bir bütünlük içerisinde.
0: Efe, ne yapmak istiyorsun ileride?
1: İleride ben finans okuduktan sonra yatırım bankacısı olmak istiyorum. Yani büyük şirketlerde. Ardından belki kendi işimi kurabilirim. Sermaye kazandıktan sonra.
2: Harika.
1: Öyle.
0: İyi bir finansçı
2: İyi
0: yetiştiriyor
2: bir
0: olacağız
2: finansçı
0: belki hocam.
2: yetişiyor.
0: Bizim de tuzumuz olacak.
2: Kesinlikle Efe'cim, çok teşekkür
0: Çok
2: ederiz
0: teşekkürler.
2: geldiğin
1: Ben de
2: için.
1: rica
2: Çok
1: ederim.
2: sağ olun. Evet, şimdi Efe'yi dinledik. Efe programı bitirdi, kabullerini aldı. Bir de programı yapan, yani şu anda eğitimine devam eden bir öğrencimiz gelecek şimdi. Bakalım öğrencimiz Ahmet Hamdi Özbey programını tamamlarken neler yaşıyor? Evet, eğitim programın nasıl gidiyor Ahmetciğim?
4: Hocam gayet güzel gidiyor. Eğlenceli, ilgi çekici bir program. Yani ders çalıştığınızı hissetmiyorsunuz. Konular akıcı. O yüzden normal bir müfredatın aksine gayet güzel bir, eğlenceli bir aktivite oluyor benim için.
2: Çok güzel. Öğrettik zannedecekler
0: Valla
2: falan.
0: ben de şimdi
2: Ezber.
0: bırakıp gideceğim şimdi bunu çok. Ben de
2: Ya,
0: çok
2: o
0: güzel.
2: kadar mutlu oluyorum ki. Yani he's so happy with the program. Hearing this it just makes us so happy. Ne düşünüyorsun
0: Yani
2: hocam?
0: şöyle çok eğlenceli bir aktivite oluyor tanımlaması hakikaten çok beni de çok mutlu etti duymak. Yani burada temelde biz bazen anormal de olsa insan kendi yaptığını normal o zannediyor ya. Biz o yüzden burada yaptığımızın normal o olduğunu zannediyoruz ama işte ta ilkokuldan itibaren ne soruyor çocuklar? İyi de hocam bu benim ne işime yarayacak? İyi de hocam biz bunu niye öğreniyoruz? Ben bunu ne yapacağım? Hayatta bunu nerede kullanacağız falan diyorlar. İşte hep konuştuğumuz şey. Çok daha motive ve istekli, böyle uyarması gerekmeyen, mesela anne babalardan bunu çok duyuyoruz hocam. Ya ben otur otur otur ödev yap, ödev yap, ödev yap derdim. Bununla alakalı, bu programla alakalı hiç uyarmam gerekmiyor. Devam ediyor zaten diyor çoğunlukla anne babalar. İşte herhalde tam bu söylediğin sebepten dolayı değil
4: Evet
0: mi?
4: hocam.
2: Şimdi BCM Akademi'nin eğitim programları gençlerin bir sorusunu sildi. Ben bunu neden yapıyorum anne? Ben bunu niye yapıyorum hocam? Şimdi çünkü içerikler gerçekten gençlerin ilgisini çeken, öğrenirken keyif aldığı içerikler. 6 periyot kayıt tarihleri var efendim. Ebru Doğdu Official ve Burak Yılmaz'ın hesaplarından detaylı olarak o tarihleri arkadaşlarımız size verecek. En çok, yani mesela günde ne kadar vakit ayırıyorsun Ahmet?
4: Ben diğer arkadaşın aksine günde değil, belli günler belirliyorum. O günlerimi işte BCM'e ayırıyorum ve ona yönelik ders çalışıyorum. Çünkü

0: Aynı zamanda hem Türkiye'deki ödevlerim, derslerimden dolayı da her gün vakit ayıramıyorum dışarı çıktığım zamanlardan dolayı. Kendime gün belirliyorum. Mesela cumartesi, pazar günleri 3 saat, 2 saat kendi ödevlerimi yaptıktan sonra onunla vakit ayırabiliyorum.
1: Harika. İşte kendi hızında
2: İşte bu. Tam olarak bu.
1: bu.
2: Ve aslında toplamda haftada 5-6 saatlik bir program yapıyorsun. Bu çok diğer işlerini de aksatmayan bir şey. Sen hangi program alıyordun Ahmet Bey? Onu da bence şey yapalım.
0: Ben de business
2: Sen de
0: management
2: business
0: alıyorum.
2: management alıyorsun. Senin hedefin ne? Sen
0: Benim
2: daha çünkü biraz daha ondan geridesin şu anda dönem olarak.
0: De hedefim güzel bir İngiltere'de okumak. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi bitirdikten sonra kendi lojistik işimi kurmak istiyorum.
2: Lojistik işi kurmak istiyorsun. Var mı ailede lojistik işi falan?
0: Şu an yok. Kendim olmak, bu deniz nakliyatı, uluslararası lojistikle ilgilenmek istiyorum. Öyle.
2: Güzel. İngiltere'de doğru yerlerden bir tanesi aslında bu hedef
0: Hem
2: için.
0: uluslararası hukuk, onun dışında konumu, Atlantik konumu, onun dışında çevre, sosyal çevre için önemli bir yer olduğunu düşünüyorum ben.
1: İngilizcesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani seviyesiyle ilgili programların.
0: Seviyesi güzel. Bazı terminolojik kelimeler var. Bunları araştırıp öğrenebiliriz. Onun dışında akıcı bir dil. Zorlayıcı asla bir dil değil yani.
1: Ödevlerde zorlandın mı?
0: Şu an daha bir tanesini yapmaya başladım.
1: Tamam.
0: Ortalama 800-900. Şeyindeyim, kelimedeyim. Ama
2: Kelime
0: güzel.
2: sayarak
1: Kelime
2: ilerliyor
1: sayarak
2: Ahmetciğim.
1: ilerliyor. Çok şeker. Okey.
0: Aslında her şeyi bölmüşler. Modül olarak
2: Evet.
0: bölmüşler. İşte dörtte biri bu, işte ikinci de aşamada bunu yapacaksın diye. O yüzden aslında hiçbir zaman 2000 kelime yazdığınızı hissetmiyorsunuz, şey yaptığınızı hissetmiyorsunuz. Daha kolay
2: İçeride de
0: gibi.
2: parçalı yönergeler var
0: Evet,
2: yani. Aslında
0: ondan
2: bunu yap.
0: dolayı.
2: Şimdi işte o az önce ve Efe'ye onu kastettim. Ben böyle hani sisteme girip baktığımda hocam işte bir toplantı şekli bir setup oluştur. İşte bir bilanço oluştur. Bir işte proje patronuna bir mektup yaz falan gibi şeyler de var ya o
1: Evet, evet,
2: ödevlemelerin
1: evet,
2: içinde.
1: evet.
2: O yüzden aslında böyle parça parça küçük küçük ödevler yine
0: Evet.
2: orada. Onlar birleşince böyle 2000-3000 kelimelik büyük ödevler haline geliyor. Güzel.
1: Onu diyecektim. Şimdi platformu açtığın zaman ay acaba karışık mı? Öğrenci anlayacak mı diyorsun ama o kadar kolay ki
2: Çok basit, evet.
1: yönergeler. He was talking about how easy it is to suss the system out. You know, like when you open it, like my courses, my assignments. Yani çok
2: Evet.
1: kolay.
3: Yeah, it's created that way to make it so that you can find anything wherever you need to. And you know, whenever we need to add resources in, we can add additional resources in for them as well, and they'll be easily accessible as well. So it's a very kind of interactive system that
2: User
3: students find
2: friendly,
3: it
2: we can
3: user
2: say.
3: friendly.
1: Speaking of adding, we have added something recently. Would you like to announce that?
3: So due to demand, especially in the Turkish market, we've got level 4 and level 5 law now. So any of our students, including yourself, you know, if you once you complete the level 3 diploma, you can do level 4 and level 5 law, which means that you can do 3 years in Turkey. And then you can do the final year in a UK university, and you'll get the LLB law from the UK university. So we're creating more and more options as we see demand. So yeah, that's one of the big announcements today.
1: Okay, great. Şimdi öğrencimiz Ahmet'in de söylediği gibi sistem çok basit. Zaten öğrenci her şeye hemen ulaşabilsin diye bu sistemi kurduk. Ve sisteme de biz eklemeler yapmak istediğimizde onu da çok kolayca yapabiliyoruz. Şu anda da en son bir ekleme yapıldı. Akademinin programlarına level 4 yani üniversitenin birinci yılı, level 5 üniversitenin ikinci yılı hukuk programları eklendi efendim. Üçüncü yılda İngiltere'ye gidip eğitiminizi tamamlayabiliyorsunuz. O zaman ne oluyor hocam? 2 yıl orada konaklama ödemiyorsun.
2: Tabii.
1: Orada yaşam maliyetlerini ödemiyorsun gibi avantajları oluyor. Onun detayları için de Ebru Doğdu Official ve Burak Yılmaz'a lütfen
2: Bunu
1: ulaşın.
2: bu dönem tercih eden öğrencilerimiz oldu hocam mesela. Business tarafında tercih eden öğrencilerimiz oldu. Level 3'ü bitirdi öğrencimiz
1: Evet,
2: örneğin.
1: evet.
2: Level 3'ü bitirdikten sonra level 4'ü de online olarak devam ettirebiliyorsun Ahmet. Yani aslında Mirza Bey'in söylediği ve Ebru hocamın anlattığı o. Üniversite birinci sınıfı da mesela bir öğrencimiz dedi ki ben bir sene geç gideyim hocam. Bir
1: Evet.
2: acelem yok benim.
1: Evet, sonra gideyim.
2: Ekonomik olarak da çok daha maliyetli şey bu. Uygun. İlk senesinde şimdi burada okumaya başladı. 2026'nın Eylül'ünde son 2 yıl okumak üzere İngiltere'ye gidecek. Böyle bu da çok ciddi
1: Çok
2: bir
1: büyük avantaj. Yani
2: geçişkenlik
1: finansal
2: avantajı.
1: olarak
2: Evet.
1: avantaj. Hani ve yine mesela düşünsene hukuk.

0: hukuk içeriği de ne kadar öğretici olacaktır,
1: tabii, tabii,
0: değil
1: tabii.
0: mi? Business'tan her yere bir de evrilinebiliyor. O da çok
1: Evet.
0: güzel. Yani level 3 business'tan başka bölümlere de geçilebiliyor.
1: Abi sen de hafta sonu derslere katıldın galiba.
2: Evet, katıldım.
1: Bu canlı dersler nasıl, oradaki genel ortam nasıl, şöyle bir tarifle bize.
2: Ortam güzel. Hocamız da gayet ilgi çekici konulardan bahsediyor. Gündelik hayattan. Mesela en son katıldığım derste pazar üzerinden konuştuk. Pazarda oluşan firmalar. Firmalar hakkında ödevimiz vardı, hatta ikinci ödevimiz. Onun hakkında konuştuk. İkinci ödevimizde herhangi bir firmanın, dünya genelinde bilinen bir firmanın bilançosu, bunun kar zarar grafikleri hakkında bir ödev vardı. Onun hakkında çalıştık.
1: Ben Boğaziçi'nde ekonomi eğitimi aldım. Ahmet, konuşmuş muyduk daha önce bilmiyorum. Biz bunları üniversitenin ikinci senesinde, üçüncü senesinde falan böyle ilk defa, aa bu ne demekmiş, bu bilanço neymiş, işte çek neymiş, girdi çıktı neymiş falan, onları öğrenmeye başlamıştık. Çok şanslı olduğunuzun farkındasın,
0: evet,
1: sen o konuda hep arkada da konuştuk ama hakikaten çok şanslılar hocam çocuklar.
0: Bu arada hocam biraz önce şey diyecektim ya, benim bile yapasım var, gireceğim.
1: Evet.
0: Yani business falan. Oradan da şunu söyleyeceğim. Akademinin programlarına katılmanız için üst yaş sınırı
1: tabii
0: yok. Yani burada bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Ben şurada bir
1: bir yandan
0: diploma
1: yapayım
0: alayım da diyebilirsiniz. Bu yaş sınırı, alt sınır var, üst sınır yok. Bu konuyla ilgili de detaylı bilgi için yine bize ulaşırsınız. Ama kısa bir ara verelim. Döndükten sonra öğrencimizle sohbetimize devam edeceğiz.
3: Golden Global Yatırım Bankası'nın sunduğu Ebru ve Burak'la yurt dışında eğitim devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
9: dondurma. Fotoğrafımızı çeksene ya.
10: Taşıdık halkama.
11: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
12: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
15: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
18: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
17: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
20: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Sadece durulalım.
15: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo valla.
18: Sen de sadece durula.
19: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Şimdi
1: hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Bakın

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: Damla
5: bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
16: Dondurma gibi değil, dondurma.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Bolden Global Yatırım Bankası'nın sunduğu Ebru ve Burak'la yurt dışında eğitim devam ediyor.
19: Efendim BCM Akademi'nin öğrencileriyle beraberiz, CEO'su ile beraberiz. İngiltere'de lise, Avrupa'da lise biraz konuşuyoruz. Ahmet, hedeflerin ne?
2: Hocam İngiltere'de King's College'a başvurmayı düşünüyorum. Hem sosyal çevresi hem eğitim olanakları sayesinde güzel bir kariyer çizebileceğimi düşünüyorum.

0: Onun dışında kendi mezunlarının oluşturduğu dernekler ve hani kendileriyle oluşan atmosfer çok ilgimi çekiyor. Ondan dolayı King's College'ı tercih etmeyi
1: İnşallah,
0: planlıyorum.
1: inşallah.
2: Hedefler büyük, hadi
1: Zaten
2: bakalım.
1: eşlik ediyoruz,
2: Evet.
1: danışmanlarıyız öğrencimizin. Peki hocam, şimdi hep İngiltere İngiltere diyoruz ama BCM Akademi her yere de zaten başvurabiliyoruz. Onu da söyledik ama Avrupa'da lise okumak isteyen öğrencilerimize böyle kısa bir bilgi
2: Hocam
1: geçsen.
2: bir şekilde

0: olabiliyordur. Almanya olabilir. Fransa olabilir ama işte İtalya, İspanya mesela 15 yaş altında çok zorluyor son yıllarda. Genel itibariyle 30-35 bin eurolarda bir maliyet öngörüyoruz. En az 2 yıl okumamız lazım yine oranın mezunu sayılabilmemiz için. Ama ne oluyor? Hangi Avrupa ülkesine gidersek gidelim çoğunlukla şu ana kadarki örnekler hep öyle. Ya yine IB yapıyoruz ya yine A-Level yapıyoruz. Yani gidip İsviçre'de okusak IB ya da A-Level seçiyoruz. Evet. Dubai'de de öyle değil mi?
1: Aynen,
0: Hollanda'ya
1: aynen.
0: da gitsek IB ya da A-Level seçiyoruz. Belki ileride tekrar detaylandırırız ama İngiltere kadar yaygın değil. Önce İngiltere'ye bakılmalı bence.
1: Kesinlikle.
0: Bir belki sonraki adımda biraz daha uzaklaşırsak Kanada'da düşünülebilir.
1: Dubai'de düşünülebilir.
0: Dubai zaten
1: evet,
0: düşünülebildiği
1: Dubai'de
0: için söylemedim.
1: Dubai'de düşünülebilir ama bu zorlu günler atlatılınca efendim inşallah aydınlık günleri görecekler onlarda.
0: Hepsi Allah, geçiyor hocam bu da geçer.
1: Bizim devletimizi korusun. Efendim thank you so much for coming.
2: Happy to be here.
1: Happy to. Ahmetciğim çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür
1: çok
0: teşekkürler, sağ
1: olun. Evet efendim bugün de gençlerle beraberdik. O yüzden çok keyifli bir bölümdü. Ebru Doğdu Official, Burak Yılmaz Instagram hesaplarından bize ulaşın. Hürriyet.com.tr'den yazılarımı da okursanız çok sevinirim. Sanattan, spordan, eğitimden, bilimden ve tabii ki baş öğretmeninizden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun. Hoşçakalın.
3: Golden Global Yatırım Bankası Ebru ve Burak'la yurt dışında eğitimi sundu.

0: Beyaz TV ekranlarından herkese merhabalar. Bu cumartesi biraz da üreme sağlığı konuşacağız.
1: Hazırsanız birazdan başlıyoruz.
2: Bu cumartesi ekrana gelecek yeni bölümde sağlık alanında en çok merak edilen konular uzman isimlerle masaya yatırılıyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Pınar Özcan, tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörleri anlatacak. Tüp bebek kaç kez denenebilir? Yaş gebelik şansını etkiler mi gibi sorular yanıt bulacak. Üroloji ve androloji uzmanı Operatör Doktor Abubekir Böyük ise azospermi hakkında merak edilenleri açıklayacak. Sperm yokluğu ne anlama geliyor, tedavi mümkün mü sorularına uzman görüşüyle açıklık getirecek. Üroloji ve androloji uzmanı Operatör Doktor Yaşar Başağ da erkeklerde kalıcı korunma yöntemi olan vazektomiyi anlatacak. Sağlık gündemindeki önemli başlıklar ve uzman yorumları şimdi Beyaz TV'de.
1: Sevgili izleyiciler, stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Pınar Özcan bizlerle. Çok güzel görünüyorsunuz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Her bölümde söylüyorum, çok kıymetli hocalar böyle tanıyor olmak bizim için çok büyük keyif veriyor. Tahmin ediyorum 2 ya da 3 hafta önce kıymetli dekanımızla ağırlama şansımız oldu. Yine hocam da bizim üniversitemizin güzide öğretim üyelerinden.
3: Çok
0: ve,
3: teşekkür
0: ederim. Tüm dünyada da aslında etik yaklaşımıyla tüp bebek tedavilerinde çok önemli bir isim olduğunu biliyoruz. Siz mütevazi davranacaksınız ama ben bu sunumu yapmak zorundayım. Hoş geldiniz. Sorularımızla başlayalım hocam. Şimdi sosyal medyada sıklıkla görüyorum, aslında biz de hekim olduğumuz için birçok hekimi de takip ediyoruz. İşte 3. deneme dışarıda yapılmış, başarı biz de geldi, ilk denemede başarılı oldu. Tüp bebek tedavilerinde denemede bir sınır var mı? Yasal olarak veyahut da tıbbi olarak bir sınır var mı? Ya da ortalama kaçıncı denemede insanlar başarılı sonuçlara ulaşabiliyorlar?
3: Şimdi tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen birçok faktör var. Bunlardan en önemlisi tabii ki kadın yaşı. Yani tüp bebeği nedenle yaptığınıza göre başarı şansı değişebiliyor. Ortalama en iyi prognozlu hastalarda ilk denemede hastanın gebe, yani kadının gebe kalma şansı tüp bebek tedavisiyle ortalama %50, ama bu en iyi prognozlu hastalar için verdiğimiz. Yani her hastanın ilk tüp bebek tedavisinde gebe kalması mümkün değil. Dolayısıyla denemeye devam etmek zorunda. Genellikle ben çiftlere bilgi verirken deneme sayısı ile ilgili, yani maddi maneviniz gücünüzün yettiği yere kadar deneyebilirsiniz. Çünkü süreç hem maddi açıdan hem de manevi açıdan hastayı yoran bir süreç maalesef. Çiftler açısından kolay olmuyor tabii ki. Çünkü her denemede insan ne olursa olsun iyiye kendisini alıştırıyor. Negatif sonuçta manevi olarak bir travmatizasyon yaratıyor. Dolayısıyla hani bir sınır yok ama mevcut şartlarda mesela kadın yaşı bir sınırlama olabilir. Belli bir yaşın üstünde.

0: de yani genetik olarak normal embriyoyu bulmak o kadar kolay olmadığı için ve normal embriyoyu bulmak için gerekli olan yumurta sayısı fazla olduğu için belli bir yaş grubundan sonra tüp bebek denemesi yani zorlu bir süreçe sokabilir kişileri. Ama onun dışında dediğim gibi maddi manevi gücü yettiği yere kadar devam edebilir. Ama zaten maksimum hani tabii ki başarısızlığın nedeni de çok önemli. Mesela bazen embriyo oluşmayabiliyor, bazen yumurta çıkmayabiliyor, bazen sperm olmayabiliyor. O gibi durumlarda zaten hani bir şans olmayabiliyor ama yumurta ve sperm olduğu sürece şans devam ediyor tüp bebek tedavisinde.
1: Peki hocam, diyelim ki hanımefendiler gençlik yaşta, biliyoruz ki yumurta rezervi yaşla birlikte azalıyor, menopozla birlikte tamamen yok oluyor. Bu zamanda gençlik yaşlarında dondurduğu yumurtalarla veya dondurduğu embriyolarla ilerleyen yaşlarda da deneme yapılabiliyor mu, yoksa bir limitimiz var mı burada da?
0: Tabii ki çok önemli bir şey şans bu yumurta dondurma işlemi. Şimdi üreme potansiyeline baktığınızda hayat kadına biraz daha acımasız maalesef. Çünkü erkek için yani üreme yaşı daha geniş bir zaman dilimine yayılmasına rağmen kadınlarda maalesef özellikle 40 yaşından sonra hem kadının kendiliğinden spontan gebe kalma şansı hem tüp bebek tedavisiyle gebe kalma şansı ciddi anlamda azalıyor. Hem sayısal hem de kalite, yumurtanın kalitesindeki azalmadan dolayı. Dolayısıyla 35 yaş kadın için önemli bir dönüm noktası üreme açısından. 40 yaş çok ciddi bir viraj. Dolayısıyla yumurta dondurma belli bir zaman dilimi içerisinde gebe kalma planı yoksa yumurta dondurma çok güzel bir avantaj. Mesela tüp bebek yaptığımız hastalarda da hastanın mesela ilk denemede gebe kaldı ama sonrasında kalan embriyoları oluyor. Biz onları tabii ki donmuş şekilde saklıyoruz. O hasta için büyük bir avantaj. Çünkü atıyorum 2 yıl sonra tekrar gebe kalmak istediğinde tüp bebek tedavisinde başa dönmüyor. O kalan embriyoları kullanıyoruz. O da çok büyük bir avantaj oluyor tabii ki. Özellikle erken yumurtalık yaşlanması nedeniyle ya da kötü sperm sayısı nedeniyle tüp bebek yapıyorsak onlarda bu kalan embriyo daha büyük bir önem taşıyor. Çünkü 5 yıl sonra zaten sperm kötü. Tekrar çocuk yapmak istediklerinde tüp bebek yapmak için bile sperm bulamayabiliriz. Ya da aynı şey kadın için geçerli. Kadın zaten 40 yaşında. İşte yumurta sayısı ve kalitesi yaşa bağlı olarak az. 40 yaşında tüp bebekle doğum yaptı. 3 yıl sonra 43 yaşında tekrar gebe kalmaya çalıştığında tüp bebek şansı daha da azalacak. Dolayısıyla yani kalan donmuş embriyoların olması her zaman gebelik açısından büyük bir şans. Çünkü 36 yaşında donmuş bir yumurta ya da embriyoyla kadın yaşı için bahsediyorum. 40 yaşında elde edeceğimiz yumurtanın ve o yumurtadan elde ettiğimiz embriyonun kalitesi tabii ki aynı olmayacak.
2: 4 yıl bile ne
0: Dolayısıyla
2: kadar fark ediyor?
0: 4 yılda çok şey fark ediyor gerçekten. O nedenle mesela hastalara tüp bebek yaptığımızda pooling yani havuz yöntemi önerebiliyoruz kalan embriyoları olsun diye. Bu ne anlamda önemli? Birincisi ilk denemede gebe kalamayabilir. Dolayısıyla ikinci, üçüncü deneme için donmuş embriyolar olursa çok büyük bir avantaj. Başa dönmüyorsunuz, kalan donmuş embriyoları transfer
2: Tedavinin
0: ediyorsunuz.
2: ortasından devam ediyorsunuz
0: Aynen
2: yani.
0: öyle. Aynı şekilde hasta gebe kaldı. 3 yıl sonra tekrar çocuk istediğinde yine başa dönmüyor. Kalan direkt donmuş embriyolarla yola çıkarak gebelik için tekrar şansını deneyebiliyor.
2: Büyük bir şans.
1: İşin yasal kısmını da sormak istiyorum. Aslında biz erkeklerde sperm dondurmak istediğimiz zaman bunun belli başlı bir yasal süreci var ve tıbbi gereksinimler sunmak zorundayız. Spermleri yasal olarak dondurup saklayabilmek adına. Kadınlarda da özellikle artık günümüzde evlilikler biraz daha ileri
0: Geçer.
1: yaşa
0: Evet.
1: gelmeye
0: Aynen
1: başladı.
0: öyle.
1: Düşük over rezervli hanımefendilerde buna benzer bir yasal sınırlama var mı? Ya da herhangi bir şekilde isteyen bir insan yumurtalarını dondurabilir mi?
0: Şimdi sosyal freezing yani sosyal dondurma diye bir terminoloji var. Bu kadının herhangi bir zaman diliminde istediği anda yumurta dondurması. Maalesef Türkiye'de şu an o süreç o şekilde işlemiyor. Yasal sınırlar içerisinde ya 40 yaşın üstünde olacaksın ya da işte herhangi bir kanser tanısı aldın. Kemoterapi ya da radyoterapi göreceksin ki kemoterapi ve radyoterapi maalesef yumurta ve
2: Ciddi
0: sperme
2: hasar
0: zarar
2: veriyor.
0: verdiği için öncesinde yumurta dondurma için yasal olarak hakkın var. Ya da yaşın genç olmasına rağmen
2: düşük,
0: evet, over rezervi düşükse, erken yumurtalık yaşlanması için bir risk taşıyorsan onu beyan ettiğin zaman rapor çıkarılarak yumurta dondurma süreci gerçekleşebiliyor. Ama henüz sosyal dondurma dediğimiz, yani genç yaştasınız, yumurtalık rezerviniz iyi ama önümüzdeki 3 yıl içerisinde atıyorum evlenme ya da çocuk yapma fikriniz yok. Ben yine de yumurtamı dondurma istiyorum dediğinizde maalesef o yasal olarak o kapsamın içerisine girmiyorsanız yapamıyorsunuz maalesef. Evet.
2: Tüp bebek tedavisi deyince özellikle hocam ikiz çocuklar, üçüz çocuklar, çoğul gebelikler akla geliyor. Bu hep böyle mi olmak zorunda? Yani tüp bebekte hep çoğul gebelik mi görürüz biz?
1: Evet hocam. Şimdi... bir de ben hemen araya gireyim. Ben de ikiz kız çocuğu, evet, babasıyım. Bana ilk sordukları şey, bir de ürolog olunca tüp bebek mi sorusu oluyordu. Yani gerçekten öyle mi gitmeli ya da insanlar istiyorsa ikiz gebelikleri de, üçüz gebelikleri de seçebilir mi? Yani ikiz gebelik sahibi olmayan isteyen birisi.
0: Yani üçüz gebelik artık yok. Çünkü zaten maksimum iki embriyo transfer edebiliyoruz. Ama şöyle, bazen iki embriyo transfer etseniz bile transfer ettiğiniz embriyolar mesela assisted hatching falan yapıldıysa laboratuvar şartlarında transfer ettikten sonra da bölünebiliyor. Öyle bir sıkıntı olabiliyor ama genel olarak maksimum transfer sınırı 2 embriyo ile. Çoğul gebelikler başlı başına yüksek riskli gebelik grubuna giriyor maalesef. Çünkü çoğul gebeliğin sıkıntıları var. İşte erken doğum riski olabiliyor ya da çoğul gebelikten dolayı işte preeklampsi riski olabiliyor. Dolayısıyla çoğul gebelik başlı başına tüp bebekle olsun ya da kendiliğinden olsun fark etmez bir yüksek riskli gebelik grubu. Dolayısıyla hani çok tercih edilen bir gebelik değil. Çünkü sonrasında erken doğum olduğunda bunun yeni doğan kısmı da var. Yani bebeğin komplikasyon riski var. Yeni doğan da bakım açısından, sağlık hizmetleri açısından bir yük olarak düşünüldüğünde. Dolayısıyla çoğul gebelik hani her zaman çok arzu ettiğimiz şey değil. Ama şartlar müsaitse tabii hastanın sağlık koşullarına, sağlık hizmetlerine ulaşma koşulları ya da hastanın hani sık gelip gitme, yakından takip edilme şartları uygunsa tabii ki olabilir. Eki embriyo transfer içinde şartlar var. Yani işte daha önceden başarısız tüp bebek deneme sayısı, kadının yaşı ya da ağır erkek faktörü gibi nedenler varsa o gibi durumlarda iki tane embriyo transfer edebiliyoruz. Ama yasal embriyo transferi tüm dünyada işte single embriyo transferi diye geçiyor. Tek embriyo transferi, yani iki embriyo transferinin şartları var. Eğer o şartları hasta karşılıyorsa ancak iki tane embriyo transferi yapılabiliyor.
2: Bu transfer süreci başından beri böyle miydi?
0: Başından beri böyle değildi. Zaman içerisinde çoğul gebeliklerin
2: artması nedeniyle.
0: Artması ve çoğul gebeliklerden dolayı karşımıza çıkan komplikasyonlar. Dolayısıyla yani gebelik
2: sınırlama
0: süreci
2: getirildi.
0: Tabii ki gebelik süreci de çok önemli. Çünkü gebelik gerçekten hani bir problemsiz gittiği sürece güzel ama cidden komplikasyonları olan bir dönem gebelik. Öyle küçümsenmeyecek komplikasyonlar, hem annenin hem bebeğin yaşamını tehdit edecek komplikasyonlar. Dolayısıyla anne ve bebek sağlığını riske sokacak şartları düşünüp onları minimalize edecek şekilde gebeliği de yönetmek lazım. Dolayısıyla bu komplikasyonlar ve dediğim gibi çoğul gebeliklerin sağlık sektörüne yüklemiş olduğu o maddi kısımları da düşününce artık embriyo transfer sayısı kısıtlandı.
1: Peki hocam, embriyoları seçerken cinsiyet seçmek çok genel sorulardan bir tanesi ama biz tabii işin biraz da tıbbi kısmını da soralım. Hem bu popüler kısmını da soralım. Genetik açıdan tarama yapmak, sağlıklı embriyoları transfer etmek ya da sağlıklı embriyoyu tanıyacak herhangi bir tetkik var mı uyguladığımız rutinde, pratik uygulayabileceğimiz?
0: Yani sağlıklı embriyo derken genetiği normal embriyoyu tabii ki PGDA ile bulma şansımız var. Ama hani genetik yapmak, embriyoya genetik analiz yapmak rutin yapılan bir şey değil. Bunun da indikasyonları var. İşte mesela en önemli indikasyon ileri kadın yaşı. Genel olarak tüm dünyada da önerilen genetik ayıklama için 39 yaş ve üzeri kadında tüp bebek yapılıyorsa tüp bebeğin başarısız olmasının %60-70 nedeni embriyonun genetik olarak kusurlu olması olduğu için bu gibi durumlarda hastaya genetik ayıklamalı tüp bebek öneriyoruz. Orada da embriyoyu genelde blast aşamasına 5. güne geldiğinde biyopsi alıyoruz. O biyopsiyi genetik incelemeden geçiriyoruz. Ona göre embriyonun genetik olarak normal olup olmadığını anlayabiliyoruz. Bunun dışında tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda da genetik ayıklama önerebiliyoruz. Ve bir de genetik geçişli hastalıklar özellikle akraba evliliklerinde çok görülüyor. Türkiye'nin belli kısmında da akraba evlilik insidansı yüksek olduğu için akraba evliliği resesif genlerin bir araya gelme riskini arttırdığı için onlar da daha çok gözüküyor. Ve bunlar genellikle genetik ayıklama için gelen hastaların yani genetik hastalıktan dolayı genetik ayıklama PGD yaptığımız hastaların çoğunun hastalık tanı almış çocukları oluyor. Dolayısıyla o hastalıklı geni bulup o gen hastalıklı genin olmadığı sağlıklı embriyoyu seçme şansımız var genetik ayıklamayla. Yani bu da bir endikasyon genetik geçişli hastalık olan ailelerde genetiği normal embriyoyu bulma şansımız var. Cinsiyet seçimi Türkiye için uygun bir şey değil yani yasal değil. O yüzden cinsiyet seçimi sadece cinsiyete bağlı genetik geçişli bir hastalık mesela. Erkeklerde gözüken genetik hastalıklar olduğu zaman o durumlarda kız embriyoyu seçmek gerekebilir. O durumlarda ancak yasal gereklilik sınırları içerisinde yapılabilir ancak cinsiyet seçimi. Evet,
2: teknoloji bu noktaya geldi artık.
0: Evet ve genetik ayıklama yapabiliyoruz.
2: Problemden bizi sıyırabiliyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizi böyle saatlerce dinleyebiliriz ama maalesef sürelerimiz kısıtlı. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: şimdi
0: teşekkür ederim.
1: Programımız bu işin biraz daha erkek tarafıyla devam ediyor olacak. Evet şimdi sevgili ağabeyim ve hocam, kıymetli komşum Doktor Ebubekir Büyük bizlerle yine ülkemizin kıymetli üroloji ve androloji uzmanlarından bir tanesi. Hocamla birlikte biraz önce Pınar hocam çok kıymetli bir IVF süreciyle ilgili sohbet geçirdik. Biraz da sizinle aslında çok kıymetli çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Erkek kısırlığı hakkında konuşmak istiyoruz. Erkek kısırlığı dediğimiz zaman da aklımıza gelen önemli konulardan bir tanesi azoospermi. Azoospermiyi nasıl tanımlayalım hocam?
3: Azoospermi şöyle kabaca menide hiç sperm hücresi olmaması durumu. Hastalar bunu karıştırıyor. Meni geliyor olması kişinin baba olacağı anlamına gelmiyor. Meni içerisinde sperm hücresi yok. Aslında azoospermi bir hastalık değil, bir sonuç. Altında birçok faktör, patolojik durum yatıyor. Kabaca ikiye ayırıyoruz. Birincisi obstrüktif yani tıkanıklığa bağlı azoospermi. Burada testiste sperm üretiminde herhangi bir sorun yok aslında ama spermin testisten çıkıp sperm kanallarıyla meniye karışmasında bir sorun var. Bu hasta grubu nispeten işimiz kolay burada. Sperm olduğu müddetçe sorun yok diyoruz. Bir de non-obstriktif yani tıkanıklığa bağlı olmayan azoospermi var. Burada işler biraz karışıyor. Burada testiste sperm üretimi ya hiç yok ya da çok az veyahut üretim bir noktaya geliyor. Olgun sperm oluşmadan noktalanıyor, orada kalıyor. Azoospermi günlük pratikte sık karşılaştım. İnfertilitede yaklaşık hastalarımın %30-40'ını oluşturuyor. Biraz da bu iş herhalde kafa yorduğumuz için. Tedavisi zor ama bu şu demek değildir, mutlak kısırlık demek değildir. Azoospermisi olup baba olan birçok hastamız var.
2: Hocam peki tanısı nasıl konuluyor? Yani kişiler hangi bulgularla sizlere başvuruyor ve tanıyı koyarken hangi testlere tabi tutuyorsunuz?
3: Aslında hasta bize başvurduğunda detaylı bir fizik muayene çok önemli. Çünkü sonuçta sperm fabrikası testisin durumu önemli. Atrofik bir testis mi var, boyutlar normal mi? Sperm taşıyan vaz dediğimiz kanalların varlığına bakıyoruz. Kistik fibrozis gibi hastalıklarda bu kanal gelişiminde bazı sendromik hastalıklarda olmayabiliyor. Detaylı bir fizik muayeneden sonra detaylı bir spermiyogram istiyoruz. Normal bir spermiyogram işimizi görmüyor. Detaylı diyorum çünkü orada fruktoz varlığına bakıyoruz, immatür hücre varlığına bakıyoruz. Eğer immatür hücre varsa bu şu demektir, testiste sperm hücresi bir noktada başlıyor demektir. Sonuca nihayete ermese bile bu bizim için aslında umut ışığı. Burada da tabii iş embriyolog arkadaşlara düşüyor. Detaylı bir spermiyogram. Bazen görüntüleme yapıyoruz, ultrasonlar yapıyoruz. Tıkanıklıktan şüpheleniyor isek bazı ilaçlı film diye tabir edeceğimiz filmler çekiyoruz. Bu şekilde tanıyı koyuyoruz. Tabii burada kalmıyor iş. Bu tanıyı koyduktan sonra detaylı bir genetik analiz, detaylı hormon analizi bizim için önemli. Çünkü bu bizim tedavimizin
2: nasıl bir yol izleyeceğini
3: belirleyecek kesinlikle.
1: Peki sperm üretimi olmaması, yani non-obstriktif azospermi durumuyla karşı karşıya ve sperm üretimi bir şekilde yok. Bir daha hiç olmayacağı anlamına mı gelir, yoksa dönem dönem değişiklikler ya da tedavilerle bunları manipüle

0: edebiliyor muyuz?
1: Edebiliyoruz. Aslında bilim bu noktada iyi bir noktaya geldi. Şöyle mikrocerrahi yöntemlerle sperm elde ediyoruz. Aslında azospermi hastalarının büyük çoğunluğu mikrotese dediğimiz mikroskop altında yaptığımız bir ameliyata gidiyor ama hastaların yaklaşık %10 ila 20'si arasında tedavi ile menide sperm çıkabiliyor. Bu hasta grubunu da TESE'den kurtarmış oluyoruz. Bu yıl Avrupa Üroloji Kongresi biliyorsunuz Londra'da yapıldı Mart ayında. Orada hormonoterapi ile ilgili çalışmalar sunuldu. Artık direkt mikrotese demiyoruz. Uygun seçilmiş hasta grubunda hormonoterapi veriyoruz. Hormonun spermatogenezi, sperm üretimini uyarmasını sağlayarak sperm elde etmeye çalışıyoruz. Bunu antioksidan tedavi dediğimiz işte multivitamin, mineral, aminoasit içeren bazı birleşiklerle uygun dozda, uygun içerikli birleşiklerle destekliyoruz. Bu süreci bu şekilde tamamlamaya, hastayı TESE'ye gitse bile TESE'deki şansını arttırmaya çalışıyoruz.
0: En sık nedenlerimiz neler hocam? Yani bir erkekte azospermiye neden olan en sık faktörler?
1: Daha çok genetik faktörler söz konusu. Bir de çocuk yaşta geçirilmiş bazı hastalıklar. İşte testis etkileyen ateşli kaba kulak gibi ateşli hastalıklar. İnmemiş testis, geç müdahale edilmiş, geç indirilmiş testislerde çok sık görüyoruz azospermiyi. Tabii bunun bir de sperm üretiminden sorumlu genler var. Sorumlu genler var. Bu genlerde de eğer bir delesyon, bir bozukluk varsa yine sperm üretimi sekteye uğruyor.
0: Her birisinin sonucu etkileme, tedavi başarısını etkileme açısından farklılıkları var mı? Yani sizi ümitsizliğe ya da hastaya umutsuz şeyler söylemenize neden olan kısımları var mı? Yoksa çok benzer sonuçlarla karşı karşıya mıyız?
1: Yok, çok farklı. Örneğin genetik delesyonlar bizim için önemli. AB kolunda delesyon varsa maalesef bir şey yapamıyoruz. Hastaya tıbben çok bir şansı olmadığını söylüyoruz. Ama onun dışında inmemiş testis hastalarında da şansımız biraz düşük. Ama hiçbir hastada bunun dışındaki diğer hasta grubunda çok umutsuz, ümitsiz değiliz. Tabii her inmemiş testis olan hasta için söylemiyorum bunu ama çok geç müdahale edilmiş. 23-24 yaşında hala kasıkta olan testisten çok bir şey beklemiyoruz. Genetik bozukluklar ve bu tür hastalar dışındaki azospermi hastalarında azımsanmayacak bir başarı var. Literatürde zaten %60 ile 70 arasında sperm elde edebilme gibi bir oran söz konusu. Tabii hormonoterapiler, antioksidan tedaviler son yıllarda henüz standart olmasa bile klinik pratiğe girmiş rejeneratif tedavilerle birlikte bu oran, bu şans biraz daha artmış durumda.
2: Çevresel faktörleri soracağım.
0: Kenem
2: düştü
0: yine hemen
2: hocam.
0: Sana yok, veriyorum yok. Aslancığım. Bazen hiç böyle oluyor. Program ilerledikçe ben duramıyorum. Aslanı ekart ediyorum
2: hiç
0: ama güzel hanımefendilere de konuşma için.
2: Ben çevresel faktörleri sormak istiyorum. Şimdi birçok hekimle biz oturduk, konuştuk burada ürolojik alanında ve hepsi de erkeklerin hormonal dengeleriyle ilgili ciddi çevresel faktör problemleri olduğunu, hatta tükettiğimiz gıdalara kadar Yavuz Hocam'la konuşmuştuk, evet, hatırlarsanız, evet. Ender Hocam'la, Yavuz Hocam'la. Kıymetli hekimlerimizin hepsi de gıdalara kadar bunları etkileyebileceğini söyledi. Peki azospermde böyle bir durum var mı?
1: Var. Sonuçta sperm üretimi hipogonadal bir aks içerisinde. Yani beyinde hipotalamus hormon üretiyor, hipofizi uyarıyor, hipofiz de hormon üretiyor, testis uyarıyor. Testosteron üretimi sperm üretimini uyarıyor. Burada bir basamak sekteye uğrarsa sperm üretimi de sekteye uğratır. Tütün ürünü kullanımı, aşırı fast food tüketimi, obezite. Çünkü obez hastaları da şunu biliyoruz, yağlı dokuda testosteron östrojene doğru dönüyor. Bu hem hastanın cinsel fonksiyonlarını etkileyebiliyor hem sperm üretimini etkileyebiliyor. Yine eğer çok sıcak bir ortamda çalışıyorsa hasta, çünkü testisin çok fazla ısıya maruz kalmaması lazım. Hatta bazı son dönem çıkan çalışmalarda uzun süre dizüstü bilgisayar kullanılması, sperm parametrelerini etkilediği, işte telefonun yaydığı radyasyondan bile sperm parametrelerinin etkilendiğini gösteren çalışmalar var. İşte bu gözle bakınca sperm üretimi çevresel faktörlerden çok etkilenir. Hatta ben şöyle diyorum hastalara, vücutta kadın için de erkek için de aslında öyle, vücudun en savunmasız hücreleri sperm ve yumurta hücreleridir. Siz 20 yıl tütün ürünü kullanırsınız, akciğer kanseri olursunuz, mesane kanseri olursunuz. Ama bir hafta, iki hafta tütün tüketimi bile sperm parametrelerini hemen etkileyebiliyor.
0: Evet, çok zararlı mutlaka tütün davranışından. Her türlü hastalık için, cinsel hastalıklar, onkolojik hastalıklar mutlaka uzak durmak gerekiyor. Kesinlikle. Bir de

0: çocuk sahibi olmayla ilgili problem olan erkeklerin genel problemlerinden bir tanesi biliyorsunuz varikosel. Varikosel hastalığı, evet. Yumurtalığın damarlarının genişlemesine verdiğimiz isim. Yumurtalıklarda biraz önce bahsettiğiniz gibi sıcaklıkları bozup özellikle meni kanallarında hareket kabiliyeti kazanan spermleri bozabiliyor. Azospermi de infertil hastalarda çocuğu olmayan erkeklerde gördüğümüz sık durumlardan bir tanesi. Kesişim kümesinde nasıl yaklaşıyoruz? Sizin de önerileriniz var mı bu konuda?
1: Şöyle varikosel eğer çift taraflıysa azospermi hastalarında, yani biz buna biraz klinik anlamlı varikosel diyoruz. Mikrocerrahi ile düzeltme yaparsanız %9 ile 10 oranında menide sperm çıkma şansı var. Yine TSD'de şansını artırıyor. O yüzden varikosel hastalarına, azospermik varikosel hastalarına muhakkak mikrocerrahi öneriyoruz. Ama burada dediğim gibi iki taraflıysa genelde öneriyoruz. Çünkü tek taraflı hala tartışmalı. Yeterli olup olmayacağı konusunda veriler çok iyi değil. Ama iki taraflı varikosel varsa muhakkak cerrahi öneriyoruz. Daha sonra hormonoterapiyle, gerekirse diğer tedavilerle lüzum ederse devam ediyoruz.
0: Bir de tabii erkekler bazen çocuk sahibi olup, doğal yoldan çocuk sahibi olup daha sonradan azospermi geliştirebilirler mi, yoksa mutlaka doğuştan beridir var olan sebepleri mi göz önünde bulundurmamız gerekiyor?
1: Daha sonra gelişebilir. Özellikle hasarlı testis diyebileceğimiz, daha önce işte geçirilmiş orşitler, cerrahi öyküsü olan hastalarda sperm sayısı, o testisin sağlığı bozuldukça azalabilir. Azospermiye doğru gidebilir. Bu sadece kanlanma vesaireyle de açıklayamayız. Hormonal şey de bozulur yaşla birlikte. Biliyoruz 35 yaşından sonra testosteron %3 azalıyor her sene. Bu şekilde hormon düzeyi de bozulmuş ise eğer testiküler yanıt oluşmayacak, sperm üretimi olmayacaktır. Azospermiye gidebilir bu hastalar.
0: Evet, yani hormonlar da tabii çok dediğiniz gibi testosteron hormonunun varlığı çok kıymetli. Dışarıdan testosteron alınması aslında son yıllarda gördüğümüz en önemli azospermi kaynaklarından bir tanesi olmaya başladı. Hı. Gerçekten size de fazlaca geliyordur, klinik pratiğinizde çok önemli bir yeri var. Hem cinsel sağlığı hem de üreme sağlığını dışarıdan kontrolsüz bir şekilde alınan anabolik steroidler bozabiliyor. Bunun dışında azospermiye neden olan, sperm üretimini durduran, bozan hormon hastalıklarımız var mı?
1: Muhakkak. Sadece testiste üretilen hormonlar değil, o fiz bezinden üretilen hormonlar, böbrek üstünden üretilen hormonlar da sistemi etkileyebiliyor. Özellikle hipofiz bezinde gelişen hastalıklar FSH, LH gibi hormonların salgılanması sekteye uğrayabiliyor. FSH, LH olmadığı müddetçe testisi uyaracak bir hormon yok demektir. Bu da gene sekonder hipogonadizm dediğimiz duruma yol açar. Bu da azospermiye neden olur, cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olabilir.
0: Hormon tedavisi düzeltir mi, yoksa kısa bir süreli ya da uzun süre ya da yine bu hastalarda TSE'ye mi gidiyor, cerrahi mi gidiyor?
1: Bunlarda hormon tedavisinde yanıt aslında iyi. Hem primer hipogonadotropik hipogonadizm hastalarında hem sekonder daha sonradan gelişen hasta grubunda. Siz dışarıdan FSH ve LH hormonlarını yerine koyarsanız testisin yanıtı genelde iyi oluyor. Eğer hormona yanıtı yoksa o zaman TSE düşünebiliyoruz.
2: Evet, peki diyelim ki kişi azospermi problemi yaşıyor ama aynı zamanda da erektil disfonksiyon problemi var. Bu ikisinin tedavisi birlikte yürütülebilir mi? Hazır ikiniz de buradayken
1: evet,
2: bunu da sorayım ben.
1: Yürütülebilir. Şöyle, burada önemli olan nokta şu: bu hasta grubunda genelde testosteron düzeyi, endojen testosteron düzeyi düşük oluyor. Bu hasta grubuna testosteron vermek yerine testosteron üretimini uyaracak hormon tedavisini vermek lazım. Burada yapılan en büyük hata o. Çünkü dışarıdan alınan, eksojen alınan testosteron testiste fibrozise neden olur. Sağlıklı dokunun ölmesine neden olur. Bu da kalıcı kısırlığa, kalıcı cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olur. O yüzden testosteron yerine diğer hormonlarla testisi uyarmayı seçiyor. Bu yolu kullanıyor.
2: Bu şekilde ikisinin de tedavisi birlikte devam ediyor.
0: Bu şekilde tedavi veriyoruz. Sperm analizleriyle, semen analizleriyle hastalarımızı takip ediyoruz. Bir noktaya geliyoruz ama bir yerden sonra sperm çıkışı olmasa veyahut da sağlıklı spermlere kavuşamazsak TSE yapıyoruz. TSE dediğimiz şey yumurtalıklardan örnek alarak bir şekilde sperm hücresi almaya çalışıyoruz. TSE'de neredeyiz? Nelere dikkat etmek gerekir? Hangi yollardan gitmek gerekir? Kimlere yapmak gerekir? Kimlere yapmamak gerekir?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer azospermi tanısında gerekli tetkikleri yaptıysanız, genetik analizler, hormon analizleri, TSE geldi işte, iş mikroskopik, mikro TSE dediğimiz yöntemi seçmeniz lazım. Çünkü şunu biliyoruz, makro TSE

0: testinde sperm bulma şansınız %20 ile 40 arasındayken mikro testinde bu oran %60'ların üzerine çıkıyor. Bu bir. İkincisi, mikro TSE ameliyatı deneyim gerektiren bir ameliyat. Yani belli merkezlerde yapılması gereken bir ameliyat. Öyle testisi aradım, oradan tübül topladım. Maalesef öyle olmuyor. Bu noktada mikro cerrahi ve öncesinde hastanın TSE'ye iyi hazırlanmış olması gerekiyor.
1: Evet. Kesinlikle. Ve yani mikro cerrahideki o görüntüler, deneyimli ellerin, deneyimli gözlerin onu görmesi, aslında fazlaca bu işlere giriyor olmak, belki bu işin mutfağında yetişmiş olmak, çok kıymetli eğitimler aldığınızı biliyorum. Çünkü bir günde olacak işler değil. Devam ede ede gelişen, aslında güneş gibi parlayan tübül görüntüsü der hocalarımızda. Evet. Benim de çok kıymetli buradan selam yollayayım. Oğuz hocam var. Kayseri'de Oğuz Ekmekçioğlu hocam. TSE konusunda bizlere çok emek vermiştir. Asistanlığımız boyunca TSE bir de ansız bir tedavidir. Eş hazır olmuştur. Pazar günü de yaparsınız, bayramda da yaparsınız. Bu işe gönül vermiş olmanız gerekir. Bu yüzden de bu kıymetli hocalarımızı da her zaman ismen de anmak gerekiyor ki burada cidden çok kıymetli eforları var. Hem eğitim
2: için. Çok selamlarımızı iletelim.
1: Evet, hem eğitim için, hem bunun yanında bir diğer taraftan da insanlara yardımcı olabilmek adına mesaiyi tanımaksızın emek veren çok önemli isimler. Onların çok güzel tabirleri vardır. Güneş doğmuş gibi. Siz de zamanla ilk asistanlık günlerimi hatırlıyorum. Bakarsınız, ilk gördüğünüzde hoca der ki bak güneş doğmuş gibi tübül, hepsi aynı. Ama zamanla onun ne demek farkı, istediğini, parlayan dolu dolu tübülleri, aslında sperm üretimi ihtimalinin çok fazla olduğunu tahmin ettiğiniz tübülleri almayı, toplamayı insan zaman içerisinde tecrübeyle uğraşıyor. Biz biraz daha cinsel sağlıkla uğraşıyoruz şu anda ama gerçekten üreme sağlığı da çok kıymetli.
2: Tabii
1: üreme ki. Sağlığı özellikle insanların aile hayatını, manevi hayatını, cinsel hayatını etkileyen, psikolojisini etkileyen çok önemli konulardan bir tanesi. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim davet
2: ettiğiniz için. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
2: Sevgili izleyiciler, biz konuğumuzu uğurlarken sizler çaylarınızı, kahvelerinizi tazeleyin. Şimdi Yaşar Hocam'la olan bölümümüze geçiyoruz. Hocam, bugün üreme sağlığıyla ilgili aslında çok güzel bir bölüm yaptık değil mi?
1: Kesinlikle. Şimdi devam konumuz biraz tezat olacak. Kesinlikle üreme sağlığı nasıl olmalı, nasıl korunmalı sorunlarla karşılaştığımızda çok kıymetli konuklarımız vardı. Çok kıymetli görüşlerle bir arada olduk. Şimdi ne konuşuyoruz?
2: Evet sevgili izleyiciler, sizlerin de aslında sadece duyduğu fakat hakkında çok fazla bir şey bilmediğiniz bir konuyu konuşacağız. Erkeklerde korunma yöntemlerini konuşacağız evet. Hocam değil mi?
1: Evet kesinlikle korunma yöntemlerinden konuşacağız. Korunma dediğimiz zaman aslında bu tabir çok iyi anlaşılmıyor toplum içerisinde. Önce bunu bir aydınlatmak gerekiyor. Daha sonra da korunma dediğimizde yahu neden bu iş sadece kadınlar üzerinden ilerliyor? Bunları evet. Bugün biraz tartışacağız. Korunma dediğimiz zaman iki şeyden bahsediyoruz. Biraz önce kıymetli hocalarımız anlattı. İnsanlar bebek sahibi olmak istiyor ama belli bir yaştan sonra da biliyorsunuz ki toplumsal 3 bebek önerimiz var. Toplumun yaşının korunması için bunlara devam edeceğiz ama belli bebek sayısına ulaştıktan sonra, belli bir yaştan sonra insanların da korunması gerekiyor. Yani o günden sonra da artık istenmeyen gebelikler gündeme gelebiliyor.
2: Ya da genetik problemler varsa
1: kesinlikle.
2: Ortada.
1: Bir de bunun beraberinde korunma dediğimizde cinsel yola ulaşan hastalıklardan, korunmadan bahsediyoruz. Bugün biraz İstenmeyen gebeliklerden korunmayı konuşacağız. Daha sonraki bölümlerimizde de biraz da böyle toplumun da bu konuda eğitilmesi ve bilinçlenmesi açısından cinsel yolla ulaşan hastalıklardan nasıl korunuruz konusuna da değiniyor olacağız.
2: Evet.
1: Erkekler nasıl korunur? Erkekler şu şekilde korunur. Aslında çok klasik korunma yöntemi kondomdur. Kondomla korunurlar. Kondom birçok yüksek bir başarıyla uygulanabilir. Fakat başarısı %100 değildir. Ve genellikle de toplumsal olarak bazen bu konu biraz ihmal edilebiliyor. Özellikle monopartner ilişkilerde, yani bir evlilikte bunlar problem olmazken, çoklu partner ilişkilerde özellikle bulaşıcı hastalıklar açısından riskli olabilir. Bir diğer konu da istenmeyen gebeliklerden korunma konusu. Bu konu toplumda maalesef biraz, bu konu ben her zaman söylüyorum, bir önceki hafta yabancı konuğumuzla da konuştuk, sevgili arkadaşım Alfredo ile de konuştuk. Aslında erkeklerin cinsel problemleri çok evrenseldir. Herkes çok benzer sorunlar yaşar ama bizim cinsel konularda, yurt dışından ayrıştığımız konular

0: Bunlardan bir tanesi de bu korunma mevzu. Çünkü toplumsal olarak maalesef bu yük tamamen kadınların sırtına bırakılmış durumda. Burada
1: Türkiye'de
0: kadınların,
1: değil mi?
0: Evet, kadınların işte tüpleri bağlatma diyebildiğimiz tüplikasyonu işleme veyahut da bazı hormonal terapilerle, rahim içi araçlarla korunması fazlaca gündemde. Tabii ki bunların da belli başlı başarı ihtimalleri var ve belli başlı zorlukları var. Erkeklerin korunmasıyla ilgili yöntemler genellikle çok gündeme getirilmiyor ama erkeklerde çok başarıyla uyguladığımız vazektomi ismini verdiğimiz bir işlemimiz var. Bu da erkeklerde başarıyla uygulanan önemli bir doğum kontrol yöntemi olarak ön plana çıkıyor.
1: Nasıl bir yöntem bu hocam? Yani nasıl uygulanıyor?
0: Vazektomi şöyle bir işlem. Aslında vazektomiyi anlatırken hastalarıma, öğrencilerime ya da bu tarz programlarda insanlara anlatırken şunu anlatmak gerekiyor. Meninin üretimini çok iyi bilmemiz gerekiyor. İnsanlarda meniyi oluşturan bazı bileşimler var. Bunu bilmeden erkekler bu konuyla ilgili çok ciddi bir sorun yaşıyorlar. Yani çok ciddi endişelerle karşı karşıya kalıyorlar. Birincisi yumurtalıkların fonksiyonunu bilelim. Yumurtalıkların iki tane fonksiyonu vardır. Birincisi testosteron hormonunu üretmektir. Testosteron hormonu yumurtalıklarda üretildikten sonra direkt olarak kana karışır ve kanımızda bulunur. Çok önemli bir kısmı yumurtalıklardan üretilir. İkinci fonksiyonu da sperm ismini verdiğimiz meni içerisinde ürememizi sağlayan hücreleri üretmektir. Bu hücreler üretildikten sonra bizim tıpta vas deferens ismini verdiğimiz bir tüpe boşaltılır ve bu kanalla prostat bezimize gelir. Prostat bezimizde bu sperm hücreleri bizim prostat içi salgılarımız ve idrar kesesinin hemen arkasında bulunan bir bezin salgılarıyla birleşilerek insanlar boşaldığında dışarıya doğru atılır. Bir erkek boşaldığında çıkan meninin içerisinde prostat salgıları vardır. Mesanenin arkasında bulunan seminal kese dediğimiz keseden gelen salgılar vardır ve yumurtalıktan gelen sperm hücreleri vardır. Sperm hücreleri boşalınan sıvının yaklaşık olarak %2 ila 5'ini oluşturur. Hacmen çok önemli bir kısmını oluşturmaz. Çok önemli bir kısım prostat salgısı ve seminal keseden gelir. Bizim burada yapmaya çalıştığımız iş biraz önce adını andığım kanalları bağlayarak yumurtalık hücrelerinin vücut dışarısına çıkmasını engellemektir. Böylelikle kişiler normal yoldan boşalmaya devam ederler ve bunun beraberinde de boşaldıkları sıvı içerisinde sperm hücreleri bulunmaz. Bunu şunun için anlatıyorum, bu yolu, bu mekanizmayı şunun için anlatıyorum insanlara. Eğer ki mekanizmayı bilirsek olduğumuz işlem sonrasında, cerrahi sonrasında neyle karşı karşıya kalacağımızı da çok iyi biliriz. Buradan hangi sonuca ulaşıyoruz? Erkekliğim testosteronum etkilenir mi? Testosteronun kanallarla bir işi yok. Direkt olarak yumurtalıkta üretiliyor ve kana karışıyor. O yüzden burada böyle bir sorunla karşılaşma ihtimalimiz yok. Yani erkekliğimiz tamamen sona ermiyor. Hiçbir şekilde bir değişiklik olmadan hayatımıza devam ediyoruz. İkinci problem de şu. Ben bundan sonra bu işlemi yaptırdıktan sonra boşalamayacak mıyım? Bu da insanları çok kaygıya sürükleyen önemli konulardan bir tanesi. Hayır efendim, sadece boşaldığınız sıvının hacmi
1: %2, sperm olmayacak.
0: Evet, %2-3 düşmüş olacak. Yani çok küçük bir kısmını elemine etmiş oluyoruz. Çok önemli kısmı prostat bezinden geliyor, gelmeye devam edecek. Sadece içerisinde üreme hücreleri olmayacak ve güvenli bir şekilde bir gebelik ihtimaliyle karşı karşıya kalmadan cinsel hayatınıza devam edebileceksiniz. Bu mekanizmada bir şey daha söylemek istiyorum. Yine önemli bir durum. Bir erkeğin boşaldığı sıvıdaki meniler yaklaşık ortalama 40 ila 70 gün önce üretilmiştir. Yani bir sperm hücresi yumurtalıkta üretildikten sonra bir yolculuğu vardır. Bu yolculuğu devam ettiği sürece her zaman dediğim gibi 40 gün 70 gün içerisinde atılmaya başlar. O yüzden erkeklerde sperm hastalıklarıyla ilgili bir tedavi düzenleneceği zaman da bunun beraberinde böyle vazektomi benzeri bir işlem yapılacağı zaman da mutlaka etki görmek için 3 ay beklememiz gerekiyor. Yani ilk 3 ay koruyucu değildir. Çünkü o sperm kanallarında bulunan sperm hücreleri
1: çoktan vücutta dolaşıma geçmiş olabilirler aslında.
0: Tabii ki atılmaya devam ederler. Biz yaklaşık olarak 20 boşalma döngüsü veyahut da 3 ay gibi bir süre beklemeyi ve mümkünse bu işlemleri yaptıktan 3 ay sonra bir kontrol testi yapmayı, kontrol bir semen analiz testi yapıp burada sperm hücrelerinin var olmadığını gösterip o şekilde güvenli şekilde devam etmeyi
1: emin oluyorsunuz.
0: Mutlaka öneriyoruz.
1: Evet, peki bu operasyon hocam, yani operasyon dedim ama aslında küçük bir işlem gibi bir şey.
0: Evet, küçük bir cerrahi.
1: Küçük bir cerrahi, mikro bir cerrahi diyebiliriz değil mi?
0: Bunu aslında çok kolaylıkla bizim muayenehane şartları dediğimiz genel anestezi gezdirmeyen lokal şartlarla farklı teknikler var ama çok basit bir şekilde yaklaşık 5-10 dakika süren bir işlemle kolay bir şekilde yaptırabiliyorlar. Daha sonra erkeklerin korktuğu konulardan bir tanesi de
1: acı.

0: Arı.
1: Hem arı hem de daha sonra yahu biz hep diyoruz spermlerde üretim devam ediyor. Yani yumurtalıklarda sperm üretimi devam ediyor. Sperm üretilmeye devam ederse o hücreler içeride ne oluyor ve çok ciddi manada bir ağrı hisseder miyim? Sperm hücrelerim atılmaz da çok ciddi ağrıyla karşı karşıya kalır mıyım diye çok merak ediyorlar. Bu önemli bir yine kaygılardan bir tanesi. Haklı da bir kaygı tabii ki. Biraz önce hep bunları söylüyorum ama sanki yersiz bir kaygı gibi de anlaşılmasın. Çok yerli bir kaygı. Sonuçta herkesin bunları biliyor olmak zorunluluğu yok. Bir
0: Tabii
1: erkeğin
0: ki.
1: bunları hissetmesi çok doğal.
0: Zaten herkes bunları bilebilsin
1: Evet,
0: diye biz bu programları yapıyoruz.
1: kesinlikle. İlk birkaç ay içerisinde erkeklerde biraz dolgunluk hissiyatı olabiliyor. Çünkü gerçekten sanki uzun süre ilişkiye girmemiş gibi hissedebiliyorlar. Ama 1-2 ay sonra vücudun bir adaptasyon hızı vardır. Yumurtalıklardaki sperm kök hücreleri olmaya devam eder. Yani bir erkek vazektomi yaptırdıktan sonra sperm üretimi durmaz. Yumurtalıklarda sperm üretimi devam eder ama çok sınırlandırılır. O yapım yıkım dengesi kendini bir şekilde dengeler ve yumurtalıklarda sperm üretilmeye devam eder. Peki devam eder. Diyelim ki kişiler vazgeçti. Elbette ki hayat uzunca bir yolculuk. Bazen
0: Tabii.
1: gerçekten de olabiliyor. Kişiler eşlerini kaybedebiliyorlar, ayrılabiliyorlar veyahut da fikirlerini değiştirebiliyorlar. Yani belli bir süre geçtikten sonra fikrimi değiştirdim hocam.
0: Çocuk sahibi olmak
1: Yeniden çocuk
0: istiyorum.
1: sahibi olmak istiyorum. Bir yolu var mıdır? Evet, yolu vardır. Özellikle ilk 3 yıl içerisinde biz bu kişilerde reversal cerrahi dediğimiz geri dönüşüm cerrahilerini yapabiliyoruz. Bu kanalların birbirine bağlanması veya yumurtalığın direkt çıkışına bağlanarak sperm hücrelerinin dışarıya çıkmasını yeniden hedefleyebiliyoruz. Ama ilk 3 yıl içerisinde başarı şansları biraz daha iyiyken bu cerrahinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra biraz daha başarı şansımız düşebiliyor. Ama direkt olarak öyle değil. Biraz önce Pınar hocam da çok güzel bahsetti. Yardımcı üreme tekniklerimiz var, tüp bebek gibi. Bunlar da sanki yine Ebu Bekir hocamın bahsettiği gibi tıkanıklığa bağlı bir azospermi gibi değerlendirerek yumurtalıktan çok basit bir şekilde, çok basit bir operasyonla yine sperm hücrelerini toplayarak bu insanların yardımcı üreme teknikleriyle çocuk sahibi olmasını yeniden sağlayabiliyoruz. Aslında bu bir kısırlaştırma işlemi değil, böyle biliniyor.
0: Evet,
1: Bazen
0: aslında
1: bize de çok...
0: kadınların tüp bağlama tekniği de bu şekilde. Yani
1: Evet.
0: uzunca yıllar kullanılması tavsiye edilmiyor.
1: Evet, yani uzun dönemde dediğim gibi insanların fikri değişebiliyor. Bazen böyle şeylerle de karşı kısırlaştırma diye diyoruz. Bu bir kısırlaştırma değil. Kısırlaştırma dediğiniz zaman kastrasyon ismini alıyor. Tıbbi olarak kastrasyon yumurtalıkların tamamen alınması. O zaman hem testosteron üretimini hem de buradaki spermin üretimini tamamen yok etmiş oluyorsunuz. Bu bir kısırlaştırma değil. Bu bir blokaj diye anabileceğimiz bir işlem. O nedenle de eğer ki ilerleyen dönemlerde bir şekilde çocuk sahibi olmak istenirse kolay bir şekilde bir yoldan insanların çocuk sahibi olmasını sağlayabiliyoruz.
0: Ben yine kadınlarla kıyaslayacağım hocam. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi toplumumuzda bu hep kadınlara mal olan bir işlem. Kadın korunsun diye düşünülüyor. Erkekler de mesela kadınların tüp bağlamasına kıyasla vazektomi işlemi daha mı kolay bir işlem gibi geldi bana sanki.
1: Kadınlardaki tüp dediğimiz olay rahimler ve yumurtalıklar arasındaki tüpler. Bu tüpler intraabdominal dediğimiz karın içerisine yerleşmiş organlar. Bu ameliyatların yapılabilmesi için karın içerisine girmek gerekiyor. Bir insanın karnının içine girdiğiniz zaman çok basit bile olsa bunun belli başlı komplikasyonları olabiliyor.
0: Tabii
1: Ama
0: ki.
1: yumurtalıklar dış organ diyebileceğimiz kolaylıkla bulunabilen bir organlar. O yüzden hiçbir genel anestezi gerektirmeden kadınlarda olduğu gibi lokal anesteziyle çok daha kolay yapılabilen bir işlem. Aslında biz onu söylüyoruz. Vazektomi tüm doğum kontrolü yöntemleri arasında kadın erkek en kolay uygulanan yöntemlerden bir tanesi. Hatta burada
0: Ve
1: tek
0: aslında en başarılı
1: evet en
0: sonuçlardan biri
1: başarılı
0: de
1: en
0: diyebiliriz.
1: başarılı çünkü %100 koruyucu. Yani burada sperm üretimi başarılı bir vazektomi yapılmışsa
0: Sperm üretimi yok.
1: sperm üretimi
0: İçeri
1: var,
0: var.
1: sperm
0: Pardon.
1: atılımı yok. Lütfen bak hemen bunu algıda hemen yıkıyoruz.
0: Hemen
1: Sperm
0: yıktık.
1: atılımı yok. Sperm atılımı olmadığı için de %100 başarılı bir yöntem. İlk 3 ay dikkat etmişseniz ve başarılı bir vazektomi işlemi yaptırmışsanız ki çok kolaydır. Yani çok kolaydır derken aslında hasta için de kolaydır. Uygulayan hekim için de çok zorlayıcı bir işlem değildir. Kolaylıkla yapılabilir ve bu dışarı atılımı da rahatlıkla durdurduğunuz zaman insanların bununla karşı karşıya kalmasını engellemiş oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Çok zorlamadan yapılmış oluyor. Teknoloji de gelişiyor.
0: Tam onu soracağım hocam ama çok kısa bir reklam
1: Tamamdır.
0: aramız var. Gelecekte bizi hangi yöntemler bekliyor acaba? Var mı böyle şeyler? Onları da soracağım size. Sevgili izleyiciler, hiçbir yere ayrılmayın. Kısa bir reklamın ardından burada olacağız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yıllar

0: hekimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iyi.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
5: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
4: Sadece durulardım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
1: Net, sigortam Net. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
3: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Kısa bir reklamın ardından tekrar sizlerleyiz. Evet hocam, teknolojiden bahsediyordunuz reklamdan önce. Erkeklerde korunma yöntemi olarak gelişen teknoloji bize neler sunacak? Şimdi sosyal medyada görüyoruz arada işte hap, ertesi gün hapları var biliyorsunuz kadınların kullandığı. İşte erkekler de bunlardan kullansın, bunun gibi önceki gün hapları olsun gibi şeyler var. Caps'ler diyorlar, onlar dönüyor evet, sosyal evet. medyada. Ve iğneler mesela, kadınların kullandığı iğneler var. Hormonal olarak kullandığı hormon iğneleri var mesela gebe kalmamak için. Erkeklerde de bu tarz iğne seçenekleri olabilecek mi?
3: Erkeklerde tabii ki hormonal olarak aslında sperm üretimini ya da atılımını durdurmaya çalışabiliriz. Ama bunlar bizim medikal kastrasyon ismini verdiğimiz, özellikle hatta prostat kanser cerrahisinde kullandığımız bazı yöntemler var. Bunlar çok sevimli tedaviler değil. Çünkü erkeklerin libidosunu yani günlük hayatta kullanılabilir tedaviler değil. Şu anda geliştirilen non hormonal bir ajan var. Çok popüler olduğu son günlerde gazetelerde, sosyal medyada, her yerde anıldı. Bu tedaviler, faz çalışması devam eden çalışmalar. Bunlarla birlikte erkeklerde çok başarılı bir şekilde sperm üretiminin kontrol edilebileceğine dair çalışmalar var. Devam eden yine açılabilir, kapatılabilir, vazektomi gibi işlemler var. Yani bizim bu vas deferens dediğimiz kanallara koyulduğunda istediğiniz zaman açabileceğiniz, istediğiniz zaman kapatabileceğiniz geliştirilebilir medikal teknolojiler de
2: robotik bir şey gibi bahsettiniz.
3: Dışarıdan bazı tıbbi cihazlar, yani belli bir istediğiniz zaman kapatabileceğiniz ama istediğiniz zaman açabileceğiniz belli medikal cihazlar da geliştirilmeye çalışıyor. Tabii ki tıp endüstrisi bu alanda çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Neden çalışıyor? Çünkü gerçekten kadınlarda yapılan doğum kontrol yöntemleri çok zorlayıcı. Ya hormonal tedavi alınıyor, ya rahim içine bir araç koyuluyor. Halk arasında spiral diye biliniyor ama spiral benzeri rahim içi araçların da hem koyulması çok sevimli değil, çok ağırlı
2: evet,
3: ve zorlayıcı
2: ki,
3: olabiliyor.
2: Gerçek anlamda da bir koruyucu yöntem değil.
3: Evet,
2: %100, çok duydum ben spiralli
3: evet,
2: hamile kalan kadın.
3: %100 koruyucu değil. Kadınlar da adet döngüsünü bozabiliyor, yüksek kanama yapabiliyor. Ya da kadınlar ömür boyu hormonal terapiler almak zorunda kalıyor ki onların da tabii ki belli başlı yan etkileri olabiliyor ve gerçekten bir ilaç kullanmak bir insan için çok zor, takip etmek. Hele böyle bir sebep için takip etmek, atladığınızda belli kuralların olması cidden zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden çiftler özellikle birlikte oturup düşünüp karar verdikten sonra yeterli çocuk sahibi olduklarını düşünüyorlarsa, artık çocuk istenmiyorsa, bu kararlar birlikte alınarak verilerek çok başarılı bir şekilde rahatlıkla uygulanabilir. Elbette ki

0: Çok önemli bir konuya değinmek
1: Çok
0: istiyorum.
1: kısa
0: Yani
1: bir vaktimiz kaldı
0: çok kısa
1: hocam. Buna
0: vaktimiz kaldı.
1: değinelim.
0: Onu çok verimli kullanalım. Gerçekten aile hayatı çok önemli. İki çocuk babası bir adam olarak aslında ben de mesela daha fazla çocuk sahibi olmak istiyorum. Çünkü gerçekten çocuk sahibi olmak, çocuk bir evin neşesi. Yani kızlarım doğduğunda yaşadığım süreç ve her zaman onları gördüğümde yaşadığım hisler çok farklı. Bu hayatın çok önemli bir parçası.

0: varlıklar kızlarım. Yani kızlarım olmadan bir hayat mesela düşünemiyorum. O yüzden bunun çok kıymetli olduğunu biliyorum ama hayatın içerisinde unumuzu eledikten sonra eleğimizi sağlıklı bir şekilde asabileceğimiz yolları da çok iyi bilmemiz lazım. O yüzden bu işleri nasıl sağlıklı yaparız, nasıl bilinçli yaparız? Bu konuda da bilinçlenerek hayatımıza devam ediyor olmamız lazım.
1: Çok kıymetli bilgilerdi bunlar. Çok teşekkür ederiz hocam. O zaman programı kapatalım birlikte.
0: İyi günler dilerim. Biraz duygusal bir veda oldu. Buradan da kızlarımı öpeyim, Elif ve Zeynep'imi
1: Çok
0: öpeyim.
1: selamlar.
0: Çok seviyorum. Mutlaka onları da bir gün stüdyoda burada yaramazlık için getiriyor olalım.
1: Her zaman
0: Konuklarımızı da
1: bekleriz.
0: haftaya bekliyor olalım ve yine
1: Görüşelim.
0: keyifli bilgilerle görüşelim.
1: Tamam. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın sevgili seyirciler.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Hoş geldin İzzet ağa.
1: Hoş bulduk.
0: Buyur. Nasılsın? İyi misin?
1: İyi çok şükür.
0: Niye iyi olduğunu anlayamadım.
1: Adettendir, sağlığımız yerinde.
0: Sağlığın şimdilik yerinde.
1: Ne oldu ki Ersoy Bey?
0: İzzet ağa, bizim çocukların matbaasını bastırmışsın.
1: Ben öyle küçük şeyler yapmam.
0: Yapmamışsın. Yaptırmışsın zaten.
1: Bunca yıl yaptırmamışım da şimdi niye yaptırmışım?
0: Çünkü başka adamlarla ortak olmuşsun.
1: Benim ortağım bir tane.

0: Zaza'yı diyorsanız o benim ortağım değil.
1: O daha kötü. Senin ayakçın gelecek, benim mekanımı basacak. Sen beni hiç mi tanımadın İzzet ağa?
0: Ben sizi çok iyi tanıyorum. Ama siz beni unuttunuz belli ki. Benimle sizin konuşacak hiçbir işiniz yok. İlle iş konuşmak istiyorsanız ortağımla konuşun. Onu zaten iyi tanıyorsunuz.
1: Şahmeran Zaza'yla beraber iş yaptığını biliyor mu?
0: Siz Şahmeran'la aramdaki hukuku da iyi anlamamışsınız. Ticaret için Şahmeran'la iş yapıyorsam polisle de yaparım, askerle de yaparım, gümrükçüyle de yaparım, bekçiyle de yaparım. Ama kimsenin emriyle iş yapmam.
1: Artık bundan sonra yapacaksın. Yoksa sana bir dal sattırmam.
0: Bu da benim meselem değil. Bunu bana değil Şahmeran'a söyleyeceksin.
1: Ara Şahmeran'ı bana ver.
0: Yine yanlış anladın. Ben senin postan değilim. Emrindekilere söyle, onlar arasınlar. Müsaadenle.

0: Şahmeran'ı bana bağlayın.
1: Peki efendim.
2: Demek ki başkanını özlemişsin.
3: Özledim başkanım.
2: Ne getirdin bana metropolden?
3: Sadakatimi.
2: En değerli şeyini getirmişsin.
4: Başkanım, G3 kod adlı şahıs sizinle telefonda görüşmek istiyor.
2: Zozan arkadaş, senden raporumu sonra alacağım. Hayırdır? Yine TC sınır ötesi harekat mı yapacak ki beni aradın?
0: TC'yi bilmem. Ben yapacağım.
2: Buyur gel, bekleriz. Bir acı kahvemizi içersin.
0: Ben hala Türk kahvesi içiyorum. Senin mekanında Yakopların kahvesinden başka kahve yoktur.
2: Var var. Her çeşit kahve var. Amerikan süt tozu bile var. Özlemişsen ikram edeyim.
0: Şahmeran, biz seninle içinde nasıl anlaştık?
2: Lafı dolandırma. Bir sıkıntı mı var?
0: Senin İzzet gitmiş, olmadık adamlarla ortak olmuş.
2: Bana ne? Benim yolladığım malın parasını bana ödüyor.
0: Benim paramı sana gönderiyor.
2: İzzet Tilki'nin önde gideni. Ben paramı zor kurtarıyorum. Bir de seninkiyle uğraşamam.
0: Polat Alemdar'la ortak olmuş.
2: Ne güzel. Ajandır. Her zaman bir zaafı vardır. İzzet de zaafını kullanmıştır.
0: Şahmeran, haberin olsun. İzzet bana yanlış yapmış. Defterden siliyorum.
2: İzzet'in sümüğünü bile silemezsin. O zabit kalemi gibidir. Bir defa yazdın mı silemezsin. Ceza keseceksen kes, karışmam. Ama benim işime bir zarar verme.
5: Ne kirvesi Gülendam? Köyün berberi kesmeyecek ki çocuğu. Cerrah kesecek.
6: Olmaz. Kirve olmadan sünnet düğünü olmaz. Bak, hastanede olmasına zaten zorla hededim. Kirvesiz düğünü kabul etmem.
5: Bacı, içinde kalanları kendi çocuğuna yaparsın.
6: Benimki önemli değil. Onun annesi var, babası var. Mamuşum öksüz diyorum. Ya fotoğraflara bakmayacak mı bu çocuk büyüyünce abi? Kolunda saati olmasın mı? Üstünde sünnetliği olmasın mı? Başında kirvesi olmasın mı?
5: Hüsnü, sen harbi delisin. Bu vır vır başka türlü çekilir mi?
7: Endam Hanım'ın sesi bana en güzel şarkı efendim.
5: İyi, git şarkını dinle o zaman. Al.

0: Ali bu gece sizde kalsın.
1: Bir şey mi var ki?
0: Yok, ne olacak?
1: Niye o zaman bizde kalıyor?
0: Çocuk hasta, ağlar sızlar şimdi. Ben ne anlarım, nasıl susturulur?
1: Kalsın canım, mamuşum zaten bizim evi çok seviyor. Hı?
0: Mamuş deyip durma. Benim de ustanın da ağzına takıldı senin yüzünden. Hüsnü, sen çocukları eve götür.
2: Emredersiniz efendim. Oh.
0: Hüsnü, ben çocukları yollayacağım. Evin etrafında olacaklar.
1: Mamuş.
2: Gel bakalım, gel.
1: Al bakalım.
2: Hop.
1: Ay.
3: Ya bütün şifa onda. Ye onu da.
4: Sevmeyeyim.
3: Ben sanki maydanozu çok sevdim. Yut lan.
5: Sen niye çağırmış Ulubek? İşin içinde beni de bildiği için.
6: Ne diyor yani?
5: Bir dal sattırmam diyor.
6: Allah Allah. Sen ne dedin?
7: Dayımı gördüm, bir elini öpem dedim.
6: Sağ ol yeğen. Ne getirdi?
7: Kestane dayı.
6: Guy guy. İşler nasıl?
7: Sayende iyi dayı.
6: İyi, hadi koş. Kestane boş bırakılmaya gelmez, yanar da.
7: Tamam dayı.
6: Cevher, kimdi bu, bu ya?
8: Şeyin şey yok mu dayı?
6: He. Anne, hangi şey ya?
8: Ya bizim tadımlı ha.
6: He, bizim Bekir'in şeyi.
8: He dayı.
6: Ne dedin ulu bege?
5: Benimle anlaşırsın, ortağımla anlaşamazsın dedim.
6: İyi demişsin. Kestaneyi misin?
5: Yok yok, yemeyeceğim, sağ ol. Zaza, dikkat et, bu adam çok tehlikeli.
6: Vay vay vay vay vay. Dans güzel çizmiş bu kestaneyi, Bekir'in şeyi. Bahi hiç kabuğu üstünde kalmıyor ha. Ben kabuğu kaldık şeyi sevmeyeyim. Tırtıklı tırtıklı. Oli. Gerekirse o. Yeğenim gider sulu belki de çizer.
5: Gerisini sen bilirsin Zaza. Barış'tan memnun kaldın mı?
6: İyiyiz ki plasyoncu ha, namussuz. Çok para kazandıracak dayısına.
5: Hadi bakalım.
6: Sağ olasın.
5: Hadi bizim. Eyvallah.
3: Ya ne yapacak bu ulu bey dayı?
6: Parasını verecek.
3: 25 milyon dolar.
6: Niye? Senin dayın için para mı?
3: Bana gelince 50 kuruş para. Memati ile Porikli'ye gelince 25 milyon dolar para de. Öyle mi dayı?
6: Ye ye. Ye kafan çalışa. Bazen duri çalışım. Oğlum herif iki kamyonumuzu durdursa zaten 20 milyon dolar.
4: Görürsün dayı. İki saniyede 5 milyon dolar kazandık.
6: Ye, ye, ye. Yeyim dadım, ye.

0: Nereye gidiyorsun arkadaş?
1: Nereye gideyim?
0: Otur şuraya.
2: Bu ne lan bu?
0: Kostüm babacığım. Çok güzel. Senin boynuna çangıldak da yakışır.
3: Var mı bir vukuat?
4: Yok. Ne olsun?
3: Cahit, başka bir yer bak. Yarın oraya geçin.
4: Abi burada kalın dedi. Yarın derse ki başka bir yer bakın, bakarız.
3: Kardeşim, Ulu Bey gelecek, buraya çökecek. Adamlar pisi pisine gidecek.
4: Bizim elimiz darmut toplam yaptı Leyin.

0: İstihbaratçıları adliyeye çağırdım, gelmediler.
1: Boş ver.
0: Kimliği bende adamın. İllaki gelip bir ara alacak.
1: Onlarda bin tane kimlik vardır Leyla.
0: O ne demek? Bir adamın bir tane kimliği olur. Bana sahte kimlik mi gösterecek?
1: Leyla'cığım, hadise oldu bitti. Gitme adamların üstüne ki onlar da bizim üstümüze gelmesinler.
2: Adamların ses soluğu kesildiyse Leyla'dan korktular belli ki. Bırak oğlum, kız bildiğini yapsın.
3: Tabii tabii, bunlar korkak adamlardır zaten. Hele de karşılarında bir kadın gördüler mi? Ne yapacaklarını şaşırırlar. Adam Polat Alemdar'dan korkmuyor, savcıdan korkacak.
0: Hikmet abi, sen önündekileriye. Bak zaten kilo vermişsin, süzülmüşsün. Herkes bildiği işi yapsın.
3: O zaman sen de Polat'ın işine karışma. İki polis yanında esas duruşa geçiyordu ya, havaya girme. Adamın ömrü bunlarla geçti be.
0: Abi acaba sınavlara mı girsen? Hani bir de hukuk fakültesini kazanırsan, bir de bitirirsen, Polat senden iyi avukat bulamaz bence.
1: Doğru söylüyor Hikmet. O kadar okuyan adamsın. Bari çalış da okula gir.
3: Vay. Biz sana destek atalım, sen bizi çelme at. Tamam. Leyla'nın yanındayım artık. Yarın çağır adamları. Gelmezlerse git mekanlarını bas.
0: Yapacağım odur zaten.
1: Yap sen yap. Bildiğini yap.
4: Dayı, bu parayı verirsek diyeyim ki çıkışta İzzet'in tepesine binek. Hep onun yüzünden bu işler.
5: Cevher, köyün boz eşeğine mi binisin? Neye binisin? İzzet'le iyi bir ortaklığımız var. Hiç çomak sokmaya kalkma.
4: Ben baştan söyleyeyim dayı. Bizim bu işin hıncını birinden almamız lazım. Sokakta duysalar ki Zaza dayı 20 milyon haraç vermiş, kestaneci bile bizden para ister.
5: Belki şey.
4: Misalen diyeyim dayı. Yoksa çocuk hürmetli bir çocuk.
5: Öyle ters konuşsun ki. Yani istisin ben bu işin hıncını Bekir'in şeyinden çıkaram.
4: Ya şimdi çocuğun ne günahı var?
5: Hele bir dur, parayı verek. Kestaneciden başlayıp en tepeye kadar çıkarım. 20 milyonu. İmdat, çantayı aç, birkaç deste al ceben koy. Saymaz nasılsa bunlar.
6: Yok, çaldım zaten dayı.
5: Görüyor musun Cevher? Kestaneyi yedi. Çocuğun kafa zehir. Çabuk sür. Çabuk sür, yoksa çantada para kalmayacak.

0: Selamun aleyküm.
1: Buyur Şeref Bey.
0: Sağ ol Cevherim. Evet, dedim ki benim yüzümden sıkıntı çıkmış. Bilmem bilir misiniz, ben sıkıntı sevmeyeyim. Madem ihtiyacınız varmış, benim yüzümden dostlarımın başı ağrısın istemiyorum.

0: Aha, kaçırdım. 25 demişsin ama çantaların teki 10'ar milyon Ali. O yüzden 20.
1: Nasılsa seninle iş yapar, o kalan 5'i de alırız.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Bunlar arkadaşların mı yolladı? Arkadaşlarının başı ağrıyor diye mi getirdin?
0: Benim dostlarım kimseye paya vermediği gibi para hiç vermez. Bana la hiç vermem. Ama insanın kendi yanlış yüzünden dostlarının zarar görmesi hoş bir şey değil. Ama mesela sana da bir şey olsa, benim yanlışım yüzünden sana bir şey olması hiç hoş değil. Neticede ticaret bu, değil mi?
1: Doğru düşünmüşsün Şeref Bey. 3 kuruş para yüzünden insanların ölmesi yanlış.
0: Ya?
1: Seni listeden sildim.
0: Ne liste sikimiş bu?
1: Azrail bana bir liste verdi. Ulu Bey, gönlünce buradakileri bana yolla dedi. Ben de sırasıyla aklıma geleni yazdım.
0: Cevher!
2: Buyur dayı.
0: Çantaları al gidik. Ben arkadaşlarımı çok sevim ya. O listeden silinirsem olmaz. Sen en iyisin beni o listenin böyle tam başına yaz. Ezrail'e de çok selamlarımı söyle. Beni iyi tanır. Ama Şeref diye söyleme, Zaza diye söyle. Ki tam sağ kim olduğumu söylesin.

0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsın savcı hanım?
0: Teşekkür ederim başsavcım. Buyurun.
1: İadeyi ziyaret için biraz geç kaldım. Malum, yoğunluk.
0: Olur mu efendim? Mutlu ettiniz beni gelerek. Ne içersiniz?
1: Ramazan'a kahve söyledim. Savcı hanım da içer dedi.
0: Günde bir tane içiyorum. Unutmuştum, iyi oldu.
1: Alıştın mı? Herhangi bir sıkıntın var mı işle ilgili?
0: Yok, teşekkür ederim. Arkadaşlar da sağ olsunlar, çok yardımcı oldular.
1: Lojmanı da ayarladım. Eşyalarını getirtelim.
0: Şu an için lojman düşünmüyorum efendim. Çok sevdiğim insanlar var. Onlarla birlikte kalıyorum.

0: Takdir sizin. Ama misafir olduğunuz şahsın evi kalmak için makamınıza uygun değil. Sizi sıkıntıya sokar.
1: Bir şey mi oldu? Bir şey mi duydunuz?
0: Bir şey olmasın diye söylüyorum savcım. Polat Alemdar'ın ismi büyük. Seveni

0: de sevmeyeni de fazla. Onun üzerinden seni yıpratırlar.
1: Ben Polat Alemdar'da kalmıyorum efendim. Ailesinde kalıyorum. Benim öğrenciliğim yanlarında geçti. Size bunu söyleyenler bunu da ilettiler mi?
0: Biliyorum savcı hanım. Biliyorum. Yeni adliye binamız büyük görünse de camiamız küçük. Herkes her şeyi duyar, konuşur. Buna mani olmanın yolu başkadır. Her neyse. Başarılar dilerim tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Ha, Ünsal Kemal Bey ile ilgili talebini vekilim iletti bana. Bundan sonra Ünsal Bey'le ya da devlet birimleriyle ilgili kurduğunuz temasları bana da iletin.
1: Ama efendim, adam işkence yaparken suçüstü yakaladım.
0: Savcı hanım, devlet görevinden alınmış bir şahısla devlet birimine baskın yapıyorsunuz. Bu alışılmış bir durum değil. Orada başınıza her şey gelebilirdi. O yüzden bu konuyu ben kapattım, siz de kapatın.

0: Nereden bulaştınız Ulu Bey'e Abdüley?
1: Biz bulaşmadık. Adam geldi bize bulaştı.
0: İşiniz var onunla. Bir uzlaşma yolu bulmanız lazım. Yoksa biraz zor öldürürsünüz.
1: Niye Alper? Neyi var? Adam tankla mı geziyor?
0: Tankla gezen de öldürülür. Mesele içeri düşmemeniz. Zaten Ünsal sizi takip etmiyor mu? Ulu Bey'i gizli saklı öldüremezsiniz. Herkesin onun kayboluşundan haberi olur.
1: İskender için de böyle diyordun.
0: İskender'i devirdiğinizde teşkilatın başındaydınız, bu bir. İskender'in devlet tarafından üstü çizilmişti, bu iki. İskender'i bile ne kadar zor öldürdünüz, bu üç.
1: Hele üç maddede de Ulu Bey'i nasıl öldürürüz onları say. Evi, kaldığı yeri, neyse.
0: Adamın mekanlarını geçin. Çoğu girilmez bölge. En temizi, kaza süsü vereceksiniz. Arabasının içinde öldüreceksiniz.
1: Sana zahmet bir öğrensene kimse duymadan. Hangi arabalara biniyor? Arabaların bakımı nerede yapılıyor? Bu işlerle kim ilgileniyor?
2: Buyurun savcı hanım.
3: Şu istihbaratçıları arayın bir daha bakalım. Bunlardan niye ses çıkmadı?
2: Savcı hanım, gelirler nasılsa bir ara. Acele etmeye lüzum var mı?
3: Ramazan, sana ne diyorsam onu yap.
2: Savcı hanım, başsavcı bu konularda biraz titiz. Siz de yenisiniz.
3: Başka bir emrin var mı Ramazan Bey?
2: Estağfurullah savcı hanım. Ben aratayım.

0: Memati, daha büyük bir düğün yapsak ya yeğenime?
1: Gerek yok Zülfikar ağa. Düğün evlendiğinde inşallah.
0: İnşallah. Yine de biz yeğenimizin başında olmak isteriz.
1: E tabii ki Zülfikar ağa. Hastanede küçük bir şey ayarlayacak çocuklar.
0: Kirvesi kimi düşündün?
1: Kirvelik mi kaldı Zülfikar ağa?
0: Bizde kirvelik çok önemlidir. Ha kardeşlik, ha oğlum, ha kirvem.
1: Madem öyle, şeref...
2: Vay! Kirvem! Ne diyorsunuz? Gel, gel.
0: Ne kirvesi Zaza? Benim Ali Memati'nin kirvesi.

0: Hiç kusura bakma. Artık kirvem demişim bir kere. Saati almışım, mevzuyu kapatmışım. Seç hangisini beğenirsense. 10 dakikam diye gelme.
1: Zaza, az otur hele, bırak saati mati.
2: Kim bilir kimin saatidir?
0: Agop Usta'nın saatidir. Dani misin? Saatçi Agop Usta'yı. Zülfikar ağa, daha yeni seninle arayı yapmışık. Ama bu kadar keskinişin birbirimizi üzmeyek.
2: Ben senden önce söz almamış olsam haklısın. Ama söz ağızdan bir kere çıkar.
1: Yapmayın, etmeyin. Bizim çocuğun kesiğinden ne olacak?
0: Kübrem, dedi mi ki sağ memati?
1: Sana da demedim Zaza.
0: Yapma ya. Demek hele. Ben o Kübrem olmuşsun. Zülfikar ağayla olisin.
1: Ya ikinizden birden olmuyor mu bu kirve?
0: Olmaz. Ben kirvede ortaklığı sevmeyeyim.
3: Ne ortağı?
1: Usta gel bana yardım et. Birbirlerine girecekler. Allah aşkına bir şey de şunlara. İkisi birden Ali Memati'nin kirvesi olsun, ne var?
3: Olmaz. Siz ikiniz hiç utanmıyor musunuz?
2: O nasıl laf Çampulat?
3: Usul erken bilen adamlarsınız. Örf adet bilen adamlarsınız. Ben dururken sizin kirveliğe talip olmanız yakışıyor mu?
2: Eyvallah. Ben senin olacağını tahmin etmemiştim.
0: Ya hele düz. Ya sen amcasısın. Amcadan kirve mi olur?
3: Ya bir tane yeğenim var. İkincisi yok. Ayrıca ben saatimi aldım. Saat maat istemez, tamam mı Zaza?
0: Şimdi biz ne alacak?
3: Onu da sen düşün artık.
0: Vallahi sen ki buldum. Ben şimdi yeğenime bir lok takarım. 20 sene sonra o lop artık kim bilir ki ne ola.
2: Zaza, he? Bu lop nedir lop?
0: Bilmişsin değil mi? Sikipilasyon. Artık senet menet yok. Artık lop var, lop.

0: Savcı hanım bizi çağırmış.
1: Kimlik için mi geldiniz?
0: Evet canım.
1: Bir dakika. Savcı hanım sizi bekliyor.
2: Ben sizi değil, kimliğini aldığım şahsı buraya istedim.
0: Ben Ersoy Ulu Bey. Benim emrimde çalışıyordu o kimliğini aldığınız şahıs.
2: Aslında sizin gelmeniz daha iyi oldu. Oturun. İstihbaratçısınız diye bu ülkede her istediğinizi yapacağınızı mı zannediyorsunuz? Siz kimsiniz insanların evini basıyorsunuz? Bizden izin almadan insanlarla ilgili takibat yapıyorsunuz.
0: Ben sizinle konuşmaya geldim. Azar duymaya gelmedim. Üslubunuza dikkat edin. Bir kadın olarak böyle konuşuyorsunuz. Hiçbir erkek benimle böyle konuşamaz.
2: Ne kadını kardeşim? Karşında bir amirin var senin.
0: Benim amirim mamirim değilsin. Derdini dinlemeye geldim. Konuş gideceğim.
2: Hadi ya. Altına da araba vereyim mi giderken? Ben istersem gidersin. Ben istemezsem hiçbir yere gidemezsin.
0: Özür dilerim savcı hanım. Buyurun. Dinliyorum.
2: Adamların neredeler?
0: Öldürüldüler.
2: O ne demek?
0: İnfaz edildiler.
2: Bize intikal eden herhangi bir şey yok.
0: Demek ki her şeyi bilmiyormuşsunuz. Her şey adliyeye intikal etmiyormuş.
2: Kim öldürdü?
0: Polat Alemdar.
2: Aklınca benimle oyun mu oynuyorsun?
0: Ben oyun oynamayı 7 yaşında bıraktım. Soru sordun, cevabını aldın. Başka soracağın bir şey var mı?
2: Kim söyledi Polat Alemdar'ın öldürdüğünü?
0: Kendi söyledi.
2: Yalan söylüyorsun. Yalan söylemenin bedelini sana ödetirim.
0: Keyfim bilir. Ben diyeceğimi dedim. İkide bir kurumu aratıp durma. Senin emrindeki kolluk kuvvetlerine benzemeyiz.
2: Otur yerine. Otur dedim. Polat Alemdar gelecek. Onun yanında da aynı şeyleri söyleyeceksin.
0: O zaman otururum.
3: Söyle Tombik.
2: Polat, acil adliyeye gelir misin?
3: Bir şey mi oldu?
2: Acil gelmen lazım, önemli. Telefonda konuşamam.
4: Sen kafayı mı yedin be adam?
5: Ne diyorsun İbo?
4: Sen nasıl benim kızımı buradan kovarsın ha?
3: Sonra gelsem.
2: Şimdi. Lütfen.
3: Peki peki tamam. Geliyorum. Abdülay, adliyeye gidelim. Memati hastanede buluşuruz seninle.
5: Bir şey mi olmuş usta?
3: Leyla acil dedi ama bilmiyorum ne olduğunu. Uğrayıp oradan gelirim.
5: Usta, müsaitse buyursun sünnetimize gelsin.
3: Olur Memati. Hoş geldiniz. Benim çıkmam lazım.
4: Cevap ver.
5: Ben seni buradan kovdum mu?
6: Evet.
5: Erhan. Sen kovduğun birinin tekrar karşıma gelebildiğini gördün mü hiç?
7: Evet abi. Kadınlara zarar vermemek gibi güzel bir özelliğim var.
4: Memati, ben senin oğlunu bir yerden kovsam sen ne yaparsın?
5: İbo, ne kovması? Kız geldiğinde içerisi müsait değildi. Ortam gergindi. Kızım, sen de çıt kırıldım, alıngan bir şeysen git Tataroğlu Holding'de çalış. Biz öyle senin alıştığın gibi canımlı cicimli konuşan insanlardan değiliz.
2: Benim bir şey alındığım yok Memati Bey. Babam alındı.
5: Alınana bak. Ayı. Bir insana kibar davrandın mı hiç? Dua et İbo, oğlumun sünneti var. Yoksa sana yapacağımı bilirim.
4: Ben miyim ayı, sen misin ayı? Oğlunun sünneti var, haberim yok. Ben senin ortağın değil miyim?
5: Haberin olacaktı da ne olacaktı? Kirve mi olacaktın?
4: Gerekirse olurduk. Bir 6.35 alırdık yeğenimize.
2: Baba çocuğa silah mı alacaksın?
4: Küçük kızım, 6.35 şöyle avuç kadar bir şey.
2: Baba, çocuk o, çocuk.
4: Memati'nin çocuğu.
5: Niye lan? Ben senin kızına oyuncak ayı alıyor muyum? Hadi bacım sen de gel. Yeğenini öpersin, bahtı güzel olur.
2: Olur. Yalnız bacı demeseniz.
4: Memati, bacı diyorsun ya. Seni böyle kucaklayıp sevgiyle boğmak istiyorum. Kızım için tam istediğim ortam. Bir daha da seni kovsalar da buradan gitmeyeceksin. Yoksa külahları değişiriz. Demedi deme ha. Gerekirse çay.
6: Sarıyer Kola. Bizde

0: tatlar.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
7: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
9: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
10: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
11: Oo, mükemmel.
10: Olaysın Gemini.
12: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Taşıdık halkama.
14: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
12: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
15: Servis geldi, çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.

0: Çelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
7: Uyandıralım.
8: Çıtır

0: makine olur.
1: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
0: Yani?
1: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Burası

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
3: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
4: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
5: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
6: Hadi bakalım.
7: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
6: Evi aldık da tamiri, montajı Akbank Mobil çözdü bile.
5: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
6: Harikaymış ya.
7: Daha neler var?
5: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
8: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
5: Mobilin bankası Akbank.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
9: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
12: Beyefendi seninle ilgili bir şeyler söyledi.
13: Ne o? Koştur koştur buraya gelip ihbarda mı bulundun Ersoy?
14: Savcı hanım adamlarıma ne olduğunu sordu. Ben de senin bana söylediğini söyledim. Yoksa senden şikayetçi değilim.
12: Sen bu adamları öldürdün mü?
13: Bana bunu arkadaşın olarak mı soruyorsun? Savcı olarak mı soruyorsun?
12: Tabii ki savcı olarak soruyorum.
13: Ben kimseye bir şey yapmadım.
14: Bana hava atıyordun. Şöyle öldürdüm, böyle öldürdüm diye.
13: Ben öldürdüğüm adamlarla havaya girmem ki. Atayım.
12: Polat, öldürdün mü, öldürmedin mi?
13: Cevabını aldın sanırım savcı hanım.
14: Ben seni yalan söylemez biri zannederdim. Yanılmışım. Ama anlıyorum. Kadınlar senin kimyanı bozuyor. Bak, benim bozmuyor.
13: Senin kimyan bozuk zaten. Ama ben düzelteceğim, merak etme.
14: Bak savcı hanım, tehdit ediyor. Ama ben şikayetçi değilim. Çünkü yapamaz. Ama ben yaptıklarımı, yapacaklarımı söylerim. Bunun iki adamı var. Biri Abdüley, biri Memati. İkisini de ben öldüreceğim. Haberin olsun.
13: Ben buradayım ben. Seni göreyim. Adamlarıma gitme. Sen ben.
14: Ben de çok isterdim seni öldürmeyi. Ama gidip adamlarımı öldürdün.

0: Raconu sen koydun. Ben uyarım.
1: Siz çıldırdınız mı benim yanımda birbirinizi tehdit edip duruyorsunuz?
0: Ne yapacaksın? Tutuklayacaksın mı?

0: Bunun adamlarını öldürdün mü?
1: Arkadaşım olarak mı soruyorsun, savcı olarak mı?
0: Arkadaşın olarak.
1: Benim bana inanmayan bir arkadaşım yok.

0: Geçmiş olsun.
1: Aferin benim aslan yeğenime. Hiç ağladı mı bak? Erkek görün erkek. Bak.
2: Ha, maşallah maşallah.
3: Maşallah maşallah.
0: Maşallah.
4: Maşallah.
2: Maşallah.
1: Maşallah.
2: Ah ulan Ali Memati. Biraz büyük olsaydın ya. Kafam ne rahat ederdi.
5: Baba.
0: Sen niye ağlıyorsun bacı?
6: Anası da bugünü görecekti. Ah analık. Siz bilmezsiniz.
0: Kaç tane çocuğum var, şişirme beni.
1: Ver saat. Bu saati delikanlı olduğun gün babanın kolundan alıp sen takacaksın. Diyeceksin ki benim bir amcam vardı. Ben amcamın yürüdüğü yoldan yürüyeceğim. Benim de amcamlar gibi, babam gibi dostlarım olacak. Ben de onlar gibi bu vatana hizmet edeceğim. Bu millete hizmet için can vereceğim.
0: Usta, beni çok mutlu ettin.

0: Ben de yeğenime 33 tane taş dizdim. Ya sabır çekmesin, dert çekmesin, hasretlik çekmesin, kahır çekmesin. Şimdi sana 33 tane sayarım ama mevzu uzar. Hah bak, bir tek çekeceğin şeyi söyleyeyim yeğenime. Aha, o da bu imame. Bak, çekeceksen bunu çekeceksin. Bak, bu da senin kirven. Tamam. Mehmet abi, bağ çekmiş oğlum. Bak gördün mü?
1: Bak nasıl kulağı üflüyor bak.

Ali'ye layık olan budur. İsmine layık ol. Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç yoktur. Allah kılıcını keskin etsin. Mazluma karşı değil, zalime karşı kullanmayı nasip etsin. Semtinde Yezid yaşamasın.

6.35'in bende koçum. 18'ine geldiğinde belinde. Biz yaşayamadık. Sen çocukluğunu yaşa ki büyüklüğünde büyük olasın. Çocukluk yapmayasın.

0: Polat Alemdar'la aran nasıl Ünsal'cığım?
1: İyiyiz efendim. Çok sık görüşüyoruz bu aralar.
0: Yer altında neler yapıyor?
1: Para kazanmaya çalışıyor kendince.
0: Yardımcı oluyor musun? Eski arkadaşımız bu konulara yabancıdır.
1: Oluyorum efendim. Olabildiğince illegal.

0: Sonra ilk fırsatta ben neden kazanamadım diye nerede illegal iş varsa girerler.
1: Devlet de görev yaparken nasılsa devlet bizim. Devletin kazandığı da bizim diye düşünüyoruz. Görevden ayrılınca devlet bizim değilmiş deyip devleti ele geçirmenin yolu para kazanmaktır diye düşünüyoruz.
0: İyi yapıyorsunuz. İbrahim Velid'in kızı onlarla çalışmaya başlamış diye duydum.
1: Doğru efendim. Legal işlerinde çalışıyor.
0: Kızı biraz sıkıştır. İbrahim Velid'i fazla kızdırmadan.
1: Niye efendim?
0: Kadınlara alışsınlar. Sen kızı sıkıştırırsan onlar onu daha çok işlerine alırlar. Kadının girdiği yerde ise ortam yumuşar. İnsanlar değişir. Daha çok para kazanmak isterler.
2: Uyumamışım. Oh.
3: Hüsnü arabaya kadar geçir.
2: Sen
4: emredersiniz efendim.
3: Çocuklar evdeler değil mi?
4: Evet efendim.
3: İyi. Akşam Ömer babaya gideceğiz. Karına söyle.
4: Tamam efendim.
5: Çok şükür iyiyim efendim. Bir de arkadaşlara emretseniz beni güzelce bir yıkasalar.
6: Alçın var Tuncay, ne yıkanması? Mikrop kapacaksın.
5: Asıl böyle kalırsam mikroptan ölebilirim.
3: İçimizde kim mikroptan ölecek Tuncay? Adamı konuşturma.
7: Mekanı değiştirecek misin Can Polat?
6: Değiştirelim. Herkes yerimizi öğrendi. İyi bir şey değil. Seni çağırdı mı Ersoy?
7: Yok. Ben de şaştım bu işe. Zamanında aramız kötü değildi halbuki.
8: Allah Allah. Zülkifa, sen de yılandan başka her bir mahlukatla anlaşsın ha. Bu adama kimin arası iyi olabilir Allah seversen? Yılan gibi bir şey.
6: Zaza, sen nereden biliyorsun ki? Görüştün mü yoksa Ersoy'la?
8: Ya adamın yılan olduğunu bilmek için görmek gerek mi ki?
9: Tısından anlısın ha?
6: Geçmiş olsun.
4: Nerede bizimkiler?
10: Memati Baş'ın oğlunu sünnet ettirdiler.
4: Bizi çağırmamışlar mı? Ayıp, ayıp. Bunlar hiç mi devlet terbiyesi almamışlar? Ama büyüklük bizde kalsın. Gidelim çocuğa bir altın takalım.
2: İnşallah mamuşumun damatlığını da ben giydiririm. Ablan kurban olsun sana. Oh. Hadi bakalım. Büyük mamaşı arayalım bakalım. Ha? Abi? Ne zaman geleceksiniz?
3: Tamam Gülendam, geleceğiz. Başlama vır vıra.
2: Ömer babanın elini öpecek mi bu çocuk?
3: Öpecek.
2: Aman unutursun. Dua alsın çocuk.
3: Gülendam, dua et kız çocukların olsun. Erkek olurlarsa sünnetlerini ben yapacağım. O kadar söylüyorum.
2: Aman deli mi ne? Senin o yaşta elin mi tutar? Kendi yüzünü tıraş et, daha ne isterim? Değil mi mamuşum? Uy bebeğim benim.

0: Sen kimsin?
1: Ben Ersoy Ulubey.
0: Ne olmuş, kimi aradın?
1: Memati evde mi?
0: Yok, burada.
1: Ne zaman gelir?
0: Gelmez.
1: Gelir.
0: Bak, kimsin necesin bilmem. Ama kapının önünde abimin adamları var.
1: Biliyorum, öldürdüm. Artık yoklar.
0: Bak, abimi çağırıyorum şimdi.
1: Telefonlar çalışmıyor.
0: Hırsız filan sansa öyle para vereyim.
1: Seninle bir işim yok. Git bir köşeye otur, sesini de kes.
2: Çekil!
1: Bu oğlu mu? Demek erkek olacaksın delikanlı.

Ha, burası mı beyefendinin odası? Ben seni aslında öldürmem. Ama babanı öldüreceğim. Sen babasız büyüyeceksin. İlla ki babana çekeceksin. 15-20 sene sonra karşıma dikileceksin. Babamı sen öldürdün. Ben de seni öldüreceğim diyeceksin. Ne gerek var?

0: gittiğinde 1000 kere arar, biz arayınca cevap vermez.
1: Tavır yapıyordur efendim.
0: Benim adım Hüsnü mü bana tavır yapsın?
1: Haklısınız efendim. Sevgili eşim bir tek bana tavır yapar Allah'a şükür.
0: Ah canım.

0: Abi, biz buraya niye geldik?
1: Ölümler insanları birbirine yakınlaştırır İlhan'ım. Geldik ki Polat Alemdar'la geçmişimizi gömelim. Yeni başlangıçlar yapalım.

0: işi var?
1: Sen neredesin Abdülay?
0: Geldim işte. Ne var, bir şey mi oldu?
1: Yok.

0: Hepimizin başı sağ olsun.
1: Sende hiç utanma yok mu be adam?
0: Savcı hanım, ben sizin gibi işimle duygularımı birbirine karıştırmam. Polat Alemdar ve arkadaşlarının kötü günlerinde yanlarında olmak istedim. Hepimiz bir gün öleceğiz. Mühim olan dostluklarımızın da düşmanlıklarımızın da arkamızdan iyi bir biçimde anılması.

0: Bunlar niye gelmiş dayı?
1: Niye oğlum, zenginler ölmüyor mu? Mezarlığa gelmiyorlar mı?
0: Onu mu dedi dayı?
1: Adam gelmiş ki oğlunu öldüren adamın oğlu nasıl gömülüyor onu gör ya.
2: O kim dayı?
0: Yok mudur lan şekerim Fuat?

0: Allah'ını seven üstüme toprak atsın!
1: Memati.
0: Allah aşkına usta.
1: Memati. Hadi Memati. Vedalaşma vakti.
0: Vedalaşamam usta. Vedalaşamam.
1: Memati. En azından sen ellerinle çocuğunu defnedeceksin. Ya ben? Kızımın parçalarını nasıl topladım unuttun mu?

Usta üşür. Üşür.

Ugh.

0: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın.
1: Baba.
0: Efendim kızım.
1: Şu cenazede niye hiç kadın yok? Gördün mü baba?
0: Kızım benim bir şey görecek halim mi kaldı? Evlat acısını yaşayan bilir.
1: Baba ben hayattayım.
0: Sus kızım, sus.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, senden geldik, sana döneceğiz. Sana sükunete kavuşan ruhlar olarak dönmeyi dileriz. Bizi senden, seni bizden razı eyle. Bizleri bahtiyar kullarının arasında vuslatına nail eyle. Ebediyetini aldığın kullarının ruhlarını şad, mekanlarını cennet eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Veren de sensin, alan da sen. Emanetlerini geri aldın. Rahmetlerini yanına aldıklarından da, geride kalanlardan da esirgeme. Ölümü bize aldığımız nefes kadar yakın kıldı. Uğrunda yaşamak için ibret kıldı. Aldığımız her nefeste adını anmayı nasip eyle. Uğrunda yaşayan, uğrunda ölen kullarından eyle. Yolunda kurban olmaya giden İsmail gibi emin eyle. İbrahim gibi sadık eyle. Allah'ım, bizler aciz kullarız, merhametine muhtacız. Baki olan yalnızca sensin. Gözyaşlarımız isyan değildir. Yanına aldığın sevdiklerimizin hasretine gönüllerimiz yanmaktadır. Rahmetinle acılarımızı dindir. Bizleri sabredenlerden, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eyle. Bütün kullarını zalimlerin zulümlerinden koru. Ey zamanın sahibi, ey kainat azümüşşan, ey kimsesizler kimsesizi. Sen ki her şeyi yoktan var edersin. Sen ki her şeyin sahibisin. Ol dersin olur. Bana dön emrini verdiğin o günde kimsemiz sen ol. Bizleri Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle haşreyle. El Fatiha.

0: Atın!
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
8: bankacılık. Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Express içelim.
14: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
15: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
16: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
17: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
18: Bir fotoğrafımızı çeksene ya.
19: Yaşadı kalkama.
18: Olsun oğlum çek sen.
19: Kalk sen de kalk çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle.
20: Anladım çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
21: Şöyle oturayım hepiniz alt.
19: Hadi çek bakalım.
21: Hepimiz alıyoruz.
19: Ay çok güzel çıkmışım çok güzel. Ya.
22: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
23: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
24: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
25: kurdu. Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Gece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini

0: ilk günkü gibi korur.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye

0: girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Haydi kredi.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
5: Hayatım. Hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
6: Tabii.
7: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Sarıyer Kola.

0: insanlar? Neden ben?
1: Ulan çocukla kadın öldürülür mü?
0: Söyle ben şimdi sana. Neden ben sana? He? Ben sana...
2: Dayı!
0: Dayı! Neden ben sana?
2: Memati yalnız kaldı! Zeynel! Yedik!
3: Ben giderim amca!
2: Koş!
3: Ne yapıyorsunuz Davut Bey?
4: Beri öldü!
5: Ölmedi! Yaralandı!
6: Bahar oldu!
2: Benim!
6: Baba! Baba ne olur! Ölmek istemiyorum!
2: Ölmeyeceksin!
6: Ne olur ölmek istemiyorum!
5: Eğilin Davut Bey!
6: Baba! Bey!
2: Baba!

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta da yine dopdolu bir programla huzurlarınızdayız. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel bütün detayları bulabilecek olduğunuz, özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarına dair birçok bilgiyi bulabilecek olduğunuz enerji programımızda yine bu hafta dolu bir şekilde huzurlarınızdayız. Sevgili izleyenler, bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizleri bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz.

0: ticari değil. Amacımız reklam yapmak değil. Tamamen amacımız sizleri bu konularda bilgilendirmek, yeni bir enerji teknolojileri konusunda yönlendirmektir. Lütfen sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp'tan bize ulaşın. Onun haricinde telefonla katılımı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, programın sonuna kadar reklamlar dahil hepsini izleyin. Emin olun karlı çıkacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Yenilenebilir enerji kaynağı ve türleri nelerdir? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra. Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra.

Sevgili izleyenlerim, hava çok güzel, bahar ayındayız, Nisan ayındayız ve bizler Kocaeli'nin Kandıra bölgesinde, bu Kandıra'nın dağlarında, dağların eteklerinde Merve ablamızı elektriğe kavuşmaya adım adım ilerliyoruz. Ve şimdi mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız çatıdakin altyapıyı bitirdiler, altyapının montajını yaptılar. Artık güneş panellerini çatıya aktarıyoruz ve ondan sonra da tabii ki güneş panelleri çatıya monte edilecek. Ondan sonra da kablolama ve diğer süreçler olacak. Ben sizlere bunları aşama aşama anlatıyor olacağım. Kıymetli izleyenlerim. Tabii burada biraz da teknik olarak sistemden de bahsetmek istiyorum sizlere. Burada 17 tane güneş paneli kullandık. Yani aslında akü gücümüze orantılı, birebir orantılı bir güneş paneli buraya kurduk. Çünkü bazı bu işi ben onlar artık bilmiyor diyorum ya da insanları kandırmaya çalışıyor diyorum. Örnek veriyorum, işte biz buraya 10 kW'lık bir depolama yaptık ya, diyor ki abi sana 6 tane 8 tane panel yeter diyor. Maalesef yetmez. Yani bu saat. Yani sizin burada 10 kW'lık gücü sağlayabilmeniz için sizin çatıda da buna eşdeğerde paneliniz olması lazım. Yani biz 17 tane panelle bu gücü, 1 saatte bu güce ulaşıyoruz. Eğer siz panel sayısını ne kadar azaltırsanız o kadar uzun sürede sizin akünüz dolacaktır. Dolayısıyla içeride çalışan, tüketilen enerji ürettiğiniz birbirine yetişmeyecektir. Dolayısıyla bu çok çok önemlidir. Lütfen depolamalı sistem yaptırırken istediğiniz zaman lütfen depolama gücü ne kadarsa o kadar panel isteyin. Ona eşit panel isteyin. Bizler de burada böyle yapıyoruz ve programımızda aşama aşama devam ediyor.

Kıymetli izleyenlerim, böyle programın arasında sizlere böyle ara ara bilgiler veriyorum. Siz seviyorsunuz bunu. Sosyal medyadaki hesaplarımızdan da görüyorum. Teşekkür ediyorsunuz bu kadar detaylı anlattım diye. Tabii anlatmak lazım. Aslında bizim hani en zorlandığımız çatı tipinden bir tanesidir kiremit çatı, kıymetli izleyenlerim. Daha önceki programlarda kiremit çatıda nasıl bir aparat kullandığımızı, nasıl bir uygulama yaptığımızı göstermiştik sizlere. Dolayısıyla burada da yine Kandıra'daki bu kurulumumuzda da şimdi altyapı bitti. Bakın şu görmüş olduğunuz sistem, bakın bunu yerinden kımıldatamıyorsunuz. O kadar sağlam, o kadar dayanıklı ki çelik ve alüminyumdur buradaki aparat sevgili izleyenler. Hemen kirimetin altına geçen kancamızı buraya monte ettik. Alttaki kancanın da balansı, alttaki ahşap, sağlam ahşap bir altyapısı vardı. Oraya sabitledik. Kancayı da raylarımızı, alüminyum raylarımızı sabitledik sevgili izleyenler. Şu anda burada gerçekten yani böyle hani insanın hiçbir şekilde çıkaramayacak olduğu, makineyle bile zor çıkaracak olduğunuz burada bir sağlam bir altyapı var. Bu altyapı çok çok önemli. Biliyorsunuz bu yakın zamanda...

Ülkemizde çok ciddi bir rüzgar, fırtına, yağmur ve sel oldu. Özellikle Gaziantep'te. Bu arada Gaziantep'e geçmiş olsun. Gördük, evlerin çatıları uçtu komple. Dolayısıyla burada kullanacak olduğumuz bu güneş panelleri 30 yıl hatta daha fazla burada kalacaklar. Hem bu çatıyı koruyacaklar, hem güneş enerjisi, güneşten elektrik enerjisi üretecekler. Dolayısıyla buradaki altyapının, yani bunu şey gibi düşünün kıymetli izleyenlerim. Ayakkabınız ne kadar sağlamsa, ayakkabınız ne kadar dayanıklıysa, yere o kadar sağlam basarsanız o kadar rahat edersiniz. Burada da bizim yapmaya çalıştığımız şey de buydu. Mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız özellikle bu çatı altında bu kiremitleri çok hassas, çok dağıtmadan, çok ince bir işçilikle sevgili izleyenlerimiz bu altyapıları oluşturdular. Artık yavaş yavaş panellerin montajına geçiyoruz. Panellerin montajından sonra artık kablolarımızı derleyip toplayıp aşağı ineceğiz.

Kıymetli izleyenlerim, çatımızda güneş paneli montajımız bitti. Şimdi kablo bağlantıları yapıyor çatıda mühendis arkadaşım Mehmet ve gruplandırmalarını yapıyor. Burada toplanan bütün güneşten gelen o fotovoltaik ışınların bu güneş paneline çarpmasıyla beraber bu güneş panelleri, kıymetli izleyenlerim, bu fotovoltaik ışınları topluyorlar ve bu topladıkları ışınları kabloyla biz aşağıya invertöre aktaracağız ve invertör de bu enerjimizi bize ev kullanımımız için hazırlayacak. Çatı montajlarında önemli şey güneşin yönüne göre, yani güneş izine göre güneş panellerini doğru açıda ve doğru noktada konumlandırmak çok önemli. Bu Merve ablanın bu çatısı gün boyunca her açıdan güneş alan bol güneşli bir yer. Dolayısıyla burada da biz dediğim gibi güney cepheye, güneydoğu ve güneybatı cepheye sevgili izleyenler güneş panellerimizi koyduk. Burada çok verimli bir üretim olacak. Dediğim gibi 600 wattlık güneş panelleri kullandık burada. Tapkan teknolojisinde olan güneş panelleri bunlar kıymetli izleyenlerim. Dolayısıyla buradaki gruplandırma, kablolama çalışmaları bitmek üzere. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Detayları parça parça anlatmaya devam edeceğim.

0: Doğukan Bey merhabalar.
1: Merhabalar sevgili Çiğdem.
0: Bugün biz Kandıra'dayız.
1: Evet.
0: Kandıra'da Merve ablanın evindeyiz, çekim yapıyoruz.
1: Evet.
0: Burada neler yaptık bize biraz anlatabilir misin?
1: Tamam, şimdi sevgili izleyenler size görmüyorsunuz. Çok ekranda gözükmüyor kendisi ama Çiğdem programımızın koordinatörü. Aslında bizim her şeyimiz. Çiğdem'le bugün dedim ki Çiğdem sosyal medyadan bize en çok soru ne geliyor? İzleyicimiz ne soruyor? Hem onları konuşalım hem onları anlatalım. Bir de burada ne atalım? Soruyu sor bana şimdi. Gelsin.
0: Şimdi burada neler yaptık?
1: Şimdi burada ne yaptık? Burası biliyorsun Merve abla bizim uzun zamandan beri bizim programımızı takip eden, evet, kendi bütçesini, kendi durumunu ayarlamış çalışan bir ablamızdı. Ben yaklaşık 4-5 ay önce Merve ablayla konuşmuştum. Ondan sonra beni yakın zamanda yine aradı. Dedi ki Doğukan dedi artık elektrik canıma tak etti dedi. Biz evi yaptık, her şeyi yaptık ama elektrik olmayınca hiçbir şey olmadı dedi. Mum ışığında oturuyoruz dedi. Dedim abla yardımcı olacağım sana bir şekilde. Onun da samimiyetinden, işlendiğinden, sıcak yaklaşımı, bir de bize de olan güvenden dolayı buraya işte 10 kilo attık, bir bütçesini de ona göre ayırdık. Şimdi aslında burada normalde Merve ablanın hiç elektriği yok. Burada şebeke elektriği yok biliyorsun. Evet. Merve ablanın burada ihtiyacı olan güç aslında 20 kW'lık bir güç tüketiyor burada. Özellikle geceleri.
0: Zaten onu da soracaktım yani neye göre
1: değerlendirir. Şimdi burada tabii bütçeyle ilgili bir şey. Biz burada ileride hem şebekeye bağlı bir sistem olsun. Yani buraya şebeke elektriği geldiği zaman hem şebekeye bağlanabilelim istedik. Hem de şebeke gelene kadar da burada Merve ablanın aküsüllü sistemle, depolamalı sistemle elektrik ihtiyacını burada karşılayalım. Onu karanlıktan kurtulalım dedik. Burada şimdi 10 kW'lık depolamalı bir sistem kullandık. Şimdi burada Merve ablamız gündüzleri televizyonunu, çamaşır makinesi, buzdolabı her şeyi çalıştıracak. Sadece gece dikkat etmesi gerekiyor. Gece buzdolabını çalıştırabilir. Efendime söyleyeyim. Televizyonunu çalıştırabilir. İşte şarjlarıdır efendisi. Evin lambalarıdır. Bunları rahatlıkla kullanabilir. Gündüz zaten güneş olduğu sürece, sürekli güneş olduğu sürece depo sürekli dolduğu için de daha rahat olacak.
0: Tamam, çok güzel. Bir de ayrıca şey de sormak istiyorum. Merve ablanın evine biz şimdi sabah geldiğimizde bu kurulumun süresi ne kadardır? Yani akşama bitmiş olacak mı? Bunu kendim için değil de izleyicilerimiz için sormak istiyorum.
1: Tamam. Teşekkür ederim Çiğdem. Şimdi Merve ablanın üzerinde konuşmayayım. Biz bunu bugün bitireceğiz kurulumu. Yani sabah saat 9'da, 8.30-9'da başladık biz işe. Burayı bitireceğiz. Ama bazen elde olmayan, işte evin yapısal sorunlu olabiliyor, farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Normal şartlar

0: Her şey, hiçbir aksilik çıkmadığı zaman bir günde kurulumu yapabiliyoruz. 10 kW'lık bir gücü bir günde kurulabiliriz. Ama herhangi bir aksilik o zaman ertesi güne de yansıyabilir. Yani ama dediğim gibi bunu siz 1,5 gün olarak garanti diyebiliriz.
1: O zaman biz izleyicilerimize sabah geldiğimizde akşama bütün her şeyi kuruyoruz. Elektriğimizi açıp gidiyoruz,
0: evet,
1: diyebiliriz.
0: Burada da Merve Hanım'da da böyle yapacağız. Burada da onu, çünkü burada mum ışığında duruyor kendisi. Evet. Elektriğini açacağız, gideceğiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra. Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra.
0: Sevgili izleyenlerim, kıymetli izleyenlerim, gerçekten Merve abla çok mutlu oldu. Fark ettin mi Mehmet?
3: Evet, acayip mutlu olmuştu artık.
0: Bir kadının evinde elektriğin olmaması ne kadar kötü bir şey, bunu gördük burada değil mi? Aynen.
3: Bugün hatta can rahat çalıştık ki bugüne enerji verelim diye. Hı-hı. Başardık çok şükür. Enerjilerini de verdik bugün.
0: Şimdi birazdan kendisinin duygularını da soracağım. Kendisine elektriği açacağız, bir bakacağız. Sevgili izleyenlerim, gerçekten ben işte bu anları seviyorum. Ben bu programı bu anlar için yapıyorum. Böyle insanlarımız elektriği her yere şey yapıyor. Hiç elektriği olmayan yerlerde bahsediyorum ben burada. Hiç elektriğe ulaşamayan insanları böyle güneş enerjisine çevirdiğim zaman ben o kadar çok, onlardan daha çok keyif alıyorum. Mehmet, eline sağlık. Ekibine ve sana teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerim, yine sevgili mühendisim Mehmet'le beraber bir projeyi daha bitirdik hep beraber. Şimdi buradan Erdek'e geçiyoruz kısmetse. Evet. Erdek projemiz var. Erdek'i de ekranlarınıza taşıyacağız. Orada da Adem abimiz bizi bekliyor. Ona geçeceğiz buradan. Toparlayalım Mehmet. Ne yaptık, ne ettik?
3: İleriye dönük gene bir sistem tasarladık burada. Şu an Merve ablamızın elektriği yoktu. Şu an off-grid şekilde çalıştırdık sistemi. Ama ileride şebeke geldiği zaman şebekeye satış, mahsuplaşma şeklinde olacak şekilde ayarladık. Şu an sistemi çalışıyor. Kendisinin mutluluğunu göreceğiz birazdan ekranlarda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Tabii burada depolamalı bir çalışma yaptık değil mi Mehmet? Depolamalı sistem kurduk. Kısaca bir anlatır mısın? Teknik olarak ne kullandık, ne yaptık?
3: 10 kW gücünde hem panel gücümüz 10 kW hem de batarya gücümüz 10 kW şeklinde hibrit bir sistem tasarladık şu an için. Biz 10 kW batarya varsa 10 kW gücünde de panel kullanıyoruz.
0: Saatte.
3: Evet, yani bizim koyduğumuz aküleri 1 saat güneşlenme anında aküleri doldurabilecek kapasitede
0: bir panel. 1 saatte dolduracak.
3: 1 saatte dolduracak.
0: Paneli ne kadar düşürürsen,
3: evet,
0: sürü o kadar uzayacak.
3: Hani şunu da yapabilirdik biz, atıyorum 17 panel değil de 8 panel de kullanabilirdik. Bu sefer 1 saatte doldurmazdı da 2-3 saatte dolduracaktı.
0: Ama bunun da dezavantajı şu olacaktı: gündüz içeride tükettiği enerjiyi panel o hızda dolduramayacaktı.
3: Tabii o hızda dolduramayacaktı. Dolayısıyla hani yaz ayı için çok problem olmasa da kış aylarında çok güneşlenme görmediği zaman da elektriksiz kalacaklardı.
0: Şimdi sevgili izleyenlerim, burada da güzel bir projeyi bitirdik. Artık ben her zaman söylüyorum, sorularınız, görüşleriniz, düşünceleriniz benim için çok çok önemli kıymetli izleyenlerim. Lütfen bu arada ısrarınız üzerine TikTok'a da girdik. Sevgili Çiğdem'in, program koordinatörüm Çiğdem'in de ısrarı, Doğukan Bey biz TikTok'ta niye yokuz diye. TikTok'ta da Beyaz Enerji programı, TikTok'ta Beyaz Enerji programı takip edenlere sürpriz hediyemiz olacak. Onun da altını çizelim. Sosyal medya hesaplarından, benim şahsi hesaplarımdan, hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin, yani siz bize bir şey soruyorsunuz diye biz kızmıyoruz. Bazen Çiğdem bunalıyor, bu kadara ben nasıl cevap vereceğim diyor ekiple beraber, ama sonuç olarak bizim görevimiz burada öncelikle bilgi vermek. Doğru bilgiyi verdiğimiz zaman her şey daha güzel oluyor. Başta Mehmet ve Mahmut kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten canhıraş, bir an önce Merve ablamızı elektriğe kavuşalım diye uğraştık. Az önce baktım, şu saatte bile akü doldurmaya devam ediyor. Düşün ki güneş batmaya yakın yani şu anda. Böyle eğer doğru kalite sistem kurarsanız güneşin azıcık da görse hemen üretim olur.
3: Evet, doğrudur.
0: Sağ olun Mehmet, çok aydınlandım. Devam ediyoruz kıymetli izleyenlerim. Hadi bakalım, soru, görüş ve düşünceniz çok önemli. Ekranlarda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Kıymetli izleyenlerim, sonunda Merve ablamız, hep Merve abla, Merve abla, Merve ablamızı. Çiğdem'ciğim şu elektriği bir açıp kapatır mısın, sana zahmet? Şimdi mum ışığında oturan Merve ablamız, bakın şimdi gördüm.

0: Zeynep'ini bağladık.
1: Çok şükür.
0: Açalım açalım, yeter bu kadar şey.
1: Evet, evet.
0: Abla önce ne hissediyorsun onu sorayım sana.
1: Çok mutluyum, çok duygusalım. O kadar çok mutluyum ki şu anda elektrikli süpürgemden, fırınımdan hepsi çalışıyor. Ve bundan sonra artık her şeyimi kolaylıkla çözeceğim. Ve bütün ekip arkadaşlarınıza, emeği geçen arkadaşlara ve Doğukan Bey'e ve beni paradan ziyade, maddiyattan ziyade bu sıkıntıdan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ben teşekkür ederim. Seni tanımak, şimdi biraz burada bir deep note düşmek isterim. Benim tabii bütün izleyicilerim, hepiniz kıymetlisiniz, çok değerlisiniz ama ben Merve ablayla da sürekli konuşuyorum. Buraya daha önce keşife geldim, durumunu gördüm. Gerçekten elektrik, yani binada bir sıkıntı yok. Elektrik idaresi buraya elektriği getirmemiş. Daha elektrik yok burada, yani şebeke elektriği yok. Burada kadın mum ışığında, efendime söyleyeyim, derme çatma hani şeylerle beraber burada elektriğini, enerjisini sağlamaya çalışıyor. Ben gördüm onun sıkıntısını. Bir önce elektriğe kavuşmak istiyor. Onu kendime, onun yerine koydum. Dedim ki abla merak etme, ben sana burada normal şebeke elektriği varmış gibi ben size rahat rahat elektrikli enerjini vereceğim. Çünkü bir kadın için evde elektriğin olması çok çok kıymetli. Her şeyi etkiliyor, doğru mu ablam?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve şu anda ışıklarım yandı ve sanki evime bir renk, huzur geldi.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Kesinlikle. Bundan sonra da daha güzel günler olacak inşallah. Bizim şebekemiz de var, ruhsatımız var. Olmasına
0: ama,
1: rağmen...
0: Ama elektrik kapıya gelmedi.
1: Kesinlikle. 3 yıl oldu. Ben devlete bütün her şeyini ödüyorum. Sigortasını da yaptırdım. Ama şu anda şebeke olmadığı için mağdur durumdayız.
0: Artık, ama artık değilsin, artık
1: yok,
0: değilsin.
1: Kesinlikle.
0: Artık elektrik faturası da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi buraya şebeke elektrik gelse fatura ödeyecektin.
1: Kesinlikle.
0: Ama burada fatura da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle.
0: O da var.
1: Bundan sonra havuzumuz da bedava. Her şeyimiz bedava.
0: Evet. Şimdi tabii burada iki kademeli bir kurulum yaptık. Önce 10 kW'lık lityum son teknoloji bir sistem kurduk. Ben başından yönlendirdim ablamı. Çünkü ilerisi için ne yapması gerektiğini bana sordu, ne düşündüğünü söyledi. Ben dedim ki ablacığım önce kademe kademe yapalım. İleride şebeke elektriği gelirse alt pişimden ona göre hazırlayalım. Sen ileride cebinden para çıkmasın. Evet. Her şeyi şimdiden baştan yapalım. Konuştuğumuz malzemeler, her şey geldi mi? Bir anlatır mısın süreçten? Sabahtan bu ana kadar neler yaşadın?
1: Akşam heyecanla bekliyorum. Doğukan Bey aradı. Sabah erken saatte sizdeyiz. Saat 8'de iş başındayız. Ve saat 8'de ve dedikleri saatte burada oldular. Ve hemen iş başı. Ve şu an saat sanırım 5 gibi. Şu anda evimde ışığım yanıyor. Elektriğim var ve çok mutluyum. Çok herkese tavsiye ediyorum. Bu kanalın, bu projenin kesinlikle inandırıcı ve ortalıkta şu anda çok gerçek olmayan reklamlar var. Reklamlar dönüyor ve Doğukan Bey'in projesine herkesin inanmasını diliyorum. Bu samimiyetimle, gerçekle.
0: Sağ ol ablam. Teşekkür ederim. Ben de kendisine bir abla kazandım ben de burada kendime. Benim görevim size bir şey satmak, bir şey etmek ticaret değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Benim görevim doğru bilgiyi size aktarmak. Kararı siz vereceksiniz. Ben bilgilendireceğim. Siz bu bilgi ışığında kararınızı kendiniz vereceksiniz. Programımız devam ediyor.
2: Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra. Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
0: Sevgili izleyenler, sizlerin en çok sormuş olduğunuz, programımıza ve sosyal medya hesaplarımıza gelen en çok sorunun cevabıyla yine karşınızdayım. Hepinizin sorduğu şey şu: Doğukan Bey, işte benim 2+1 evim var, 100 metrekare evim var, 200 metrekare evim var. Ne kadar güneş enerjisi maliyeti bana ne kadar? Hemen sorunuz bu. Sevgili izleyenler, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sizin evinizin elektrik ihtiyacını hesaplamamız için bizim sizin evinizdeki tüketilen elektrikli aletlerin sarf ettiği toplam gücü bilmemiz lazım. Eğer her evde bugün şartlarında olan elektrikli aletlerden birer tane olduğunu düşünecek olursak sevgili izleyenler, aşağı yukarı 5 ya da 6 kW'lık bir güce ihtiyacımız var demektir. Ben hep soruyorum. Yani diyor ki benim evime işte ne kadar güneş enerjisi kurulur? Önce senin evin nerede? Bunu bilmemiz lazım. Evin içerisinde tüketilen toplam elektrikli aletlerin ne kadar bir elektrikli alet olduğunu bilmemiz lazım. Ve sevgili izleyenler, çatımız ne kadar

0: müsait. Bunu bilmemiz lazım. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim elimde sevgili izleyenler bir elektrik faturamız var. Şimdi bu elektrik faturamız bize çok şey anlatır sevgili izleyenler. Ne anlatır bize? Biz bu elektrik faturasında ki bu elektrik faturası bizim posta kutusuna bırakılan klasik faturalardır. Yani bunlar dökümlü faturalardır. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Doğukan Bey işte mesaj geliyor. Mesajla biz elektrik faturasını ödüyoruz ya da bankanı diyoruz. Gelen mesajda şunu da yazar. Faturanızın detaylarını görmek istiyorsanız şu linke tıklayın diye bir link vardır. O linke tıkladığınız zaman ekranınıza bunun gibi böyle dökümlü bir fatura gelir. Dolayısıyla o fatura bizim için çok çok kıymetli. Neden kıymetli sevgili izleyenler? Bu faturada biz şunu görebiliyoruz. Sizin bir yıl önceki tüketmiş olduğunuz elektriği görebiliyoruz. Bu çok önemli. Sözleşme gücü. Sözleşme gücü en önemli konulardan bir tanesi sevgili izleyenler. Bütün elektrik abonelerinin mutlaka bir sözleşme gücü vardır. Genelde sevgili izleyenler bizim konutlarda 5 kW, 6 kW, 7 kW'lık sözleşme güçleri oluyor. Eğer biz sizin evinize daha büyük bir kurulum yapacak isek o sözleşme gücümüzü artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla faturanızı lütfen elinize alın ve faturanıza bakın. Şimdi sizin bir sene önceki tüketmiş olduğunuz veriyi de gösterecektir. Siz lütfen hesaplama yaptırmak isteyen izleyenlerimiz WhatsApp'tan bu faturaların fotoğraflarını ekrandaki WhatsApp numaranı sevgili yönetmenim Selçuk'tan da rica ediyorum. WhatsApp numaramızı altına yazalım. WhatsApp'tan bu elektrik faturasının bana fotoğrafını gönderirseniz biz bunun hesaplamasını yapalım. Lütfen dikkat edin elektrik faturasının her tarafı okunaklı olsun ki biz iyi bir değerlendirme yapabilirim. Arkadaşlarım sizlere zaten bu faturalar bize geldiği zaman şu cevap verecektir. İşte sizin evinize şu kadar bir güç lazım denecektir. Evet sevgili izleyenler bu tür bilgileri sizlere programımız içerisinde zaman zaman aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler ben neredeyim? Nevşehir'in Gülşehir'inde böyle yonca tarlasındayım. Tabii bu Kızılırmak Havzası'nda sevgili izleyenler gerçekten çok güzel tarım yapılıyor. Tarım çeşitliliği çok çok fazla. Tabii ki Kızılırmak olmasına rağmen burada çiftçinin ciddi anlamda suya da ihtiyacı var. Burada hem suyu verimli kullanmak hem de suyu organize bir şekilde kullanmak adına tabii ki güneş enerjisinden faydalanıyoruz. Yine bugün sevgili Mehmet benle beraber. Mehmet öncelikle şunu soralım. Bu bölgede daha çok çiftçiler ne ekiyorlar? Ben pancar biliyorum, yonca biliyorum, mısır biliyorum.
1: Evet aynen öyle. Hububat yanı sıra sulu tarım yapılan yerler. Dediğiniz gibi yoğunlukla pancar ekiliyor. Mısırlar var. Yonca sık ekiliyor ki burada da Vedat Bey'in tarlasında yoğun bir şekilde yonca tarımı yapılıyor. Bu bölgenin çiftçisi genel olarak dediğiniz gibi Kızılırmak'tan besleniyor ama biraz daha ırmaktan biraz daha sığ kalan bu taraf uzak kalan tarlalarda da derin kuyu pompalarıyla sulamalar yapılıyor.
0: Teknik özellikleri de buradaki kuyunun.
1: 20 beygir bir pompa var burada. 20 beygir pompamıza da biz GES sistemi istedi müşterimiz. Bedava elektrikle sulayabilmek için tarlasını. Burada da biz 45 tane panel, 45 adet panel kullandık. 4 ay kadar falan oldu bu sistemi devreye alalı. O günden beri de müşterimiz gayet rahat bir şekilde kullanıyor. Arazisi zaten burada gece kullanımına gerek duyurmayacak kadar ufak. Yani farklı farklı bölgelerde araziler var. Bu bölgesi için müşterimiz kurdurdu bu sistemi. Ne yapıyoruz? Gündüz saat 6.30-7 arasında sistem başlıyor. Akşam 6.30-7'ye kadar devam ediyor. Yani günlük 11.30-12 saat gayet güzel sulama verimi alıyoruz burada. Gece de sulamasına gerek kalmıyor. Yani bu tarla bu sezonda şebekeden hiç enerji çekmeden yani elektrik şirketini bir kuruş para ödemeden kendi kendisini suladı, kendi kendisini üretimini yaptı.
0: Şimdi Mehmet çiftçinin en büyük gider kaynaklarının başında artık enerji işte yakıt geliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla ben sevgili çiftçilerimiz zaten biliyorlar benim programımı takip eden çiftçilerimiz gerçekten hani mübarek güneş size fatura göndermez. Ben her zaman şunu söylüyorum Mehmet yani bizim çiftçimiz modern ve bilinçli tarım yapmalı. Yani vahşi sulamadan vazgeçmeli, teknolojiyi kullanmalı, güneş enerjisini kullanmalı.
1: Kesinlikle doğru.
0: Ve her şeyden önce enerji verimliliğini ve verimliliği artırmak için de bu konuda ben bütün çiftçilerimize de söylüyorum. Artık dededen kalma çiftçilik dönemi arkadaşlar bitti. Dededen kalma tohumunuz varsa o çok kıymetli. Ama dededen kalma çiftçilik dönemi bitti. Artık daha inovatif, daha çözümlere açık, daha yenilebilir, daha sürdürülebilir çiftçilik yapmak çok çok önemli. Şimdi ben biraz bak çiftçi Mehmet topraktan çok iyi anlar. Yani toprak konusunda sana efsane briefing verir çiftçi. Evet. Ama çiftçi bu teknoloji çok anlamaz. Çiftçinin ana fikri ne? Kardeş su akacak mı?
1: Aynen öyle.
0: Parayı da suyu akıttığını görünce verir. Aynen, değil aynen mi? Öyle. Şimdi sen de bir Anadolu çocuğusun. Anadolu'nun bağrından gelmişsin. Tamam mı? Şu kameraya bakarak, bana değil oraya bakarak, tamam mı? Kıymetli değerli çiftçilerim. Tarımsal sulamada güneş enerjisini kullanırken nelere dikkat etsinler? Nasıl seçsinler? Bak burada konstrüksiyon var, altyapı var, tekniği evet var. Bu uzun süre burada kalacak. Lütfen sen bir çiftçi olsan bir enerji firmasını nasıl seçerdin? Aynen. Nelere dikkat ederdin?

0: Buradan değerli çiftçilere şöyle söyleyelim. Şimdi biz Türkiye'nin birçok yerinde kurulum yapıyoruz ve çiftçilerimizin dediğiniz gibi önemli olan şey şu. Su akacak mı? Paranı da suyu akınca veririm. Biz de böyle elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken husus şudur. Bizim için tarımsal sulama sistemlerinde kuyu gücü, yani motor gücü önemli olduğu kadar kuyu derinliği de çok önemli. Yani şimdi fiyat alırken şunlara dikkat etmek gerekiyor. Biz burada örnek veriyorum, 20 beygir sulama sistemi kurduk ama 45 adet panelle kurduk. Yani bunu 30 panelli kuranlar da var, 28 panelli kuranlar da var ama biz her zaman ufak bir denklem söyleyeyim. Denklem budur, yani akıllarına yatsın da bu çok işlerine yarayacaktır. Kuyu gücünüz kaç kilovatsa panel gücünüz minimum ama minimum onun 1,5 kat olması gerekiyor. Hı hı. Yani çarparsınız, 20 kilovatsa 1,5 katını minimum olarak kurdurursanız başınız ağrımayacaktır.
1: Tabii burada Mehmet şu da var. Şimdi sevgili izleyenler, şimdi mühendisin yanında konuşuyorum ama aklı hatırlatmak adına söylüyorum. Bakın Urfa'daki 350-400 metre derinlikteki kuyuyla buradaki 20 metre kuyunun amperi aynı değil. Yani bu çok önemli. Amper gücü çok çok önemli. Bu derinliğe de bağlı değil mi Mehmet?
0: Kesinlikle, kesinlikle. 20 beygir kuyularda kimi yerde 45 panel, burada olduğu gibi yeterli. 20 metre, 25 metreler, 100 metreye kadar bir problem yaşamayız ama 150 metrelerde, 200 metrelerde, 20 beygir kuyularda tabii ki daha fazla arttırmamız gerekiyor. Ondan dolayı biz, çiftçi bizi arayıp da bizden teklif isterken öncelikle sorduğumuz soru şudur. Kuyu kaç beygir ya da kaç kilovat ve bu kuyu kaç metrede atılı? Önemli olan bizim için budur. Daha sonra bölgesini sorarız. Yeri gelirse de keşfine gideriz. Arazinin boyu, çapı vesaire nedir? Sehpaları, konstrüksiyonu ona göre kurabilmek adına. Burada aslında 3 önemli faktör var. 1- panelin gücü ve kalitesi. 2- invertörün, yani sürücünün, solar sürücünün markası ve kalitesi.
1: Kuyu yakmasın.
0: Tabii ki, yani bu çok önemlidir burada. Evet, markalar gerçekten çok önemlidir. Yani çünkü biz her zaman bir de şunu yaparız. 18,5 kW motora 18,5 kW sürücü kullanmıyoruz. Her zaman bir kademe üstünü kullanıyoruz. Çünkü sürücü rahat çalışsın, sürekli tam gazda gitmesin, daha rahat çalışsın ve daha uzun ömürlü olsun diye. Sürücüden sonra dikkat edeceğimiz bir konu da tabii ki üçüncü alan konstrüksiyon konusu. Yani konstrüksiyonun et kalınlığı çok önemli. Yani kaç milim kullanıldığı çok önemli. Çakma mesafeleri çok önemli. Çünkü bizim bu bölge, yani İç Anadolu bölgesi, kar alan, yağış alan ve önemli olan rüzgar alan bir bölge. Boğazyağı tarafında özellikle, bizim Kayseri tarafında, Yeşilhisar tarafında Boğazyağı tarafında biz çok gördük. Yani Yeşilhisar tarafında, keza Develi tarafında her an, her yıl başımıza gelmiyor ama bir afet oluyor. Allah tarafından bir afet geldiğinde de yani yüzlerce tesis uçtu buralarda. Çünkü nedir? Çakma mesafesine dikkat edilmemiştir. Et kalınlığı 3 milim değildir ve üzeri değildir. Ondan dolayı bir keşif esnasında biz bakarız. Önce zemin durumu nedir? Beton gerektiriyor mu? Yoksa çakmayla kurtarabilir miyiz? Yani biz zaten film olarak minimum 3 milim et kalınlığındaki ürünleri tercih ediyoruz. Çelik konstrüksiyonda galiba ve paslanmazdır. Daha sonra üzerindeki panel seçimini yaparız. Yani müşterimiz ona çok dikkat etmesi gerekiyor. Paneller kaç wattlık ve kaç adet? Yani aldığı teklifte karşılaştırma yaparken buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü biz çok karşılaşıyoruz. Örnek veriyorum. Biz vermişiz 160 panelli bir teklif o kuyuya ve o motora. Çiftçi almış 140 panelli ve arada tabii ki bir fiyat farkı çıkıyor. Yani bu neden
1: burada,
0: diye.
1: Burada bak şimdi Mehmet, çok önemli bir noktaya temas etti. Böyle kesiyorum lafını valla ama izleyicilerimiz için de anlasınlar diye. Sevgili izleyenler, bana çok telefonlar geliyor. Bu arada soru, görüş ve düşünceleriniz için lütfen ekranlarda görmüş olduğunuz telefon numaralarından bana ulaşabilirsiniz sevgili çiftçim. Ben öyle burnum büyük, böyle havalı mavalı bir falan değilim. Herkesin telefonuna çıkmaya çalışıyorum. Her sorulan soruya cevap vermeye çalışıyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi çok önemli bir noktaya temas etti. Çiftçinin kafası çok çabuk karıştırılıyor. Dediği gibi bazen olması gereken, örnek veriyorum 45 panel, adam diyor ki abi sana 45 panel çok demişler ya, 30 panel de senin işini görür var.
0: Kesinlikle, evet.
1: Bu işini görür kelimesi benim en iyi uz olduğum kelime.
0: Kesinlikle öyle. Yani burada çiftçinin gerçekten kafasını karıştırdığı en büyük nokta burada. Panel sayısı ve bu da tabii ki, yani 20 panel, 30 panel fark edince fiyatta da büyük oynamalar oluyor. Peki neden? Ya da şu da olabiliyor. Hani sen fazla takıyorsun, fazla para alıyorsun. Ya biz burada, Doğukan Bey'in her zaman dediği gibi, bu işler mühendislik işleri, mühendislik gerektiren işler. Bunun hesaplamaları, aslında çok ince hesaplamalar var bunun içinde. Yani dediğimiz gibi, en baştan beri söylediğimiz gibi, panelin, motorun gücü kadar kuyunun da derinliği önemli. Burada birkaç faktörü biz bir araya getirerek aslında bir sistem ortaya getiriyoruz. Yani her 20 beygirde 45 panel kullanmıyoruz. Ama biz minimum 45 panel diyoruz. Çünkü yazın verimli, gayet rahat çalışıyor baharın ama bir örnek veriyorum, sonbaharda sulama yapan müşterilerimiz var. Artık güneş açıları düşüyor, havalar bulutlanmaya başlıyor. Yani biz bu verimi sürekli elde edebilmemiz için, yani başa baş bir sistem kuramayız. Her zaman daha yüksek sistem kurmamız lazım, daha da yüksek sistem

0: kurmamız lazım.
1: Sevgili çiftçilerimiz, yani kuyusu açılmış, nizami şekilde kuyusu açılmış, doğru motor konulmuş. Bakın bu çok önemli, motor çok önemli. Kuyudaki motor doğru motor koyulmuşsa o motorun arkasında etikette bir güç vardır. Biz o etiketteki gücü, bu arada yazabilirsiniz bana WhatsApp'tan lütfen, güneş enerjisi tarımsal sulamada güneş enerjisini kullanmak isteyen çiftçilerimiz lütfen biliyorlarsa motor güçlerini, beygir güçlerini ya da o motorun arkasındaki etiketteki bize bir yazsınlar. Biz ne kadar bir ihtiyaç olduğunu ben sevgili mühendisimize soracağım, size ileteceğim.
0: Çiftçiye şunu söyleyebilirim. Tarımsal sulama sistemleri bu bizim GES sistemlerimiz içinde amorti süresi en kısa, en çabuk geri dönüş veren sistemler ve ortalama çiftçimiz şunu düşünebilir. Ne kadar büyük olsa da ne kadar küçük olsa da, çünkü onun tüketimi de kendisine göre oluyor. Bir tarımsal sulama sisteminin, tarımsal GES sisteminin ortalama amorti süresi 1 ile 1,5 yıl arasında değişir. Yani bu da bir sezondur aslında bizim için. Çiftçi buraya yatırdığı parayı bir sezon içerisinde geri alır ve o seneden sonraki 2. 3. 4. senelerdeki sulamaları tamamen bedavaya geliyor olarak söyleyebiliriz Doğukan Bey.
1: Şimdi ben her böyle arazide panel başında röportaj yaparken çiftçilere bir mesaj veriyorum. Evet. Mehmet, onu da söyleyeyim. Sevgili çiftçim, şimdi biliyorum. İnşallah ürünleriniz bereketli olur. İnşallah kazançlarınız bol olur. İnşallah alın terinizin hakkını son damlasına kadar alırsınız fiyatlar bakımından. Ama lütfen ya, bu sene oğlanın düğünü var. Paneli sonraya yaparız. Yok, ev alacağız, arabaya gireceğiz. Bu işlere girmeyin. Evet. Bakın, oğlan 1-2 sene daha bekar geçsin. Zaten bu devirde evlenmek zor. Arabayı sonra değiştiririz. Bir an önce güneş panellerini, güneş enerjisine dön. Elektriğe fatura ödeme. 25 yıl önce kafan rahat etsin. Emin ol, dua edeceksin yani. İyi ki ben hani güneş panel elektrik faturasından kurtulmayacaksın. Son olarak Mehmet'im neler söylemek istersin?
0: Yani çiftçilere bunu söylememiz gerekiyor. Ben şunun kanaatindeyim gördüğüm kadarıyla. Bu sistemi yaptırmayan ve elektrikten, yani kendi enerjisini kendi üretmeyen çiftçi artık para kazanamayacak duruma gelecek. Mecburen bunu yaptıracağız. Biz de elimizden geldiğince çiftçiye yardımcı olmaya çalışıyoruz biz.
1: Ben de teşekkür ederim programa yardımcı olduğun için. Buraya kadar geldin. Bize değerli bilgilerini aktardın. Sevgili izleyenler, yine selam olsun Nevşehir'ime, Nidem'e, selam olsun Yozgat'a, selam olsun Kayseri'ye, selam olsun Konya'ya, selam olsun alın teriyle çiftçilik yapan, masalarımıza o yemiş olduğumuz nimetlerin ulaşmasını sağlayan bütün çiftçilerimize selam olsun. Programımız devam ediyor.
2: Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra. Enerji sektörüne nasıl yatırım yapabilirim? Küçük yatırımcılar için enerji sektöründeki fırsatlar nelerdir? Dolar yatırıyor, dolar kazanıyorsun. Az sonra.
3: Sevgili izleyenlerim, bu bölümde neredeyim? Bu bölümde İstanbul'da Katılım Enerji'nin Üsküdar'daki merkezindeyim. Yanımda Kemal Bey var. Kendisine önemli sorularımız olacak. Özellikle enerji sektörüne son dönemlerde çok ciddi bir ilgi var. Özellikle son Körfez Savaşı, hem akaryakıt fiyatlarının hem enerjinin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkınca tabii ki bizde de büyük ve küçük yatırımcılar enerji sektörüne biz nasıl yatırım yapabiliriz? Dünyanın geleceği enerji derken bugün bu röportajda özellikle küçük yatırımcıları ilgilendiren enerji sektörüne nasıl yatırım yapabiliriz diye konuşacağız. Kemal Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Tabii ki şu an Orta Doğu'daki bu savaşla alakalı durumdan dolayı enerjinin önemi ortaya çıkmış oldu. Dışa bağımlı olduğumuz için şimdi Türkiye'de de ciddi bir enerji yatırımı var. GES yatırımı var, rüzgar gülleri, barajlar, ciddi bir yatırıma devlet de destek veriyor. Biz de şarj istasyonları kurmaya başladığımız için elektrikli araçlara olan talep daha da günden güne arttı. Burada biz yatırımcılarımıza ciddi manada Orta Doğu'daki bu savaştan dolayı olsun, enerjiye olan bu ihtiyaçtan dolayı olsun herkesi yatırıma teşvik etmeye çalışıyoruz. Bunun sebepleri şu, artan bir elektrikli araç var. Ciddi bir potansiyel var.
3: Burada başkan, son geçen ben haberlerde izledim, takip ediyorum. Özellikle bugün işte akaryakıt fiyatlarının litresi 80 lirayı görünce artık insanlar elektrikli araç satan bayilere hücum etmeye başladılar. Çünkü gerçekten bugün hani bir depo mazot mazot artık 5000 liranın üzerine dolmaya başladı. İnsanlar da hani elektrikli araca geçerekten bütçelerini korumaya çalışıyorlar. Peki sizin sisteminizde küçük yatırımcı bu sistemde enerji sektörüne nasıl yatırım yapabiliyor? Sistem nasıl çalışıyor? Bir anlatır mısınız?
4: Kurmuş olduğumuz mevcuttaki soketleri satışa çıkartıyoruz. Şu an kurulda 134 tane soketimiz var. EBDK verilerine göre kayıtlı soketlerimiz bunlar. Şimdi bu geleceğin işi aslına bakarsanız şu an bir benzin istasyonu sahibi olma şansımız çok zor.

0: Ama ufak yatırımlarla şu an bir enerji istasyonuna sahip olabiliriz. Tabii ki kişilerin birleşerek kurdukları bir kooperatifte bu hızlı büyüme daha fazla olacaktır. Bir kişinin kendi bütçesi buna uygun olmayabilir ama hep beraber kurulduğunda daha verimli ve daha aktif hale gelecektir. Şimdi biz yatırımcılarımıza bir soketin getirisi aylık ve yıllık olarak değişiyor. Temettülerimiz biz 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık olarak söylüyoruz. Burada EPDK verilerine göre en düşük araç soketin şarjlamasına göre yıllık ortalama 1000 doların üzerinde oluyor. Yani 8000 dolarlık bir yatırım yapan kişi yıllık minimum 1000 dolar gibi bir yatırım kazanmış oluyor. Tabii bunu böyle bir gayrimenkulle kıyaslarsak şöyle düşünün. Şu an İstanbul için bir gayrimenkul ortalama 300 bin dolar. Yani 12 ile 14 milyon arasında. Getirisine baktığınızda yıllık maksimum 10 bin dolar gibi bir getiri getirir ama TL bazlı getirir. Bizde enerji piyasası dolar bazlı olduğu için, enerji her yerde dolarla alınıp dolarla satıldığı için burada 300 bin dolarlık bir yatırımda kişi ortalama 36 bin dolar bir getiriye sahip olmuş oluyor. Şimdi böyle bir şeyde 36 bin doların bugün Türkiye'de bir gayrimenkulden alma şansımız yok. O yüzden herkesi biz enerji yatırımına davet ediyoruz.
1: Siz burada biraz da sistemi anlatabilir misiniz? Yani bu kişilerin güvencesi nedir birincisi? İkincisi ise bu sistem ne kadar sürdürülebilir?
0: Tabii şöyle, biz şimdi bir kooperatifiz, Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl denetleniyoruz. EPDK'ya bağlıyız. Nasıl bağlıyız EPDK'ya? Bizim buradaki soketlerimizin çalışıp çalışmadığını bütün üyelerimiz EPDK'nın resmi web sitesinden takip edebilirler. Yani biz var olan soket sayımızla üye sayımızı kıyasladığımızda her zaman üye sayımız bizim var olan soket sayımızdan daha düşük. O yüzden bu bir hani kontrol itimada mani değil derler. Bunu da bu şekilde kontrol edebiliyorlar. E-Devletine işlemiş oluyor. E-Devletinde görebiliyor. Kooperatif üyeliğini, kooperatifin diğer üyelerini görebiliyor. Kooperatifin şu an kaç üyesi olduğunu görebiliyor. Bunların hepsini resmi siteden takip edebiliyor.
1: Sevgili izleyenler, Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. Bugün kendisinden çok değerli bilgiler aldık. Yine tekrar ediyorum, enerji sektörünü dünyanın sektörü artık. Bunu biz hepimiz öğrendik, anladık. Tabii araç şarj konusu var, elektrikli araç şarj konusu var. Şöyle de aslında gelecek şuna gidiyor, şuna şekilleniyor bir anlamda. Bugün görmüş olduğumuz işte fosil yakıt, yani benzinin, mazotun satıldığı bizim klasik benzin istasyonlarımız artık yavaş yavaş elektrikli şarj istasyonlarına dönmeye evrildiğini görüyoruz. Bugün bir benzin istasyonu sahibi olma şansınız yok ama en azından enerji sektöründe bir soket, iki soket, üç soket alarak enerji sektöründeki bu güçten siz de faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. Zaman zaman Kemal Bey'e programımıza konuk edip bu konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kıymetli izleyenlerim, yanımda sevgili Ali var. İstanbul'da Yeşilköy bölgesindeyiz. Yine önemli lokasyonlardan bir tanesi kıymetli izleyenler. Yatırımcılar, hani biz şarj istasyonlarına ortak oluyoruz, bunlar nerelere, nasıldır dediğimiz zaman işte gelmiş olduğumuz noktalardan bir tanesi İstanbul'dayız. Yeşilköy'de bir lokasyondayız. Sevgili Ali, öncelikle hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Ali, siz yatırımcılarınız adına şarj istasyonlarını seçerken, Türkiye genelinde lokasyonları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin için ne gibi kriterler önemli?
2: Evet, biz lokasyonun verimliliğine çok önem veriyoruz. Trafiğin yoğun olduğu yerlere, genellikle ticari alanlara, otellere, otoparklara, AVM'lere. Biz bunlara, yoğunluk olduğu yere biz hızlı şarj koyuyoruz, DC şarj. Sürdürülebilirlik artsın diye. Sitelerde de hanelerin adetlerine bakıyoruz. Daire çoğunluğuna göre 5 ya da 10 istasyon kurabiliyoruz.
1: Peki burada tabii Ali doğru söylüyorsun. Çünkü bu sirkülasyon ne kadar çok olursa bu şarj istasyonları o kadar çok kazanacaklar. Ve yatırımcısına da o kadar fazla gelir elde edecekler. Peki bir istasyonda, şimdi burada bir hızlı şarj cihazının önündeyiz sevgili Ali. İstasyonda kurarken yani kaç soket olacağına teknik olarak neye göre nasıl karar veriyorsunuz?
2: Şimdi dediğim gibi trafiğin akışına, yoğunluğuna bakıyoruz. Eğer buradaki potansiyel çoksa biz buraya hızlı şarj koyuyoruz. Bunun da buradaki cihaz mesela 300 kilo. 300 kilowatt hızlı bir şarj olduğu için biz buna dikkat ediyoruz.
1: Aslında şeyi de normal şarjda koyduğunuz oluyor mu? Mesela bunun yanına hızlı şarjda bir de normal şarjda 11 kW şarjda koyduğunuz oluyor mu?
2: Ticari alanına fazla tercih etmiyoruz. Çünkü 11 kW şarj yavaş şarj ediyor. 4-5 saate şarj
1: onlar
2: ettiği için.
1: Sitelere.
2: Evet, onlar daha çok sitelere kuruyoruz.
1: Peki sen Ali nasıl görüyorsun bu arada? Hani Türkiye'de artık sürekli de kurulumdasın. Sürekli Türkiye'nin her yerine gidiyorsun. Kurulum noktalarını seçiyorsun. Hız nasıl? Yani araç şarja talep hızı, sizin kurulum sayınız neye göre artıyor? Bu son dönemdeki tabloyu nasıl değerlendirirsin?

0: Evet, sonundaki tabloyu şöyle değerlendiriyoruz. Araç sayısı gittikçe çoğalıyor. İstasyonlara, benzin istasyonuna baktığın zaman mazotun, benzinin fiyatı arttığı için insanlar artık elektrikli araçları talep ediyor. Çünkü teşvikler çoğalıyor. Biz de elimizden geldikçe yatırımcılarımıza daha fazla kazandıralım diye istasyonumuzu çoğaltıyoruz.
1: Şimdi buradaki yatırımcı açısından soruyorum bunu. Mesela siz buradaki kurmuş olduğunuz bir tane hızlı şarj var. Bunu bir yatırımcıya veriyorsunuz, doğru mu?
0: Bunu bir yatırımcıya veriyoruz derken şöyle aslında. Biz havuz oluşturuyoruz. Soketleri çoğalttıkça havuzdan biriken para yatırımcılarımıza dahil ediyoruz. Çünkü niye? Siteye 10 tane AC koyuyoruz, yavaş şarj. Buna 10 tane ediyoruz ama hızlı şarj koyduğumuz zaman, sirkülasyon fazla olduğu zaman hızlı şarjın kazancı daha iyi.
1: Adaletsizlik olmasın.
0: Adaletsizlik olmasın diye havuz yaptığımız için bunları orada paylaşıyoruz.
1: Ya bu da güzel bir sistem, bu da güzel bir sistem. Peki buradaki kurulum aşamasını biraz sormak istiyorum sana Ali. Bunun teknik tarafı nedir, nasıl hesaplıyorsunuz, kurulum ne kadar uzun sürüyor? Yani siz ne kadar sürede bu istasyonu devreye alabiliyorsunuz?
0: Biz istasyonun şöyle yapıyoruz, lokasyonun değerine bakıyoruz. Şimdi güzel bir lokasyonda bulduğumuz zaman önce imza yatırıyoruz. Ondan sonra keşif evimiz diyor, keşif yapıyor. Keşif yaptıktan sonra da mühendislerimiz projeyi çiziyor. Projeyi çizdikten sonra da dağıtım şirketleri 4 ile 6 hafta içinde onay veriyor. Onay verdikten sonra bizim oraya kurulum yapmamız toplam 5 gün.
1: 5 günde istasyonu hazır hale getiriyor. İstasyonu
0: hazır hale getiriyor. Yatırımcılarımız para kazanmaya devam ediyor.
1: Sevgili izleyenler, bu arada bana da soruyorsunuz. Bazen otoparklarda, AVM'lerde, sitelerde araç şarjı kurdurmak istiyorsunuz. Görüyorum, farkındayım. Onunla ilgili de lütfen bizlere ulaşabilirsiniz. Ali bu lokasyonları değerlendirecektir. Bu lokasyonlara araç şarj yatırımını da yapıyorsunuz diye doğru mu söylüyorum,
0: evet,
1: Ali?
0: Araç şarj yatırımı yapıyoruz. Hem yatırımcılarımız kazanıyor hem de siteye kurduğumuz gelen geliri site yöneticilerine kar payı olarak verebiliyoruz.
1: Tabii bu son dönemlerde sitelerde çok ve her geçen gün de artıyor. Peki Ali, şunu da sormak istiyorum sana. Tabii ki özellikle bu tür istasyonlarda herkes bunu görüyor. Yani aslında bu araçlar istasyonları geleceğin benzinlikleri noktası haline gelecek. Sizin 2026 ve 2027 yılına ait yatırım planınızda kaç şarj istasyonu daha var? Nerelere yayılacaksınız? Biraz yatırım stratejinizi anlatır mısın?
0: Evet, şu an Türkiye'nin 8 bölgesindeyiz. Biz bunu Türkiye'nin aslında 81 ile kurmak istiyoruz ama yavaş yavaş olduğu için, yatırımlar maliyeti yüksek olduğu için biz bunları 2026 hedefimiz 500, 2027 yıl sonuna kadar 1000 ya da 1200 civarı kurma peşindeyiz.
1: Soket adet olarak.
0: Evet, soket adet olarak. O yüzden yatırımcılarımıza davet ediyoruz. Ya bir sokete dahil olsunlar ya da hub projeleri yapıyoruz. Bir istasyona dahil olsunlar.
1: Tabii bu çok güzel bir sistem. Aslında sevgili izleyenler, buradaki sistem güzel. Tabii ki enerji kooperatifi oldukları için de bunlara da yasal hakları da var. Yani şunu yapabiliyorlar. Siz Türkiye'nin belli noktalarındaki araç şarj istasyonundaki soketlere yatırım yapıyorsunuz. O soketlerin geliri size akıyor. Burada bir havuz paylaşım var. Buradaki sistem de çok çok güzel. Ben her zaman söylüyorum. Özellikle hani küçük yatırımcılar var ya.
0: Evet.
1: Hani küçük yatırımcılar için bence bu bulunmaz bir nimet. Hani bizim pasif gelir demiş olduğumuz gelir açısından da çok çok nimet. Siz Türkiye'de birçok bir grubun ortak araç şarj istasyonu sahibisiniz.
0: Evet.
1: Kurulum bir kısım yatırım yapıyor. Siz kurulumunu yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir tarafı işletiyor. Para bir yerde havuza akıyor. Havuzdan herkese dağıtılıyor.
0: Evet.
1: Burada da ister işte 10 bin dolar olan, ister 20 bin dolar, ister 30 bin dolar olan herkes bu sistemden istediği kadar soket alabiliyor. Ona göre de para da dağıtılıyor. Doğru mu Ali'ciğim?
0: Doğrudur. Yani hem şarj istasyonu yapıyoruz hem de GES işi yapıyoruz. Çatılara GES kuruyoruz. Villalara GES kuruyoruz. Santral kuruyoruz. Buradan gelen gelirle de paylaşıyoruz.
1: Kıymetli izleyenler, soru ve görüşleriniz için, düşünceleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Devam edelim.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim, sağ
2: olun. Beyaz Enerji programından bir ilk. Talihli bir izleyicimizin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Tüm maliyet bizden. Az sonra. Beyaz Enerji reklamlardan sonra devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: İntens bir konu var, bekliyorum.
12: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem.

0: Aslan.
1: Bizi özlemişim.
2: Bizim intens mi?
1: Bizli intens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
3: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hazı.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
1: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyanana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Well Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Beyaz Enerji devam ediyor.
16: Sevgili izleyenler, geldik çok önemli bir bölüme. O bölümde hangisi? Bizim biliyorsunuz Beyaz Enerji programı olarak özellikle ihtiyaç sahibi çekiliş ile bir ailenin evini güneş enerjisine çeviriyoruz. Her sene yapmış olduğumuz şey sevgili izleyenler, bu sene çekilişinde çok yakın zamanda yapacağız ve sizlere duyuracağız. Bir tanesinde sevgili izleyenler, izleyicimiz özellikle ekrana çıkmak istemedi. Bu tabii ki onun durumu, şartları farklıydı. Ekrana çıkmak durumunda da değilsiniz. Hani biz şunu da yapmıyoruz. Aa, bak ne güzel biz burayı yaptık ettik de demiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, yine bu senede bir tane ailemizin evini güneş enerjisine çevireceğiz. Umut ediyorum ki ihtiyaç sahibi olana çıkar. Nasıl olacak peki bu? Sizler sosyal medya hesaplarımızdaki Beyaz Enerji programını takip edeceksiniz. Özellikle YouTube'dan lütfen bizi çok çok takip edin. YouTube'daki yayınlarımızı paylaşın, beğenin lütfen. O konuda çok desteğinize ihtiyacımız var. Yine Instagram'dan, Facebook'tan, diğer hesaplardan lütfen bizleri takip edin. Ve bu hesaplardan sizler çekilişe katılabilirsiniz. Nasıl katılabilirsiniz? Bizi YouTube ve Instagram hesabımızdan takip ediyorsunuz. Son gönderinin altına da yorum yapıyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir yorum yapabiliyorsunuz ki bizler orada sizlerin isimlerini çekiliş görelim, ki çekiliş listesine dahil edebilirim. Sevgili izleyenler, nasıl olacak? Şöyle olacak. Örnek veriyorum, işte Adana'da, Ağrı'da, İstanbul'da ya da farklı bir yerde tarihli izleyicimizin evini biz gideceğiz. Güneş enerjisine çevireceğiz. Yani o evin ne kadar güneş enerjisine ihtiyacı var ise sevgili izleyenler, bizim mühendislerimiz, arkadaşlarımız bunun oturup hesabını, kitabını yapacaklar. Uygulamasını yapacaklar. O izleyicimizin evini güneş enerjisine komple çevirecekler. Hiçbir ücret almadan şarteli kaldıracaklar ve hayırlı olsun diyecekler. Dolayısıyla bu 2025'in çekilişinde sizler de çekilişe katılabilir ve evinizi güneş enerjisine çevirebilir. Artık elektrik faturası ödemezsiniz, elektriğe para ödemezsiniz diye düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Sevgili izleyenler, geldik bir Beyaz Enerji programında sonuna. Sürçülisan edilsek affola, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'de ulusal medyadaki tek yenilenebilir enerji teknoloji programında sizlere yenilenebilir enerji teknoloji konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Arada ufak da olsa çam sakızı çomar arabanı her sene bir tane izleyicimizin evini komple ücretsiz güneş enerjisine çevirmenin dışında en çok da sizlere faydasını düşündüğümüz şey vermiş olduğumuz bilgiler. Önümüzdeki hafta tekrar bu ekranlarda buluşmak üzere. Ben Doğukan Şengül. Yayında ve yapım demeye geçen tüm yapım arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta diliyorum. Enerjiniz eksik olmasın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak

0: Aramızda bazı insanlar var. Geçmiş yaşamlarını kusursuz şekilde hatırlama yeteneğine sahipler. Kendilerine sonsuzlar diyor. Sonsuzlar arasındaki iki grup güç için çatışmaya girdi. Bir tarafta bilgilerini insanlığı korumaya ve geliştirmeye adamış insanlar var. Karşılarındaysa bu gücü bir lanet olarak gören nihilistler duruyor tabii. Yeni teknolojiler nihilistlere dünyadaki bütün yaşamı sona erdirmek için bir fırsat verdi. Ve gücün kontrolü için yarış başlamış oldu.
1: Meksiko,

0: bana altını söyle.
1: Evet. Evet aldım. Aldım evet. Biraz gecikebilirim. Seninle buluşmaya geliyorum.
0: Anlaşıldı.

0: İyi misin?
1: Yumurtayı almasına izin veremeyiz.
2: Bathurst'ün bu kadar ileri gittiğine inanamıyorum.
0: O bizim tanıdığımız kişi değil. Something fast to outrun the demons. Nothing come between the boy and his freedom. What good?

kestirmeden geleceğim. Benimle otoyolda buluşalım.

0: engel kurmuşlar. Vincin dibine gir.
1: Treadweed'in de beni. Sakın o köprüye çıkma.
0: Abel, beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Nasıl bir mucize gerçekleştireceksin bilmiyorum ama önünde 45 metrelik

0: daha önce bir anıymış gibi hissettirecek kadar gerçek bir rüya gördünüz mü? Aynada kendinizi gördüğünüz ve şaşırdığınız oldu mu hiç? Sanki bir başkasının yüzünün size baktığını görmeyi bekliyormuşsunuz gibi. Bütün bu insanlar hepsi bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyor. Ama bütün bunlar ne anlama geliyor? Belki cevabı bilseydim bütün o küçük şeyler bir araya gelebilir, bir şey ifade edebilirler. Hey!
1: Evan!
0: Merhaba!
1: Tam zamanında.
0: Seni gördüğüme sevindim. Nasılsın?
1: Burayı bulmak zor
0: hayır,
1: oldu mu?
0: Hayır, hiç olmadı.
1: Tamam.
0: Bu haftaki üçüncü görüşme.
2: Geldi işte.
0: Merhaba. Beyler. Nasılsın? Memnun oldum.
2: Evan, tanıştığımıza
0: zaman
2: memnun oldum.
0: Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Bunun için minnettarım.
2: Güzel.
0: Harika bir yeriniz var.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sakıncası yoksa birkaç sorum olacak size.
0: Evet, elbette.
2: Geçmişinizde bazı soru işaretleri var.
0: Ben bunun farkındayım.
2: İnsanlar restorana girdiğinde görecekleri ilk yüz senin yüzün olacak.
0: Ve o yüz onları gülümseyerek karşılayacak. Geçmişte bazı sorunlarım oldu tabii.
2: Geçmişinizi evet. Detaylı bir şekilde araştırdım Bay McCauley. Eski işverenlerinizden bazılarıyla konuştum. Ve bir şey diyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söyledi.
0: Ne söylediklerini merak ediyorum aslında.
2: Harika biri olduğunu, zeki bir adam olduğunu, evet. Harika bir adam, ya, doğru.
0: Şey,
2: evet.
0: İyiymiş o zaman, i̇şte sanırım böyle, işi doğru. Kaptım. Ne zaman başlıyorum peki?
2: Peki bana saldırdığın müşteriden bahseder misin?
0: Bir garsonu taciz etmişti.
2: Sen de onun kolunu kırdın.
0: Kırdım. Bilerek yapmadım. Yani gerçekten kadını zor durumda bıraktı. Kibarca gitmesini istedim. Ama o bana saldırdı. Bir suçlamada bulunmadı ve dava düştü işte.
2: Yani restorandaki vardiyandan öylece çıktım ve bir daha dönmedim mi?
0: Kişisel bir sorunum vardı. Bu olay 6 yıl önceydi.
2: Ha, evet. Müdürüm bana hastaneye yatırıldığını söyledi.
0: 2 hafta.
2: 2 hafta mı? Melun 2 haftacıkmış. 2 hafta sadece.
0: Bakın, akıl hastalığı geçmişimin parçası, evet. O zamandan beri gözüm bile seyirmedi diyebilirim. Aksine bu yaşadıklarımın beni daha da güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Ve burayı yönetebileceğimden %100 eminim ben, gerçekten.
2: Evan, geldiğin için sağ ol.
0: Lütfen, bakın bunun nasıl göründüğünü biliyorum. Ama hastalığım nedeniyle endişelenmenize gerek yok. Size söz veriyorum.
3: Sana haber vereceğiz.
0: Hayır, vermeyeceksiniz.
2: Anlayamadım.
0: Bakın, baştan savunmanın ne demek olduğunu biliyorum.
2: Bay McCauley, belli ki sorunlarla başa çıkmakta harikasınız.
0: Tahmin bile edemezsiniz.
2: Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ve haklısınız, sizi aramayacağız.
0: Sırf geçmişimi kontrol ettiğin ve birkaç telefon ettiğin için hikayemi bildiğini mi sanıyorsun? Ben senin hikayeni

Elini sıktığım anda bildim. Yine de vakit ayırdığın için sağ ol. Anlıyorum, gerçekten. Dışarıda tertemiz geçmişleri olan bir düzine aday varken şiddet geçmişi olan tescilli bir şizofreni kim işe alır? Ama beni asıl düşündüren, eğer iş bulamazsam bu ay kiramı ödeyemeyeceğim. Bu takımı kuru temizlemeye vermek bedava değildi. Ama hepsinden önemlisi, bir an önce bir iş bulmalıyım çünkü ilaçlar bitmek üzere ve bittikleri zaman işler ciddiye binecektir.

Nasıl yapılabileceğini öylece bildiğiniz şeyler var mı? Kimsenin size öğretmediği şeyler. Bir şekilde her adımın mantıklı geldiği,

0: Dostum, onu gerçekten kendin mi yaptın?
1: Öyle.
0: Vay canına. Hey Ronnie. Hey Ronnie. Evan geldi.
1: Merhaba. İstediğin gibi. İki Mosiki tarzında çelik el yapımı. Türünün tek örneği.
2: Vay canına. Evet. Hattori Hanzo öyle mi?
3: Vay be. Dost.
4: İyiymiş.
2: Evet. Kalk üstümden. Tamam, şimdi adamın ödemesini yapalım.
3: Bununla kafayı mı buluyorsun?
1: Antidepresan. Bu bir antipsikotik.
5: Ödemeni bu şekilde mi alıyorsun?
2: Evan, Ronnie bakın programına dahil.
0: Evet, Doktor Ronnie.
5: Niye onları eczaneden almıyorsun peki?
2: Sürekli deli doktorlarıyla konuşmak istemiyordu, ondan öyle.
1: Evet, Evan bir reçeteyi ayda 400 dolar veremez.
3: Hey. Burkina Faso'nun başkenti neresidir ha?
4: Adamım.
1: Burkina Faso diye okunur. Ogadugun. Haplarımı alabilir miyim?
3: Lanet olsun. Kaçta kaldığımı unuttum.
5: Bunu sen uydurdun.
4: Vay be dostum.
3: Hayır. Adam her şeyi biliyor. Tam bir ucube.
5: Nasıl bu kadar şey biliyorsun?
1: Doğrusu bunu ben de bilmek isterdim. Beni deli ediyor. Haplarımı alabilir miyim lütfen?
2: Kızım. Çocuğa yiyecekmiş gibi bakıyorsun.
3: Hey. Barut neyden yapılır ha?
1: %74 potasyum nitrat, %13 kömür.
0: Tamam. Vay canına.
4: Etkileyici adamım.
2: Bana bakacaksın dedim.
5: Ronnie lütfen ama.
3: Al bakalım. 60'lık paket.
1: Sadece 55 tane var.
3: Gerçekten mi? Yaklaştın.
1: Lanet olsun. Ben onlarla yaşıyorum. 60. Hey, hey, hey. Orijinalini istiyordun değil mi? Bu orijinal. Bu 70 kez inceltilmiş karbonla işlenmiş çelik.
2: Lanet ellerini üzerimden çekemez.
1: Hayır, adamına saymasını öğrenmesini söyle. Anlaşma 60'lık paket için.
2: Öyle mi? Maalesef elimizde bu var. Beğenmediysen tımarhaneye geri git. Şuna göz kulak ol. Bu kılıcı bir deneyelim bakalım.
3: Hey, barut neyden yapılır ha?
2: Kolunu uzat.
4: Gösteri zamanı.
2: Kolunu uzat. Kalk hadi. Kolunu şuraya koy. Bebeğim ya boynun ya da kolun. Sen seç.
1: Hey Ronnie, kardeşim oyuncak
2: Evan,
1: değil.
2: Evan, kendi işine baksan.
5: Ronnie, bu hiç komik değil.
3: Lanet olsun.
1: Sanırım işe yarıyor Ronnie.
3: Lanet, parmaklarımı kestin, lanet olsun.
1: İyileşirsin. Tatlım, niye eve gitmiyorsun?
2: Sen bittin tamam mı? Sen öldün.
1: Bilemiyorum.

0: Senden antipsikotik ilaç alan bir adamla konuşuyorsun, öyle değil mi?
1: Şu an sen çıldırmışsın kardeşim.
0: Belki de kafamdaki sesleri susturmanın en iyi yolu senin kafanı kesmektir dostum, öyle değil mi? Söyle bakalım.
1: Hayır, hayır, hayır. Bırak, bırak. Ateş etme. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Her şey yolunda. Sakiniz,
0: hey, tamam. Bana bak. Haplarımı ver.
1: Hayır, sakiniz.
0: Hemen.
1: Tamam. Hadi. Sen delirmişsin dostum.
0: Deli olsaydım seni çok daha önce küçük parçalara ayırmış olurdum. Haplarımı ver. Ronnie, şimdi beni iyi dinle. Ben deli değilim, tamam mı? Ben sadece yanlış anlaşılırım. Anladın mı?

0: NYPD McCall adında birini yakaladı. Ters giden bir anlaşması. Polisler üzerinde bir kılıç bulmuş. Kılıç Edo Japonya'sından. Kullanılmayan bir teknikle yapılmış.
1: Yani?
0: Onu kendisinin yaptığını iddia ediyor.
1: Komisyoncudan Özenti Demirci'ye dönen biri daha...
0: Sizi gidi inançsızlar. Nora, bunu görüyor musun?
1: Treadway?
0: Kesinlikle.
1: Biz biliyorsak, Bathurst de biliyordur.
0: Dikkatli ol.
1: Teşekkür ederim anne.
0: Efendim, işiniz bitince haber verin.
2: Telefon hakkımı kullanabilir miyim? Telefon hakkım olmalı değil mi? Bir dedektif olamayacak kadar iyi giyimlisin. Öyleyse sen bir doktor olmalısın.
3: Hiç mi? Hiç mi tanıdık gelmiyorum? Sanırım biraz incindim. Siracusa'yı hatırlıyor musun?
4: Siracusa...
3: Kuşatma. İkinci Kartaca Savaşı. İlk karşılaştığımız yer.
4: Oh, birinci Kartaca Savaşı kadar heyecan verici değil ama yine de devam savaşları zordu.
3: Beni hayal kırıklığına uğrattı.
4: Aa, öyleyse kulübe katıl.
3: Fark ettim ki... imzalamamışsın. Sonra tekrar... Düşününce böyle bir işçilikte... imzaya gerek yok. Öyle değil mi?
4: Bir kılıç yaptım. Bu bir suç mu?
3: Evan McCauley... maket bıçağıyla göğsüne... İçine bak. Kelimelerini oyduktan sonra 14 yaşında şizofreni teşhisi kondu. Elektroşoksa işe yaramadı. Ama bunlar, evet bunlar, fena değil. Öyle değil mi? Hiç fena değil.
4: Bak doktor,
3: lütfen çekinme. 16 yaşında arabayla intihara teşebbüs ettin. Ve kafana çelik leva konuldu. Öyle değil mi?

0: Gençlik yıllarının geri kalanını akıl hastaneleri koruyucu aileler arasında mekik dokuyarak geçirdin.
1: Alt tarafı birkaç parmağını kestim o kadar. Bunun için delilikle suçlanacağımı sanmıyorum. Değil mi doktor?
0: Merak ediyorum. İçine bak. Neden bu kelimeler?
1: Neden olmasın?

0: Bunlardan hangisi sana ait?
1: Bak, bu her neyse es geçebilir çünkü bunların hiçbiri benim değil ki. Onunla buraya girmemeliydin. Burada tam olarak ne oluyor?
2: Memur bey,

0: Al onu. Paris, 1794. Contanjon'un son yemeği.
1: Son bir yemek için kötü bir seçim değil.
0: Senin miydi?
1: Keşke neden bahsettiğini bilseydim ama ne söyleyeceğini
2: şey
1: bilmiyorum.
2: Aman tanrım.
0: Her bilmiyorum dediğinde bu tetiği çekeceğim, tamam mı? Bu sana mı ait?
2: Bilmiyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Şu an karakoldayız.
0: Bu memur oda bey, ses memur geçirmez. Bey. Hey. Kafana bu şarjörü boşalttığımda bile sesini duyamazlar. Anladın mı beni? Bu sana mı ait?
2: Evet. Pekala. Evet, bana ait. Mutlu musun? Tanrım!
0: Yalan söylemen seni kurtarmaz.
2: Ben sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunan bir adamım, o kadar, tamam mı? Hepsi bu işte.
0: Son şansın. Bu sana mı
2: ait?

İşte tanıdığım Treadway. Küçük bir numara. Senden öğrendim. Merhaba eski dostum.

0: Devam, devam!
1: Sıkı tutun!
2: Lanet olsun!
3: Ne bekliyorsun? Gitmeyelim mi? Diğer tarafa git.
1: Direksiyona geç.
3: Ne? Tabii ya, toparlanır direksiyon. Sorun değil. Bu gayet normal.
1: Geri.
3: Vur şu pisliği hemen.
4: Hadi caddeyi boşaltın.
1: Rahat ol, kurşun geçirmez.

0: şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii.
0: Sen de kimsin?
1: Ben Nora Brightman.
0: Tamam. Peki o adam kimdi?
1: Bathurst. Onu tanımadın mı?
0: Hayır, tanımadım. Belli ki sen tanıyorsun.
1: Onu uzun zamandır tanıyorsun.
0: O adamı daha önce hiç görmemiştim. Öyle birini sanırım hatırlardım, değil mi? Söyle.
1: Bu hayatta değil belki.
0: Yo, belki 2. Kartaca Savaşı sırasında karşılaştım. Ya da belki Fransız devrimiydi, tarihlerle aram
1: bunu
0: kötüdür.
1: Bunu hatırlıyor musun?
0: Hayır, Fransız devrimini hatırlamıyorum ben. Olayı çözdüm, şimdi anlıyorum, anladım.
1: Öyle mi?
0: Bunların hiçbiri gerçek değil. Psikotik bir kriz geçiriyorum. Ağzımdan salyalar akıyor. Lityuma bağlı şekilde hastanede uyanacağım.
1: Buna inanmak kaderinin senin için daha büyük planları olduğuna inanmaktan daha mı kolay?
0: Kader mi? Geldiğim yerde ödenecek faturalar ve kiralar var. Kimsenin kadere ayıracak
1: ne
0: zamanı
1: kadar
0: yok.
1: Ne kadar üzücü.

0: Evan cevaplar aradığını biliyorum. Sen deli değilsin. Hiç olmadın.
1: Yo, ben deli değilim. Sadece hayal dünyasında yaşıyorum.
0: Daha önce
1: yaşıyorum.
0: Gitmediğin bir yeri hatırlıyormuş gibi oluyor musun? Bir yerin fotoğrafını görüp orada daha önce bulunduğunu bildiğin, bilmemen gereken şeyleri biliyor musun? Bir şeyleri öğreniyor değil de hatırlıyor gibi kavradığın oluyor mu?
1: Bunu bir düzine terapiste anlattım. Beni yüzlerce kez incelediler. Bu dediklerinin anlamı yok, inan bana.
0: Yani bu dediklerimin bir anlamı yok, öyle mi? Peki başka dillerde rüya görüyor musun hiç?
1: Şizofreni de bu ya. Farklı insanlar, aynı kafalar.
0: Peki ya aynı kişi ama farklı hayatlarsa?
1: Reenkarnasyon diyorsun yani.
0: Evet. Daha önce bir demirci olduğun için kılıç dövebiliyorsun. Rus olduğun için Rusça konuşuyorsun.
1: Bak, bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Bu güzel bir fikir, evet, ruhların bir bedenden diğerine geçmesi. Ama bu sadece bir dahaki sefere iyi şansların ruhani karşılığı, tamam mı? Ne eksik ne fazla.
0: Bu alaycılığın içinde kendini güvende hissediyor
1: musun?
0: Evet,
1: hissediyorum.
0: İşe yarıyor mu?
1: Büyük planda mı? Büyük resim saçmalığı mı? Pek işe yaramıyor. Ama ben iyiyim, idare ediyorum.
0: Evan, hayatın boyunca gördüğün görüntüler halüsinasyon değil. Onlar anıların.
1: Yüzlerce doktorun yanıldığını mı söylüyorsun? Aslında reenkarne bir Rus demirciyim diye mi 50 çeşit ilaç işe yaramadı, öyle mi?
0: Bu gerçek. Ve ben gerçeğim.
1: Gerçek. Daha önce böyle bir reenkarnasyon duymadım. Budist, Hindu, Sih. Onlar her hayatın temiz sayfayla başladığına inanır.
0: Hayatın boyunca aradığın bütün cevaplar için yapman gereken tek şey o uçağa binmek.
1: Kendime asıl sorduğum şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bu şimdiye dek duyduğum en çılgınca şey. Peki ya bu anlattıkların en mantıklı gelen şeyse? Gidip mama vermem gereken bir kedim yok. Hadi gidelim.

0: Tüm acılarını unutacaksın ve bunu önemsiz bir anı olarak hatırlayacaksın. Şimdi benzin zamanı.
1: Devam et. Senin bildiğini ben de biliyorum. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Evet.
2: Özel bir havaalanından uçtular. Kayıt dışı bir uçuştu.
1: Oraya çok hızlı geldi. Çok hızlı. Kılıç sisteme gireli birkaç saatten fazla olmamıştı.
2: Demek ki New York'ta üsleri var.
1: Bulunmasını istiyorum. O bizi Evan McCauley'e götürecek. Evan da bize yumurtaya götürecek. Tekrar. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet.
3: Kendimize sonsuzlar diyoruz. Dünyanın her yerinden 500'den az ruh, hepsi geçmiş yaşamlarını ve her birinde öğrendiği becerileri hatırlama yeteneğiyle doğdu. Sonsuzlar içinde iki grup var. Bathurst ve dünyanın sonunun gelmesini isteyen nihilistler ve bazı inananlar.
4: Peki inandığımız şey nedir?
3: Yeteneğimizin bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. İnsanlığı bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde bırakmak bizim elimizde.
4: Evet. Galiba bunlara ihtiyacım olacak.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Teşekkür ederim. Arthur Bulvarı'ndan bayağı uzaktayız.
0: Her seferinde aklımı başımdan alıyor. Buraya aktarma diyoruz. Burası anılarını tam olarak geri alacağın yer. Birazdan ineceğiz.

0: Tanıdık gelen bir şey var mı?
1: Daha önce görsem mutlaka hatırlardım.
0: Bilimsel araştırmalar için kullanılıyordu. Antropoloji ve dil bilim. Hepimiz bütün yaşamlarımız boyunca öğrendiklerimizi insanlığın ilerlemesi için kullanıyoruz.
1: Şimdi ne için kullanılıyor?
0: Savaşı kaybeden tarafın karargahı.
2: Bathurst dövüş ustasıdır. Yüzlerce hayat. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. O bizim dünyamızın en büyüğü. Tekrar. Dikkat! Eğilin.
1: Neden eğildiler?
0: Senin Heinrich Treadway'in reenkarnesi olduğunu umuyorlar.
1: Heinrich mi?
0: 50'lerde popüler bir isimdi.
1: 50'lerde. Rock'n'roll için harika, isimler için berbat bir zamanmış.
0: 1750'ler.
1: Bu kadar çok ihtiyacınız olan ne bilmiyor ki?

0: Burası Treadway'in odası.
1: Soruyor musun yoksa söylüyor musun?
0: Son reenkarnasyonumu berbat etmiş olmalıyım.
1: Neden böyle söyledin?
0: Sen benim nerede yaşadığımı gördün mü hiç?
1: O Treadway'in Himalaya günlüğü. Bu bendim. Leona Warwick olduğum zaman. Ve o da Treadway. Fotoğrafı çektirdikten 2 gün sonra Treadway hayatımı kurtarmıştı. Senin o kitabı seçmenin bir nedeni var.
0: Bütün bunlar bana onun ne yaptığını söylüyor. Hiçbiri onun kim olduğunu söylemiyor ama.
1: Burada her şeyi inceleyebiliyoruz. Uzay, zaman, ölçek, hepsi birbirleriyle alakalı.
0: Pek bir şey yok gibi.
2: Sanal çalışma alanıma hoş geldiniz. Ben Gerik.
0: Merhaba.
1: Gerik bizim teknoloji ve araştırma başkanımız.
3: Pek bir şeye benzemiyor.
2: Vay canına, seni yeniden görmek güzel.
0: Tanıştığımıza sevindim.
2: Endişelenme, bütün bu saçmalık daha da tuhaflaşacak.
0: Tamam.
2: Pekala. Hadi başlayalım.
1: Beni takip et. Şurada dur, lütfen.

0: Bu polis merkezindeki adam.
1: Bathurst. O ve Treadway bir zamanlar arkadaştı. Birçok yaşam, savaşlar ve barışlar boyunca insanlık tarihinin en önemli anlarından bazılarına birlikte tanık oldular. Sonra Bathurst inancını kaybetti. 300 yıldır bir çıkış yolu arıyor.
2: Reenkarnasyonu durdurmak için bir şeye ihtiyacı vardı. Her şeyin sona ermesini istiyor.
1: O yüzden bunu yaptı.

0: Yumurta. Dünyadaki her canlıyı öldürmek için tasarlandı.
1: İşte bu biraz fazla.
2: Canlı hiçbir şey kalmazsa, reenkarne olacak da hiçbir şey kalmayacak.
0: Yaşamın kaynağına saldırıyor. DNA. Varoluşun temel dokusunu çözüyor. Her bitki, her hayvan, her insan.
3: Anne! Jordan! Geliyorum!
2: Bir program takıldığında bilgisayarın fişini çekmek gibi.
0: Aradaki fark, o bu fişi çektiğinde 7 milyar insan onunla birlikte yok olacak. Öldürdüğü her şey süreci hızlandırıyor.
1: Tanrım! Neredeyse gerçek gibiydi.
2: Sen olmasaydın hiçbirimiz şu an burada olamazdık.
1: Neden bahsediyorsun sen?
2: Son döngüde Bathurst'un laboratuvarını bastın. Yumurtayı çaldın ve onu yeniden yapmasını engellemek için bilim insanlarını ve yardım edenleri öldürdün. Yumurtanın yerini, bu sırrı mezarına götürdün.
0: Bathurst bu hayatının tümünü onu arayarak geçirdi. Ve onu bulmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Bu yüzden seni New York'ta takip etti.
1: Yani ben uçağa biniyorum. Sen anılarımı hatırlamama yardım ediyorsun ve ben de dünyayı kurtarıyorum. Teknik olarak bu kadarcık değil
0: sana
1: mi?
0: Sana daha da tuhaflaşacak demiştim.
1: Peki şimdi ne olacak?
4: Nora, bana iyi haber ver.
5: Brian Porter. Treadway içerik konusunda çok yetenekliydi. Değil mi? New York Polis Teşkilatı'ndaki dostlarım bundan cidden etkilendiler. Ne yazık ki şifreleme becerileri pek mükemmel değilmiş. Bizi doğruca sana yönlendirdi.

0: Bunu yapmanın daha kolay yolları olduğunu biliyorsun, değil mi?
1: Yeni, her zaman daha iyi anlamına gelmez. Evan McCulney'in yerini bulacağız. Kurduğun engelleri kaba kuvvetle aşacağız. Ama işleri hızlandırman bence çok nazik bir davranış olur.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
10: dondurma. Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
11: Fotoğrafımızı çeksene ya.
12: Taşıdık halkama.
13: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de.
14: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
15: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
16: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
17: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi?
18: Dışı sert, içi tatlı bir fest.
17: Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
19: Burası tavuk dünya.

ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 21-26 Mayıs tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al, bu fırsatı kaçırma.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: İntens bir konu var, bekliyorum.
9: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
10: Kızlar! Bizi özlemişim.
11: Bizim İntens mi?
10: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Hadi bakalım.
16: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
17: Bu otel harika.
18: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
19: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
22: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
23: Bize onun yerini söyle şimdi.
24: Tamam. Nerede olduğunu biliyorum. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Evet, biliyorum. Ben sadece... Ben bazen hatırlamakta sorun yaşıyorum. Hafızamla ilgili problemlerim var.
23: Hafıza. Maratonun çayırlarında bal topladığın zamanları hatırlıyorum. Hiçbir şeyin aynı kalmadığını hatırlatan bir şey daha, tamam mı? Biraz ister misin? Gerçek işkenceyi biliyor musun bakalım?
24: Seni dinlemek.
23: Gerçek işkence fiziksel acı değildir. İnsanın onun tarafından kuşatılmak.

0: onun içinde kaybolmak. Bir ömürden diğerine, bir ömürden diğerine. Sırıtışlı insanlar, onların sinir bozucu sohbetleri, onaylanma ihtiyaçları. Sevilmek ve onaylanmak için yapmacık çabaları. Yürüyorlar ve bir teyzenin kirli oturmasının bir köşesinde duran gazetenin arka sayfasındaki ölüm ilanlarını konuşuyorlar. Bizse, evet bizse sonsuza kadar onların arasında yaşamak zorunda kalıyoruz maalesef. İşte gerçek. İşkence bu. Anlıyor musun? Gerçek işkence. Bunu hiçbir zaman anlamayacaksın. Anlamayacaksın. Hiçbir asla. Zaman. Gerçek işkence İnanç işte nedir? Bu. Gerçek
1: hala
0: işkence.
1: Hala bilmiyorsun. Gerçek işkence. Asla. İnanç. Bla bla bla. İnanç.
0: İnanç. İnanmaktan yoruldum artık. Tanrı bana yüzünü göstermek zorunda.

0: onun bedenini mi sakladınız yoksa?
1: Yakışıklıymış değil mi?
0: Hayır, o suda yüzen ölü bir adam o kadar. Benim en kötü kabusum.
1: Bu bir krotonik asit matrisidir. Hücreleri canlı tutar.
0: Aa, öyleyse iyiymiş, teşekkür ederim.
1: Ne olduğumuzun arkasındaki gerçeği anlamaya çalışıyoruz.
2: Treadway, insanların bizim düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyordu.
0: Ne ima ediyorsun? Potansiyelimi ortaya koymuyor muyum? Bu konuşmayı daha önce duymuştum.
1: Treadway, başkalarının paranormal, insanüstü diyebileceği sınırların ötesine geçti. Etrafındaki dünyanın enerjisini değiştirebiliyordu.
0: Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum.
1: Şimdiye kadar hayal ettiğin her şeyin ötesinde yeteneklere sahip olacaksın.
2: Bu yetenekler çok derinde. Bilinç altında.
0: Bana uyar. Onları nasıl geri alacağız?
2: Burada hafızanı yeniden eğitiyoruz. Yeni sinir yolları geliştirmek için beden ve zihni birleştiriyoruz. Hatıralar vücudundaki her organda, her hücrede tutulur. Geçmiş anılara dönme yıllar süren bir konsantrasyon gerektirir. Bu bir kısa yol. Sistemle senkronize olması için zihnini şokluyoruz.
1: İşe yarıyor. Hafıza merkezlerinin tümünde artan aktivite tespit ediyorum.

0: Hadi.
1: O Treadway değil.
0: Gerçekten mi? Az önce seni yendi.
1: Treadway olsaydı beni öldürürdü. Oh.
2: Vay be. Savaşta olmakla ilgili şaka yapmıyormuş, değil mi?
1: İnsanlığı korumak için bazen bir şapel tavanına bayarsın.
2: Bazen de onları uzaktan indirerek tabii.
1: Ona dokunma sakın.
2: Peki, peki. Daha önce böyle bir silah görmemiştim.
1: Meteors'un indirenini kopyalıyoruz.
2: İndiren mi? Dostum, bu isimleri kim buluyor be?
1: Dinle. Bir sonsuzu öldüremezsin ama bedeni ölür.
2: Yani reenkarne mi olurlar?
1: Evet. Bu kafana yerleşir.

0: Da kardeşimiz bu dijital arafta kayboldu. Eğer bununla karşılaşırsan tavsiyem, eski yöntemde ölmenin yolunu bul.
1: İçeri gel.
2: Etrafa göz atabilir miyim?
1: Tabii ki.

0: Bunların hepsi sensin, öyle değil mi?
1: Bir zamanlar olduğum insanlar. Hepsi.
0: Vay be. Bu güzelmiş. Mutlu görünüyorsun.
1: Mutluydum.
0: Bu adam kim?
1: O fotoğraftaki Abel'dı. Ondan önce başka isimler, başka yüzler. Ama ruh her zaman ona aitti.
0: Ne yani, birbirinizi birçok yaşam boyunca sevdiniz mi? Bunların hepsi aynı yer.
1: Angkor Wat, başlangıç dediğimiz şey.
2: Başlangıçta seni bulacağım.
3: Seni seviyorum.
1: Birbirimizi yeni hayatta bulduğumuzda da Abel'la gideceğimiz yer işte burası.
0: Reenkarnesiniz. Nereye gideceğinizi nereden bileceksiniz?
1: Çoğumuz genç yaşta başlayan bir uyanış yaşarız. Küçük şeylerle başlar. Anılar, bir yerle ilgili hisler. Ergenlik çağına ulaştığında birçok sonsuz her şeyi hatırlamış olur.
0: Yani tam da bana şizofren teşhisi konuldu o zaman. Peki genç yaşta ölüp ayrılırsanız ne olur?
1: Bir sonsuz için ölüm bir son değildir. Sanki bir kitabın sayfasını çevirmek gibi. Sonraki bölüm aynı hikaye.
0: Bu bayağı çılgınca. Yeni hayatlar, yeni bedenler, hep aynı yerde buluşuyorsunuz. O indirildi. Bir yerde bir bilgisayarda kapana kasılmış durumda.
1: Son hayatımda anılarım geri gelmişti. Onun artık olmadığını hatırladım. Önemli olan benim anılarım değil. Seninkiler. Son hayatın Meksika'da. Yumurtayı nereye sakladın?

0: Değerleri yükseliyor. Kapatın.
1: Her şey yolunda. Her şey yolunda. Nefes al, tamam mı? Nefes
2: al. Kalkmam gerekiyor.
0: Kovic hayati değerlerini kontrol et.
1: İçeride ne oldu? Ne gördün?
0: Sinir ağı havai fişek gösterisine döndü.
3: Bunlar hayatım boyunca gördüğüm şeyler, hala bir şey ifade
1: etmiyor. Neden hiçbir şey hatırlamıyor?
0: Araba kazası, elektroşok ve kafasındaki çelik plaka yüzünden zihni parçalara ayrılmış durumda. Orada bir şey anıların akışını engelliyor. Onları ortaya çıkaramıyorum. Korkarım ustadan başka seçeneğimiz yok.
4: Yakında hatırlayabilecek. Henüz hatırlamadıysa tabii. Yüzlerce yaşam. Ama asıl önemli olan sadece o birkaç saat. Eğer hatırlamadan önce onu bulamazsak eğer, yumurtayı kaybederiz. Sonsuza kadar. Çarklar dönmeye devam eder ve bu dünyayı kaybederiz ve biz asla kaçamayız. Kaçamayız.

0: Uzun zaman oldu Otto.
1: Bunca yaşam boyunca kimse bana bu isimle seslenmedi. Merhaba canım.
0: Sana ne oldu? Sen çok güzeldin.
1: Sen de öyle. Özlemiyor musun? Çevikliği, canlılığı, buna bağımlı olmak.
0: Beni zayıf olarak görüyorsun ama ben öyle görmüyorum. Sakat olan sensin Otto. Korkaklığın yüzünden sakat
1: kaldım. Korkaklık? Hayır. Hafızam yüzünden sakat kaldım. Siz anılarınızı yıllar içinde hatırlıyorsunuz. Bense hepsini anne karnında henüz beynim şekillenirken hatırlıyorum. Bitmeyen saatler, günler, haftalar, aylar, evet aylar. Hareket edecek bir yer olmadan, beynimi yemekten başka yapacak hiçbir şeyim olmadan. Evet, hayır.
0: Bütün bu yaşamlar, bu yeteneğin yüceliğine rağmen sen hiçbir şey öğrenmedin.
1: Çıkmak zorundayım. Bunu durdurmak zorundayım.
2: Bunu yapma. Ona hiçbir şey söyleme.
1: Treadway nerede?
3: Normandiya sahiline çıkartma mı yapıyorsunuz?
4: Ustayı asla bilemezsin. Hazırlanmalıyız.

0: Pekala, usta bir kumarbaz mı?
1: Hayır, o sadece keyif düşkünü.
2: Sonsuz yalanlar, hovardalık için sonsuz fırsatlar.
0: Ha, desene benim kafadan.
3: Hoş geldiniz.

0: Ay.
1: Kapat şu müziği. Temizle onu, götür buradan hadi.
2: Şimdi de öyle adamlarla mı uğraşıyorsun?
1: Da Vinci insan formunu daha iyi anlayabilmek için kadavraları keserdi, biliyor musunuz? Ve benim olayım böyle işte bebeğim. Ama sen bunu zaten iyi biliyorsun. Bu seferki kafatası kemiğin ne güzelmiş öyle. Kafanı boynundan ayırabilseydim çok daha iyi inceleyebilirdim. Son karşılaşmamızda Treadwee'in bana yaptığı gibi.
2: Denesene.
3: Bathurst aktarmayı ele geçirdi.
1: Yumurta onda mı?
3: Hayır. Olsaydı burada olabilir miydik? Her neredeyse hala onun kafasında bir yerde.

0: Treadway?
1: Öyle diyorlar.
0: Bir saniye. Hatırlamıyor mu geçmişi? Vay vay vay. Şuna bakın hele. Demek sabit diskim bozuldu. Yani hafızanı sıfırlamamız lazım. Heinrich, söylemeliyim. Gerçekten çok hoşuma gidecek bu. Şuna bir bakar mısınız? Ölürken hayatınızın gözlerinizin önünden film şeridi gibi aktığını duydunuz değil mi? Bu makine bu deneyimi geliştirerek zaman algınızı uzatıyor ve içerideki her şeyi yeniden yüklemenize veya düzenlemenize fırsat veriyor. Zihinsel sıfırlamaya en yakın olacağınız şeyden bahsediyoruz burada.
1: Beni boğmayı mı planlıyorsun? Boğulmakla ilgili bir derdim var.
0: Neymiş?
1: Hoşuma gitmiyor. Her neyse, bu adamın başarı oranı nedir ki?
0: Bana güvenebilirsin, Treadway.
1: Kesinlikle çok güven veriyorsun.
0: Gördün mü bak? Seni sevmeye başladım. Sen komiksin gerçekten. Yani yanlış anlama da genelde pisliğin teki oluyorsun maalesef.
2: Bu doğru.
0: Evet, beni anladın.
1: Yani bu adama güvenmeli miyim ben?
3: Ben güvenmezdim.
0: Birincisi, cinsiyet etiketlemesine kırıldım. İkincisi, amacımız aynı. Bundan emin ol.
1: Sahi mi? Neymiş o?
0: Bathurst dünyadaki her canlıyı yok etmek istiyor, doğru mu? Öyleyse benim burada sahip olduğum muhteşem şeyleri de mahvedecek.
1: Bu adam kafayı yemiş. Beni buraya daha önce getirmemenin sebebi var. Orada ölebilirim.
2: Evet.
1: İşe yarar mı?
2: Yarayabilir. Ama bir seçeneğin var, Evan.
1: Yok, seçeneğim yok, hayır. Ben... Kafamdakiler yüzünden başkalarının zarar görmesine izin veremem. Tamam. Gözü karartma vakti. Fikrimi değiştirmeden önce yapalım şunu hadi. Hadi bakalım, çalıştır makineni.
0: Oo, hazır mısın yüzmeye? Evet, çok eğlenceli olacak.
1: Kapa çeneni ve çalıştır. Ne olursa olsun her şey bitene kadar durmasına izin verme.

0: Aman tanrım, boğuluyor. Olması gereken bu.
1: Belki de onu çıkarmalıyız.
2: Daha değil, 2 dakika var.
3: Abel, beni dinle. Başarısız olursam...
0: Hadi. Nora.
1: Ölüyor.
2: Yaklaştık. Çok yaklaştık.
4: Onun kalbi durdu.
0: Çıkarın.

0: Hadi!
1: Tamam. Tamam, tamam.
2: Kenara çekil. Hayır!
3: Öldü.
0: Onu öldürdük.

Evan, her şey yolunda. Sadece nefes al. Nefes al.

0: Ben trezveyim. Ben trezveyim.
1: Hey, yavaş ol.
0: Ben trezveyim.
2: Sen şuna cevap ver Treadway. Yumurtanın nerede olduğunu biliyor musun?

0: İçine bak. İçine bak. Bedenleri önemsiz olarak düşmek için eğitildi.
1: Evet.
0: İşi bitince atılacak kabuklar. Treadway kimsenin bakmayacağı tek yeri biliyordu.

0: Abel! Abel beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Onun vücudunda, aktarmada. Bütün bu zaman boyunca oradaydı. Hadi.
2: Bunun işe yaramasına çok şaşırdım.
3: Baştan beri sen olduğunu biliyordum. Kazanmana o yüzden izin verdim.
1: İzin verdin öyle mi?
2: Sizi bilmiyorum ama ben bir güzel içerim.
4: Hadi buna zamanımız yok.
2: Güvenlik teşriti.
4: Vuruldum.
1: Vuruldum.
4: İyi misin?
2: Hadi. Takip edin beni.
1: Hadi git reis hadi.
2: Acil durum asansörünü aç.
1: Hadi.
2: Hemen gitmeliyiz.
1: Bekle.
2: Deli misin? İçeri girmek üzereler.
1: Kaçmayacağız, tamam mı? Kaçmaktan yoruldum. Onlarla savaşacağım.
4: Dayan Trace. O öldü.
3: Ya, net olsun.
2: Arkadaşlar, artık gitmeliyiz.
3: Ben kalıyorum.
4: Ne?
1: Burada kalıp onlarla savaşacağız.
3: Titanik gibi sızdırıyorsun.
1: Ben iyiyim.
3: Burada ölürsen Bathurst'u kim durduracak?
4: Haklı.
3: Dinle. Buna değmeli. Anlıyor musun?
1: Bana biraz zaman kazandır.
2: Silah odasının kapısını aç. Kolay gelsin.

0: Treadway'in vücudunu İskoçya'ya götürüyoruz.
1: Güzel.
2: Onu hayatta tut.
1: Elimden geleni yapacağım ama çok kan kaybetti maalesef. Anahtarlar arabada.
3: Bathurst Malikanesi, İskoçya. Heinrich, bize katılman ne güzel. Keşke bunu görmek için burada olsaydın. Bu işteki rolünü anlamak için. Bütün tartışmalarımızın sonu.

0: Her şeyin sonu. Temizleyin ve test ettirin. Bunun gerçek olduğundan emin olun.
1: Gerçekten bitti mi?
0: Henüz değil.

0: uyanmışsın.
1: Neredeyim ben?
0: Nora'ya sen kendine gelinceye kadar yanında duracağımı söyledim. Şu an benim güvenli evimdesin.
1: Ne yapıyorsun?
0: Sana morfin veriyorum tabii ki.
1: Ne? Nora nerede? Ha?
0: Şey, Bathurst'un peşinden gitti.
1: Aa, lanet olsun. Bunu yalnız yapamaz. Hayatta olmaz.
0: Yo dostum, hayır. Bu halde çıkarsan eğer aktarmaya ulaşmadan, kanamadan gidersin.
1: Öleceksek birlikte öleceğiz.
0: Dur. Hey.

0: Adamın pansumanını daha yeni yaptı.
1: Sana güncel durum hakkında bilgi vereyim. Bathurst istediğini alırsa hepimizin işi biter. İkinci şans diye bir şey yok. Yumurtayı alıp onu öldüreceğim. Nora senin bizden biri olduğunu söyledi. Sen sadece bir çöp torbasısın.
2: Yumurta gerçek. Bomba yumurta için hazır.
3: Onu uçağa yüklet.
4: Gel buraya seni aşağılık.
3: Sence o bunu yapmamıza izin verir mi? Hayır mı? Ve her şeyin sonu. Git.

0: Nora, sen iyi misin? Evet, Nora. Tamam, hadi. Tuttum seni. Hadi. Hadi. Buraya gel, hadi. Hadi, lanet olsun. İyi misin?
1: İyi misin?
0: Lanet olsun. Hey, seni buradan çıkaracağım.
1: Halledebilir misin?
2: Evet, idare ederim.
1: Tamam, hadi.

0: Bathurst kaçıyor.
1: Sabit diskleri burada. Onları yok edip herkesi serbest bırakacağım.
0: Tekrar görüşeceğiz.

0: 16 dakika içinde Glasgow'a ineceğiz efendim.
1: Alçaktan git. TF arı kullan.
2: Eyvah. Hadi. Hadi.
3: Hepsi burada.
2: Bütün ruhlar.
3: Hepsini serbest bırakmalıyız.
2: Hey. Nora. Bak, benimle kal. Lütfen benimle kal. Çünkü çok yaklaştık, tamam mı? Hadi bir şeyleri havaya uçuralım. Ne dersin?

Uçağı indirmemiz gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Efendim? Lütfen uçağı düşüreceksiniz efendim.

0: Bu mümkün değil.
1: Efendim, lanet üst kapağı açtı.

0: patlamaya hazır.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattın. Hiç mi tanıdık gelmiyor ha? Sanırım biraz incindim. Araba kazası, çelik levha hatırladın mı?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
11: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
12: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.

0: kaybedin. MediaMarkt.
1: A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında 5 litre Vera ayçiçek yağı 409 lira, 5 kilo petek toz şeker 184 lira 50 kuruş.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?
5: Yoğun, hızlı, eko, mini.
6: Neydi ya?
5: Optimum. Hangisi? 35, 55, 65 derece. Nerede? Hangisi?
2: Hayatım, ne çok düşündün ya.
4: Ben hallediyordum canım.
7: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
8: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
7: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
15: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
16: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
18: A101'de haftanın yıldızları. Pınar yarım yağlı süzme peynir 215 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
19: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş çay.
8: İntens bir konu var, bekliyorum.
9: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
10: Kızlar! Bizi özlemişim.
11: Bizim İntens'i mi?
10: Bizli İntens akşamlarını.
9: Mutluluk bu işte.
12: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
13: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet, Tekno Club'a özel 13.999 lira.
14: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayatın...

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
2: Ay, torunun doğum günü kartın internet alışverişte kapalıymış.
3: Akbank asistanlarla da
4: şeyle Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
5: Anında çözdü. Çözer tabii.
4: Tak diye sorabil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
4: Mobilin bankası Akbank.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçide bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
12: Türkcell'e çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Ölüm bir son değildir, bizim için değil. Belki hiçbirimiz için. Yeni bölüm aynı hikaye.
1: Seni dışarı çıkarabilirim.
2: Olmaz, hayır. Onları serbest bırakacağım.
1: Al bunu. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.

0: Makoli olmak bana ne öğretti? Her yeni yaşam eskisinin üzerine bir şey eklemek için, olabileceklerin en iyisine doğru ilerlemek için bir şans olsa... Neden bazılarımız kılıcı alıp yeniden savaşmak zorunda kalacak?
1: Tamam, sakin olun. Bir şey olmayacak. Hepimiz iyi olacağız.
0: Üstelik ötekiler yeni bir başlangıç keşfederken.

0: Nora.
1: Umut. Bu hayattan bunu öğrendim. Evet düşeriz. Evet başarısız oluruz. Evet bazen elimize attığımız her şeyi mahvederiz. Ama yaşadığımız her an yaptığımız eylemlerin ertesi gün, gelecek hafta, sonraki yaşamda kendimizden daha büyük bir şeye ekleneceği inancıyla bağlantılıdır. İnandığım bu işte.

0: Ve sonra sonra olasılıklar sonsuzdur.
1: Jakarta, Endonezya.

0: Ne haber? Oğlun geçmişi hakkında sorular sormaya başlarsa ara beni.
1: Onun sadece bir çocuk olduğunu söylüyor. Kılıcını unuttun.
0: O kılıç benim değil. Onun kılıcı.
2: Usta, gelmen neden uzun sürdü?
0: Yakında görüşürüz Treadway.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da şu anda Balıklı Göl'deyiz. Efendim, Balıklı Göl Şanlıurfa'nın en çok turist çeken yerlerinden biri. Hangi dine, hangi ülkeye mensup olursa olsun

kalabalık oluyor. Özellikle dini bayramlarda, mevlitlerde, kandillerde ve hafta sonları Balıklı Göl'de inanın iğne atsanız yere düşmüyor. Şanlıurfa'nın en önemli inanç noktalarından birindeyiz. Balıklı Göl'deyiz. Değerli izleyenler, Nemrut Hazreti İbrahim'i ateşe atmış. İşte hemen arkamda Hazreti İbrahim'in düştüğü yeri görüyorsunuz. Efendim Hazreti İbrahim ateşe atılınca ateş suya, odunlar balığa dönüşmüş. Balıklı Göl'ün içerisinde çok sayıda sazan balığı bulunuyor. Efendim halk tarafından bu balıklar kutsal kabul ediliyor ve asla yenmiyor. İşte Balıklı Göl'e gelenler yem alıyorlar ve sazan balıklarına bol bol yem atıyorlar. Efendim yemi attığınız anda bütün balıklar toplanıyor. İşte inanışa göre o balıkların içinde beyaz bir balık görürseniz dileğiniz kabul oluyor. Ben de yemimi aldım. Efendim şimdi sazan balıklarına doğru yemimi atacağım ve dileğimi tutacağım. Bakalım beyaz balığı görebilecek miyim? Dileğim kabul olacak mı? Hadi bakalım. Bismillah. Evet, bakar mısınız şu görüntünün güzelliğine? Efendim dileğimin kabul olduğunu düşünüyorum. Evet, muhteşem bir görüntü.

0: Değerli izleyenler, Balıklı Göl'e gelenler Şanlıurfa'nın yöresel kıyafetlerini giyiyorlar ve bu muhteşem göle karşı bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyorlar. Yanımızda Şanlıurfa'nın yöresel kıyafetlerini giymiş çok güzel kızlarımız var efendim. Ben de giydim. Bakar mısınız, yöresel kıyafetler ışıl ışıl, rengarenk, allı pullu. İsim nedir?
1: Elif Hazal.
0: Elif'ciğim, buralı mısın?
1: Hayır, ben Konyalıyım.
0: Konya'dan mı geldiniz?
1: Evet.
0: Kimlerle geldiniz?
1: Ailemle.
0: Evet. İlk defa mı geldin buraya?
1: Evet.
0: Beğendin mi?
1: Evet, çok beğendim.
0: Neler söylemek istersin Urfa ile ilgili, Balıklı Göl ile ilgili?
1: Balıklı Göl çok güzel bir gölmüş.
0: Evet.
1: Gerçekten hep gelmek istiyordum zaten.
0: Hep merak ederdin.
1: Evet, çok merak ederdim. Bu kadar.
0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'ya geldiğinizde yöresel kıyafet mutlaka giymelisiniz efendim. Yanımızda Ramazan Bey var. İşte Şanlıurfa'ya, Balıklı Göl'e gelen turistleri Ramazan Bey giydiriyor. Efendim, onlara yöresel kıyafetler veriyor. Turistler bol bol hatıra fotoğrafı, video alıyorlar. Aynı zamanda efendim puşileri, hamavileri, eşarpları bağlıyor. Burada eşarpları bağlamanın da özel bir usulü var. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Ramazan Bey, merhabalar.
2: Merhabalar efendim.
0: Kolay gelsin. Şimdi benim başımdaki hamavi mi, puşi mi?
2: Sizin başınızdaki hamavi.
0: Puşi de deniyor aslında.
2: Puşi de bu. Yani gelen misafirler bilmiyor. Bazen puşi olarak söyleyebiliyor. Biz de onları kırmamak için hani bu hamavidir demiyoruz.
0: Erkekler bunu mu takıyor?
2: Evet efendim. Erkekler puşi takıyor. Evet. Bayanlar ise hamavi takıyor.
0: Evet efendim. Benim hamavim takılı. Hava çok sıcak. Yanımızda güzel bir kızımız var. Ramazan Bey onu da giydirmiş. Bakar mısınız? Işıl ışıl, şıkır şıkır yöresel kıyafetini giymiş. Şimdi Ramazan Bey onun eşarbını bağlayacak. Bu ne? Eşarp değil mi?
2: Şal efendim.
0: Şal mı?
2: Şal.
0: Şimdi bir dakika. Hamavi, puşi, şal. Değerli izleyenler, hepsinin bir ismi var. Ancak hepsi yöresel. Hepsi son derece otantik, hepsi son derece güzel. İsim nedir?
3: Aysuman.
0: Aysuman.
3: Aysiman.
0: Aysiman. Ay çok güzelmiş ismin. Nereden geldin Aysiman?
3: Türkiye'den.
0: Türkiye'den geldin. Hangi şehirden geldin?
3: Hatay.
0: Hatay'dan. Kimlerle geldin?
3: Annem ve babam ve abilerimle.
0: Evet. Ne yapıyorsunuz burada?
3: Balıkları besliyoruz.
0: Tamam. Yem attın mı bol bol?
3: Evet.
0: Beğendin mi burayı?
3: Evet.
0: Çok... İlk defa mı geldin?
3: Evet. Çok ilk defa geldim ve burası çok güzel.
0: Burası çok güzel. İlk defa gelmiş Aysim'a. Kıyafetin çok yakışmış. Fotoğraf çektirdin mi?
3: Evet.
0: Şimdi Ramazan Bey kendisine şal bağlayacak. Biz de göreceğiz bakalım Şanlıurfa'da şal nasıl bağlanıyor. Şirin mi şirin, güzel mi güzel? Aysim'a. Süper. Bakar mısınız el becerisine, pratikliğe değerli izleyenler? Süper bağladın. Ramazan Bey harikasın.
2: Yaklaşık 30 yıldır Balıklı Göl'deyim.
0: 30 yıldır bağlıyor musun bunlara?
2: Evet, 30 yıldır bağlıyorum. Tamam. Bu Urfa'da baş bağlamayı öncelikle Balıklı Göl'de biz baş

0: Artık evet. Ve şu anda misafirler o kadar memnun ki evet. 20 yıl önce başını bağladığım misafirlerim tekrardan gelip burada baş bağlatıyor.
1: Tekrar başlarını bağlıyorsun. Evet, evet değerli izleyenler, Aysima ile Efe'nin annesini de aldık. Şimdi bütün aile tamamlandı. Bakar mısınız Şanlıurfa'nın yöresel kıyafetleri nasıl güzel, ışıl ışıl. Böyle üzerinde rengarenk payetler var. Efendim Şanlıurfa'nın kadınları çok süslü. İsim nedir?
2: Merve.
1: Merve Hanım çok güzel olmuş kıyafet.
2: Teşekkür ederim.
1: Beğendiniz mi?
2: Aynen çok beğendim. Çok evet, güzel.
1: Böyle biriniz sultan, biriniz başka. Ne diyeyim padişah. Vallahi süper olmuşlar. Bakar mısınız bütün aile burada. Ramazan Bey bu kıyafetin özelliği nedir? Kimler giyer?
0: Şimdi bu kıyafetimiz zubun diye tabir ettiğimiz zubun. Arap kıyafetlerimizdir. Bu zubun kıyafetlerini özellikle bundan 10, 15-20 yıl önce ablalarımız kıyafetleri olarak giyerlerdi. Şu anda yeni modelleri var.
1: Peki evet. Şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Daha önce Balıklı Göl'e gelmemiş, görmemiş olanlara ne söylemek istersiniz?
3: Herkese tavsiye ederim, gelmesini isterim. Biz geldik, çok memnun olduk. Çok güzel şeyler gördük. Gerçekten Urfa'ya gelecek bir memleket. Herkese tavsiye ederim. Evet. Herkes gelsin.
2: Aynen, ben de öyle diyorum. Tavsiye ediyorum. Gelin, çıkın, görün.

Değerli izleyenler, Balıklı Göl oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Efendim şu anda Aynzeliya Gölü'ndeyiz. Aynzeliya Gölü Balıklı Göl'e bağlanıyor. Efendim Aynzeliya Gölü'nün içinde de tıpkı Balıklı Göl'de olduğu gibi kutsal sazan balıkları bulunuyor. Ve Aynzeliya Gölü'nün etrafında asırlık ağaçlar var, çay bahçeleri var. Değerli izleyenler, ortam çok güzel. Gerçekten huzur dolu bir yerdeyiz. Şu anda Aynzeliya Gölü'nün üzerinde sandalımızla keyifli bir gezinti yapıyoruz. Buraya gelen turistler de bu muhteşem ortamda sandalla keyifli bir gezinti yapma imkanına sahip oluyorlar. Evet değerli izleyenler, Aynzeliya, Zeliya'nın gözyaşı demek. Ortadaki fıskiye de Aynzeliya'nın gözyaşını döktüğü yer. Efendim hepinizin bildiği gibi Nemrut, Hazreti İbrahim'i öldürmek için ateşe atar. Ancak ateş suya, odunlar balığa dönüşür ve Hazreti İbrahim ölümden kurtulur. İşte bu mucizeye tanıklık eden Zeliya, babası Nemrut'un ilahlığını reddeder ve Hazreti İbrahim'in peygamberliğini ilk kabul edenlerden biri olur. Değerli izleyenler, Nemrut o kadar gaddardır ki Hazreti İbrahim'in ardından kendi öz kızı Zeliha'yı ateşe ölümünü izler.

0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın tarihi çarşısında Şanlıurfa'ya özgü her türlü yöresel ürünü ve yöresel eşyayı görmek mümkün. Efendim, Şanlıurfa'da gelinlere bol bol altın takılıyor. Evet, şu anda önünde bulunduğumuz dükkanda altın kemerler, altın takılar var. Ancak burası tarihi bir çarşı, bir kuyumcu dükkanı değil ve bunlar da imitasyon olmalı. Merhabalar.
1: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İsim nedir?
1: Sinan.
0: Sinan Bey, bunlar gerçek mi?
1: Bunlar imitasyondur ama gerçeği aratmıyor gerçeği.
0: Vallahi gerçek gibi değerli izleyenler. Bakar mısınız şu altın kemerlerin, gümüş kemerlerin güzelliğine çeşit çeşit. Şimdi düğünlerde geline bol bol altın takılıyor.
1: Evet,
0: öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yalnız altın pahalı biraz.
1: Altın
0: ne yapacağız?
1: Pahalı. Şimdi şöyle bir şey. Yani zengin parası olan altın alır.
0: Evet.
1: Ama parası olmayan gelin tarafı, damat tarafı anlaşmalı olarak
0: evet,
1: imitasyon alıyorlar.
0: Evet.
1: Örneğin mesela bizim burada yöresel kolyelerimiz var. Şunlar.
0: Şimdi Şanlıurfa'da düğünlerin olmazsa olmaz takıları
1: aynen
0: hangisi?
1: Böyle.
0: Yani geline mutlaka takılması gereken takı hangisi?
1: Şimdi bu Madonna kolyesi diyorlar.
0: Evet.
1: Bundan bir tane alınır.
0: Bundan mutlaka olacak.
1: Alınır.
0: Zengin olsun, fakir olsun.
1: Fakir olsun. Bir de
0: bu kaç gram sorma sayı?
1: Yani 150 gram vardır.
0: 150 gram. Evet. Efendim, Urfa'dan kız almak çok zor. Benden söylemesi, altın de, her dönem pahalı bir takı.
1: Şöyle bir şey var. Urfa akıtması tamamen imitasyondur ama kuyumcu yapımıdır.
0: Gerçek gibi. Bu bakar mısın? Takar mısınız?

0: Evet, bunlar mutlaka düğünlerde gelinlere takılıyor değerli izleyenler. Madonna kolyesi. Bu neydi? Akıtma mıydı?
1: Urfa
0: akıtması. Vallahi su gibi akıyor. Çok güzel, çok şık. Evet değerli izleyenler, ben Şanlıurfa'ya kadar gelmişim. Efendim Madonna kolyemi, Şanlıurfa akıtmamı, frenk bağımı, altın kemerimi takmadan buradan gider miyim? Gitmem.
1: Hayır.
0: Evet. Ay çok havalı. Çok havalı. Gerçekten mükemmel. Takıyorum zaten. Gel, gel. Efendim kadınlarımız bakar mısınız? Çok sıcaklar. Çok misafirperverler. İsim nedir?
2: Ayşe.
0: Ayşe Hanım buralı mısın?
2: Evet.
0: Evet.
2: Şanlıurfa.
0: Takılar çok güzel. Ha. Var mı oğlun, kızın?
2: İki kızım var.
0: İki kızım var. Neyse sen şanslısın. Oğlun yok.
2: Oğlum yok.
0: Taktılar mı kızına bunlardan?
2: Yok, daha. Daha evlenmedi.
0: Evlenmedi. Valla damadım vay haline.
2: Değil mi? Zor oldu.
0: Hadi şöyle bir el salla, seni yollayalım. Evet değerli izleyenler, işte Şanlıurfa çok sıcak böyle. Şanlıurfa halkı, buraya gelen turistler dondurma yiyorlar, buz gibi suları içiyorlar ve serinliyorlar. Evet bir saniye, şimdi ben konuşurken burada altın kemerler belime dolandı. Madonna kolyeleri takıldı. Efendim Şanlıurfa akıtması zaten vardı. Başka ne var? Burada bir de ucunda Cumhuriyet altı bulunan frenk bağı var. Buranın olmazsa olmaz takıları işte şu anda üzerimde ve toplam hepsi yarım kilo. Yani, hatta yarım kilodan fazla.
1: Şimdi 750 gram oldu.
0: Aa doğru, kemer oldu. Eklendi. Yani. Değerli izleyenler yarım kiloydu, şimdi yarım kiloyu geçti. Bir kiloya yaklaştı. Onu da takalım. Takalım onu da. Aa vallahi burada gelinler çok şanslı. Evet. Ama tabii herkesin harcı değil. Böyle bir kiloya yakın altın takmak gelinle. Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel. Evet ben de çok beğendim. Buralı çok mısınız? Güzel.
3: Hayır Adana'dan geldim.
0: Adana'dan geldim. Evet, evet takılar çok güzel. Çok. Gerçek gibi.
3: İsot ve takı.
0: Evet. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'dan isot almadan, kurutulmuş dolmalık almadan, salça almadan gidilmez. Evet işte Urfa. İşte Urfa'nın düğünlerde olmazsa olmaz takıları. Bayıldım.

0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da birçok tarihi çarşı var. Efendim, Şanlıurfa'ya gelen turistler tarihi çarşılardan bol bol alışveriş yapıyorlar. İşte Dergah Çarşısı, şu anda içinde bulunduğumuz ucuzluk pazarı, gümrük han, turistlerin olmazsa olmaz uğrak yerleri. Değerli izleyenler, her türlü yöresel ürün, yöresel kıyafet, hediyelik eşya burada satışa sunuluyor. Bakar mısınız değerli izleyenler, Şanlıurfa'ya özgü yöresel kıyafetlerin dikildiği birbirinden renkli ışıl ışıl göz alıcı kumaşlar şu anda önünde bulunduğumuz dükkanda satılıyor. Efendim, Şanlıurfa'nın kadınları gerçekten çok süslü ve ışıltıyı seviyorlar. Bakar mısınız şu kumaşların güzelliğine? Değerli izleyenler, işte şu anda ucuzluk pazarındayız. Efendim, burada birbirinden güzel kumaşlar var. Bayıldım, bayıldım, hayran kaldım. Hepsi tek tek işleniyor. El emeği, göz nuru değerli izleyenler. Ve bu kumaşlardan muhteşem kıyafetler yapılıyor. Aa, bunlar da çok güzel. Hepsinde lameler var, doreler var, ancak ışıltı mutlaka var. Renkler son derece canlı. Değerli izleyenler, dükkanın içini de sizlere göstermek istiyorum. Çünkü kumaşlara gerçekten hayran kaldım. Hepsi çok güzel. Of of of. Değerli izleyenler, bakar mısınız şu güzelliğe? Bunlar kumaş değil, bunlar adeta tablo. Bayıldım. Evet, çok güzel. Genelde böyle altın kullanılmış. Efendim, çok güzel eşarplar yapılıyor, örtüler yapılıyor, kıyafetler yapılıyor. Sadece yöresel kıyafetler değil, kadınlarımız bu kumaşlarla böyle gündelik hayatta ya da düğünlerde, nişanlarda, kınalarda giydikleri kıyafetleri diktiriyorlar. Evet, kumaşçı dükkanlarına tarihi çarşılarda bol bol rastlayabilirsiniz. Efendim, çarşıyı gezmeye devam ediyoruz. Daha neler var neler. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın tarihi ucuzluk pazarını gezmeye devam ediyoruz efendim. Keyfimiz yerinde. Nasıl olmasın, şu anda ışıl ışıl çok güzel bir dükkandayız. Burada düğün, sünnet ve kınalarda kullanılan her türlü malzeme satılıyor. Yanımızda Mahmut var. Mahmut, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Evet, burası çok güzel, çok renkli.
1: Evet.
0: Şimdi efendim, kına gecesinde

0: Tabii ki olmazsa olmazı kına. Kına tepsisi. Efendim kına tepsileri o kadar güzel ki bakar mısınız tablo gibi süslü püslü böyle kırmızı kırmızı. Şimdi burada tepsi var, burada sepet var. Bu nedir, bu nedir?
1: Şunu gelin eline yakması için yoğurulup tamam. Sonra yakılıyor.
0: Böyle geliyor.
1: Evet.
0: Yüksek yüksek evet. Tepelere. Söyle Mahmut. Ev kurmasınlar. Evet değerli izleyenler, kınamız böyle geliyor. Güllerle süslü kırmızı tepsimizde ve...
1: Şu da misafirlere dağıtmak için paketlenmiş kına.
0: Böyle küçük küçük paketlerde kına dağıtılıyor ve herkes yakıyor efendim kınasını. Yine sepetimizde kırmızı güllerle süslenmiş gayet takım tepsimizle görüyorsunuz. Ve paketlerin üzerinde de gelin damat fotoğrafı var. Elimde de tabii ki tef var. Efendim gelin bu tefe alıyor, bir güzel çalıyor. Evet, Şehriban gelinin kınası değerli izleyenler. Şehriban gelinin tefiymiş bu. Her şey ama her şey var. Düğünle ilgili, sünnetle ilgili, kınayla ilgili. Burası çok renkli.

0: Efendim burası Şanlıurfa. İsot olmadan, çeşit çeşit baharatlar olmadan, domates biber salçası, kuru dolmalıklar olmadan asla Şanlıurfa programı olmaz. Efendim şu anda Tarihi Çarşı'nın yöresel ürünlerin satıldığı bölümündeyiz. Burası misler gibi kokuyor. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş gelmişsiniz.
0: Hoş bulduk. İsim nedir?
1: Ahmet.
0: Ahmet Bey, neler var burada?
1: Biberler var, salçalar var, dolmalar var, nar eşkileri, evet. Çeşit çeşit baharatlar var.
0: Efendim hepsi yöresel, hepsi doğal, hepsi sağlıklı. İsot nerede Ahmet Bey?
1: Şöyle isot şurada oluyor, şurada pul biberi oluyor.
0: Evet.
1: Şöyle toz biberler, biber salçaları, domates salçaları.
0: Açalım evet, şöyle salçaları.
1: Biber salçası, domates salçası, şöyle çeşit çeşit acısı var, tatlısı var.
0: Efendim isteyene acı, isteyene tatlı. İsot acı mı olur, tatlı mı?
1: İsot acı olur.
0: İsot acı olur. Adı üzerinde efendim, Şanlıurfa'nın isodu. Şanlıurfa acıyı çok seviyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi acıyı çok seviyor. Çarşı çok kalabalık, sürekli insanlar geçiyor. Efendim Şanlıurfa'ya gelenler mutlaka Tarihi Çarşı'ya uğruyorlar ve buradan mutlaka yöresel ürün alıyorlar. Evet, şimdi isot efendim, işte Şanlıurfa'nın ünlü isotu bu. Meşhur isotu bu değerli izleyenler, işte yerinde, ana vatanında size isot.

0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın tarihi çarşıları bitmiyordu efendim. Şu anda Akarbaşı Çarşısı'ndayız. Şanlıurfa'nın her yerinde ve tarihi çarşılarda Şanlıurfa'ya özgü yöresel lezzetleri görmeniz mümkün. Efendim ciğer tabii ki Şanlıurfa'nın olmazsa olmazı. Şanlıurfa halkı ciğeri çok seviyor ve Şanlıurfa ciğeri çok güzel yapıyor. Yanımızda Mustafa ustamız var, ciğer yapacağız. Evet ustam, merhabalar.
1: Öncelikle merhabalar, hoş gelmişsiniz Urfa'mıza.
0: Hoş bulduk.
1: Urfa'da biliyorsunuz ciğer artık bir kültür haline gelmiş. Evet. Eskiden de beri var bu. Normalde sabah namazından insanlar, misafirlerimiz çıkarlar. Sabah kahvaltılarını, her zaman için değil, sabah kahvaltılarını yaparlar. Ciğer çünkü hazmi kolay ve doyurucudur. Ondan sonra ciğerlerini yedikten sonra işlerine, karlarına giderler. Normal eski zamanda ciğerler 9-10 dedi mi biterdi.
0: Evet.
1: Ama sağ olsun yabancı misafirler bu olayı bitirdiler. Sabah, öğle, akşam, her gün.
0: Yani ciğer 24 ciğer saat ciğer bulmak
1: aynen,
0: mümkün.
1: Aynen.
0: Efendim Şanlıurfa ciğeri o kadar çok seviyor ki sabah kahvaltıda bile burada ciğer yeniyor. Evet, şimdi ciğer yapacağız. Önümüzde malzemelerimiz hazır. Her türlü yeşilliğimiz var. Aynen. Soğanlarımız, domateslerimiz, maydanozumuz, limonumuz. Evet, nanemiz ve ciğerimiz. Şanlıurfa'nın olmazsa olmazı. Ciğerimizi yapmaya hemen başlayalım.
1: Haydi bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet değerli izleyenler, aman sıçramasın.
1: İnşallah.
0: Efendim ustalarımız gerçekten çok marifetli. Hele onları ciğeri şişe dizerken izlemeniz lazım değerli izleyenler. İnanın biz hayran kaldık. Zarı alınmamış ama o kadar ince ki asla belli olmuyor. Yağ zaten yok.
1: 6 ayla 1 yaş arası olan kuzulardır bunlar. Evet. Büyük de değil. O yüzden çok lezzetlidir.
0: Evet, şimdi sıra geldi.
1: Saplama işine. Saplama işinde
0: saplama deniyor. Şişe saplayacağız.
1: Saplama işinde

0: Bizim İbrahim ustamızı alacağız.
1: İbrahim ustamızı alalım. Efendim, İbrahim ustamızı çekime başlamadan önce izledik. Nasıl hızlı, nasıl hızlı, maşallah, nazar değmesin. İbrahim ustam, merhabalar.
2: Merhaba hocam.
1: Nasılsın?
2: Çok şükür, siz değilsiniz hocam.
1: Biz neredeyiz? Kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
2: Ortalama 22 yıl.
1: 22 yıldır maşallah. Aslında genç duruyor.
2: Aynen.
1: Yaş kaç?
2: 30.
1: 30. Aa, çocukluğundan beri yapıyorsun. Baba mesleği falan mı?
2: Hayır.
1: Çıraklıktan başladık. Tam
2: başladık, tam ustalığa kadar geldik.
1: Evet değerli izleyenler, Şanlıurfa'da şimdi şov zamanı. Bakar mısınız efendim, şu ciğeri şişe saplamaya başlıyoruz. Diz, diz, diz, diz, diz. Efendim şu hıza bakar mısınız? Yetişemiyorum. Yetişemiyorum. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Evet, mükemmel görüntüler Şanlıurfa'da. Ciğer Şanlıurfa'da yenir. Buranın olmazsa olmazı ve ustalarımız gerçekten şahane. Efsane ciğer yapıyorlar. Efendim zaten şişe saplamalarından anlıyorsunuzdur. Çok değerli ustalarımız var ve hepsi çok güzel yemekler yapıyorlar, kebaplar yapıyorlar, ciğerler yapıyorlar. Tıpkı İbrahim ustamın ve Mustafa ustamın yaptığı gibi. Valla biz konuşurken kaç tane şiş dizildi, saplandı?
2: Bilemiyoruz hocam.
1: Kaç tane sayıyoruz, sayıyoruz, sayıyoruz.
0: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23.
1: 23 tane şişe ciğeri saplamış. İbrahim ustam, ellerine sağlık. Bravo.
2: Hocam sağ olun.
1: Hayran kaldım. Şimdi ne zamanı?
0: Şimdi ocakla buluşma zamanı.
1: Haydi ocağa. Ocağa geçelim.

0: Ustam hazır mı?
1: Hazır hanımefendi.
0: Of of of. Ustam ellerine sağlık. Değerli izleyenler, olay budur. Olay budur. Tamam, işte Şanlıurfa'da ciğer böyle ikram ediliyor. Ustam oturur musun?
1: Eyvallah.
0: Ellerine sağlık. Evet değerli izleyenler, önümüzdeki masada Urfa'ya özgü mükemmel lezzetler var. Tabii ki efendim ciğer sofraların baş tacı. Olmazsa olmazı. Evet.
1: Şöyle bir şey, iki şekilde vermeme sebebi bir normal Urfa usulü ekmek arasında var.
0: Evet.
1: Bir de gelen yabancı insanlar çok ekmek yemediği için evet. İstanbul içi dediğimiz tabak servisi.
0: Yabancılar de, ekmek yemiyor mu?
1: Ekmek çok yemiyor.
0: Evet, ekmek çok yememek.
1: Şöyle bir şey, biz israf olmasın diye ekmekler. Böyle tabağa çekiyoruz, insana kendi istediği kadar istediği kıvamda yesinler diye.
0: Şimdi ustam ekmeği çok fazla yememek lazım ancak böyle Urfa ciğerinin yanındaki lavaşa can dayanmaz. Bence bu ciğeri lavaşla yiyin efendim, çok lezzetli oluyor.
1: Biz lavaş bölümünü alalım sizin bu tarafa. Size bir dürüm yapayım ben Urfa usulü.
0: Vallahi yap. Efendim bakalım Urfa usulü ciğer dürüm nasıl oluyor? Şimdi Mustafa ustamızın ellerinden ciğer dürümün tadına bakacağım. Of of of. Şimdi tabağımızda maydanoz, domates, limon, kuru soğan ve nanemiz var.
1: Dediğim gibi Urfa işi sadece...
0: Çok fazla usta.
1: Ancak böyle oluyor bu işler.
0: Evet, burası Şanlıurfa efendim. Ciğer burada bol bol yeni.
1: Dediğim gibi soğan ve biber dediğimiz olay şu Urfa'da...
0: Acı mı usta?
1: İnşallah acıdır.
0: İnşallah acıdır diyor. Ben acı yiyemem.
1: Aman inşallah tatlıdır.
0: İnşallah tatlıdır.
1: Şöyle Urfa usulü dediğimiz dua. Şey... budur. Ama dediğim gibi biber, ciğer ve soğan halinde. Ama dediğim gibi ciğer yemek keyif işidir. Ben kendim de nane maydanoz soyuyorum. Sizinkine de biraz ekleyeceğim.
0: Ciğer yemek, yemek yemek keyif işi. Efendim çok doğru. Nasıl isterseniz biraz, yiyebilirsiniz.
1: Kimyon,
0: ama
1: baharat,
0: Mustafa baharat. Ustam çok fenasın. Şu anda Beyaz TV'ye ekranları başında bizi izleyen herkesin canı istedi.
1: Buyursunlar gelsinler bize.
0: Yani can dayanmaz efendim Urfa'nın ciğerine, Urfa'nın yöresel lezzetlerine. İnşallah isot acı değildir. İnşallah.
1: Amin.
0: İnşallah. Ama İnşallah. Bence acı. Bence acı. Ciğer fena lezzetli. Ancak isodun ucundan ısırdım. Fena acı. Fena acı. Mustafa ustam çok fenasın.
1: En acı tatlı bizde var. Tatlı bir acıdır bu. Yani çok bir acı değildir. Bu şöyle bir şey. Urfa biberinin de... Böyle olmasının sebebi mideyi falan rahatsız etmez.
0: Evet.
1: Ağzı yakar.
0: İyi mi gelir mide?
1: İyi gelir. Hani
0: öyle derler ya.
1: Öyle derler. Çünkü gerçekten de mideyi falan rahatsız etmez. Ağzı yandırır ama mideyi rahatsız etmez.
0: Mustafa ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere bana afiyet olsun. Ustam teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Urfa'mıza şeref verdiğiniz için. Böyle güzel tatları başka illere tanıttığınız için. Tekrardan size teşekkür ederim. Afiyet olsun.
0: Evet işte Şanlıurfa. İşte Şanlıurfa.

0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'yı gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim şu anda tarihi Gümrükhan'dayız. Şanlıurfa'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Dolayısıyla sıcak havada bayağı bir yorulabiliyorsunuz değerli izleyenler. Biz de kısa bir kahve molası vermek istedik. Adettendir Şanlıurfa'ya gelenler Gümrükhan'da Menengiç kahvesi içmeden buradan asla gitmezler. Ben de kahvemi söyledim. Birazdan bu keyifli ortamda asırlık ağaçların gölgesinde Menengiç kahvemi yudumlayacağım. Değerli izleyenler, sizlere biraz da kahvem gelene kadar Gümrükhan'dan bahsetmek istiyorum. Tarihi bir an, Şanlıurfa'nın en önemli simgelerinden biri. 1566 yılında Behram Paşa tarafından yaptırılmış tam 500 yıllık tarihi bir handayız ve burada birazdan kahvemi yudumlayacağım. Gerçekten buram buram tarih kokan 500 yıllık tarihi bir handa, Gümrükhan'da kahve içmenin keyfi bir başka. Evet değerli izleyenler, kahvem geldi.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, buyurun. Evet değerli izleyenler, Menengiç kahvem geldi. Gümrükhan'da birazdan kahvemi yudumlayacağım. Afiyet. Çok teşekkürler. Ellerinize, emeğinize sağlık. Şeref, İsim nedir?
1: Şeref versiniz. Hoş geldiniz. Sabah geldiniz.
0: Hoş bulduk. İsim nedir?
1: Halil.
0: Halil Bey.
1: Efendim.
0: Burada mısınız yıllardır?
1: Ben 1985'ten beri buradayım.
0: 85'ten beri Gümrükhan'dasınız.
1: Evet.
0: Biraz anlatır mısınız Halil Bey? Buraya gelenler ne yapıyorlar?
1: Şimdi buraya gelen bütün vatandaş çayını içiyor, kahvesini içiyor. Efendim kahvesini içiyor, oturup muhabbet yapıyor. Yemekini de yapıyor.
0: Evet.
1: Memnun olup gidiyor yani.
0: Ortam çok güzel. Şu anda Şanlıurfa çok sıcak değerli izleyenler. Sıcaklık 35-40 derece arası. Ancak burası son derece serin. Efendim işte Şanlıurfa'ya gelenler keyifli keyifli burada asırlık ağaçların gölgesinde Menengiç kahvelerini yudumluyorlar.
1: Deniz, suyu sapli.
0: Bir yandan mantilatör var, evet, sular serpiliyor. Şimdi evet. Menengiç kahvesinin üzerinde ne var?
1: Antep fıstığı var.
0: Tabii ki Antep fıstığı var. Bol bol değerli izleyenler.
1: Evet.
0: Bakar mısınız şu güzelliğe? Burası evet. Şanlıurfa.
1: Evet, Şanlıurfa.
0: Evet Halil
1: afiyet
0: Bey.
1: Afiyet olsun.
0: Halil Bey, ellerinize sağlık. Şu vallahi çok yorulduk. Bugün Şanlıurfa'yı gezerken sıcakta çok yorulduk. Şu anda bize de kısa bir mola oldu. Gümrükhan'a gelmek istedik. Efendim Metin'i çok duyduk ve sizlere Gümrükhan'ın
1: safa gelmişsen
0: bu tarihi ortamı göstermek istedik.
1: Memnun oldun mu?
0: Evet, çok memnun oldum. Vallahi dinlendim.
1: Bize yeter bu.
0: Halil Bey, Gümrükhan beni dinlendirdi gerçekten. Ha,
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her zaman şeref veririz.
0: İnşallah değerli izleyenler, Şanlıurfa'ya gelirseniz Gümrükhan'da Menengiç kahvesi keyfini mutlaka yaşayın. Efendim ben hemen bir yudum almak istiyorum Menengiç kahvemden. Sizler için bakalım nasıl olmuş. Eminim çok güzeldir çünkü burası Şanlıurfa ve üzerinde de bol bol fıstık var.

0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Efendim, son derece otantik, tarihi bir Urfa evindeyiz. Yanımızda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Urfa Ahengi Müzik Topluluğu var. Değerli izleyenler, sıra gecesi olmadan Şanlıurfa programı asla olmaz. Efendim, birazdan ekibimizden birbirinden güzel Şanlıurfa türküleri dinleyeceğiz. Herhalde benim gibi Şanlıurfa türkülerini sevmeyen yoktur. Ve değerli izleyenler, sıra gecelerinin olmazsa olmazı çiğ köftemizi yoğurmaya Mustafa ustamız başladı bile. Evet değerli izleyenler, sazlı sözlü çiğ köfteli muhteşem, çok keyifli bir sıra gecesi izlemeye hazır mısınız? O halde buyurun. Öncelikle ben biraz ekibimiz hakkında bilgi almak istiyorum. Merhabalar Ebu Bekir Bey.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Size sefalar getirdiniz. İyiyiz, hamdolsun. Siz nasılsınız? Siz iyisiniz inşallah.
0: Bizler de iyiyiz. Şanlıurfa'da olmak çok güzel. Burada olup da iyi olmamak mümkün değil. Şimdi sıra gecesi Şanlıurfa için önemli bir gelenek, önemli bir kültür. Şanlıurfa'nın olmazsa olmazı. Biraz ekibimizden bahseder misiniz?
1: Efendim, biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Konservatuvar Şube Müdürlüğümüzün ahenk topluluğu olarak aranızda bulunmaktayız.
0: Güzel, başarılı bir ekip.
1: Evet, tabii ki.
0: Evet, çiğ köfte.

0: Olmadan tabii ki Urfa türküleri olmaz, sıra gecesi olmaz. Efendim çok sayıda turist geliyor Şanlıurfa'ya ve mutlaka sıra gecelerine gelen turistler, Şanlıurfa'nın misafirleri konuk oluyor. Çiğ köfteler yoğruluyor, birbirinden güzel Urfa türküleri söyleniyor. Evet, gerçekten çok severim. Neyle başlıyoruz?
1: Urfa'nın etrafı diyelim efendim.
0: Urfa'nın etrafı, of of of, çok severim. Buyurun.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten harikaydı. Urfa'nın etrafı, dumanlı dağlar. Evet, gerçekten çok sevdiğim bir Urfa türküsü. Ekibimiz de çok güzel söyledi. Evet, değerli izleyenler, çiğ köftemiz yoğruluyor. Bakalım ne durumda? Ustam.
1: Az kaldı ablacığım.
0: Az mı kaldı?
1: 10 dakika falan kaldı, evet.
0: Ustam, şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Çiğ köfteyi buzla yoğuruyorsun. Neden?
1: Hava sıcak, hem de buz yakışıyor kendisine. Suyla olmaz, suyla hamur olur.
0: Daha mı güzel oluyor buzla?
1: Tabii, buzla. Buzla.
0: Kaç yıllık ustasın?
1: Valla 15-20 yıldır yoğuruyorum.
0: 15-20 yıldır çiğ köfte yoğuruyorsun. Acı mı ustam?
1: Acı, bizim acı ama acı tatlı.
0: Şanlıurfa acıyı çok seviyor efendim. Eminim çok acıdır. Bayağı. İçerisinde bol bol isot var mı?
1: Bayağı acı, isot var. Evet.
0: Mustafa ustam, çok acı yapmasaydın ama ben yiyemem.
1: Sizin için sizin için biraz idare ettik.
0: Evet, şimdi Şanlıurfa acıyı çok seviyorum ama efendim onların acısı bize bayağı bir acı geliyor. Ben de acıyı çok fazla yiyemiyorum. Şimdi çiğ köftemizin yanında neler var ustam?
1: Çiğ köftemizin yanında kuru soğan var.
0: Evet.
1: Yeşil soğan var. Marul var. Salça var. Bir de bizim meşhur biberimiz var. İsot dediğimizde isot.
0: Evet.
1: İsot, evet.
0: Şanlıurfa'nın ünlü isodu. Efendim ustalarımız çok değerli. Gerçekten elleri çok lezzetli ve ustalarımız çok nefis çiğ köfte yapıyorlar. Çok önemli bir gelenek. Sıra geceleri çiğ köftesiz asla olmuyor. Değil mi ustam?
1: Evet, evet, evet.
0: Şimdi leğenimiz özel. Bakır leğen.
1: Evet.
0: Ustalarımız yapıyor ancak böyle dibi de tırtıklı. Neden? Daha mı güzel oluyor?
1: Gurgulu ezsin diye.
0: Evet.
1: Gurgulu ezmeden olmuyor.
0: İçinde ne var çiğ köftemizi?
1: Soğan var.
0: Evet.
1: İsot var.
0: Et var mı?
1: Et var, evet.
0: Ustam, çiğ köfte etli mi olmalı, etsiz mi?
1: Etsiz çiğ köfte olmaz.
0: Ama etsiz de yapılıyor ya son zamanlarda.
1: Urfa'ya has değildir o.
0: Burası Urfa efendim. Etsiz çiğ köfteyi Urfa çiğ köfteden sayar mı? Değil mi ustam?
1: Saymaz.
0: Evet, az mı kaldı ustam?
1: Tabii var, bayağı var.
0: Yoruldun mu? Kolların ağrıdı mı?
1: Yok, alışmışım ben. Biraz da...
0: Ben biraz alışayım bu acıya, acı fikrine.
1: Peki, peki.
0: Ay, hemen daldı. Ustam, oldu mu peki?
1: Olmadı da bir bakarsın tadına.
0: Bir bakayım hadi. Bakayım, tamam, bakacağım. Tamam ustam, ver bir parça. Çok mu acı?
1: Hayır.
0: Küçük için... ver ama, o çok fazla oldu. Kesin çok acı. Bak ustam, konuşamam sonra.
1: Konuşabilirsin, hiç şey olmaz.
0: Tamam, bakıyorum tadına o zaman.
1: Hiç şey olmaz.
0: Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz dedi. Bakıyorum. Acı ama çok güzel bir acı.
2: Tatlı.
0: Yiyemeyeceğim bir acı değil. Tatlı acı.
2: Acı. Tatlı acı.
0: Evet, tatlı acı. Acı ama inanılmaz lezzetli bir çiğ köfte.
1: Yeşil soğanımızı alıyoruz. Ondan sonra maydanoz.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Evet, şu an ortada. Çiğ köfte yemek bir ayrıcalıktır.
0: Ustam, daha bir güzel koktu. Yeşilliğin kokusu.

0: Su, isodun kokusu. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Muhteşem ikili marul ve çiğ köfte, hem de Şanlıurfa'nın çiğ köftesi. Ben yemez miyim? Efendim şu anda cennetteyim. Çiğ köftenin cennetindeyim, ana vatanındayım. Of of of, şu güzelliğe bakar mısınız? Marul, çiğ köfte ve nane. Evet valla ekibimiz de yoruldu. Onların da canı istedi Mustafa Osam. Sen de çok yoruldun. Ellerine emeğine sağlık. Hakkını helal et. Yorduk seni. Ama sıra geceleri ve sıra gecelerinde yoğrulan çiğ köfteler gerçekten önemli bir gelenek Şanlıurfa'da. Ve bu geleneği sizlere göstermek istedik. Ekibimize, ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben hemen şöyle bir parça çiğ köftemden alıyorum. Of of of. Ustam çok lezzetli olmuş.
1: Efendim, teşekkür ederim.
0: Terledin, yoruldun.
2: Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık.
0: Ne demek, ne demek. Şanlıurfa'da olmak bizim için çok büyük bir keyif.

0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa tam bir gastronomi şehri. Efendim, Şanlıurfa ve tatlı deyince eminim hepinizin aklına şıllık tatlısı gelmiştir. Geleneksel bir tatlı, yöresel bir tatlı ve Şanlıurfa'da yıllardır annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz bu tatlıyı yapıyorlar. Şanlıurfa'da sofraların olmazsa olmazı. Yanımızda Veysel ustamız var. Efendim, malzemelerimiz hazır. Tatlımızın ismi son derece sempatik, eğlenceli. Evet Veysel ustam, merhabalar, nasılsın?
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi şıllık tatlısını Şanlıurfa çok seviyor. Ben de seviyorum. Ve Şanlıurfa'ya gelenler mutlaka
1: bu tatlıyı
0: istedikleri evet, zaman şıllık tatlısı aynen ikram ediliyor.
1: Doğrudur.
0: Evet ustam, malzemelerimiz neler?
1: Ceviz, çekilmiş fıstığımız var. Şurada krepimiz var.
0: Evet.
1: Şerbetimiz var.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlamış. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
12: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
13: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Kalıcı koku, made in mad.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa. Yaşanacak. Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü

0: Sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yeni Elidor, İpek terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Sütaş ayran, sütaş
2: ayran. Döneri gördüğün an
3: bir de sütaş ayran.
2: Gelsin sütaş ayran.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
11: Allah aşkına neden?
10: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
11: Karnın doyar da ruhun aç.
10: Dört nala yaşıyoruz.
11: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
10: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

0: güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
1: Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flash uygulaması kendini aşmış.
3: Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
2: Bak kamp-

0: Kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
0: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
2: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flaştan kampanyalara katılın.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
5: Bu bildiğimiz krep değil mi?
6: Bildiğimiz krep.
5: İçinde ne var? İçinde sen nasıl yaptın?
6: Süt var, yumurta var, evet. Az şeker, az yağ var.
5: Evet, un var.
6: Evet, un var.
5: Az yağ, ne yağ? Sıvı yağ mı?
6: Sıvı yağ.
5: Sıvı yağ.
6: Başka bir şey yok.
5: Tuz var, şeker var, yumurta,
6: yumurta,
5: süt.
6: Evet.
5: Evet, onları bir güzel çırpıyoruz.
6: Çırpıyoruz, sonra süzgeçten geçiriyoruz. Süzgeçten geçirdikten sonra...
5: Evet, pütürlü kısımları evet. Kalmıyor.
6: Aynen, sonra tavada...
5: Az yağ da böyle hemen altını üzerine kızartıyorsunuz. Evet. Hanımlar çok güzel yaparlar zaten. Ben de bir zamanlar çok güzel yapardım. Çok severim efendim krebi. Bildiğiniz krep. Şimdi krebi yapıyorsunuz. Tabii ki cevizimizin olması lazım. Cevizimiz nereden?
6: Cevizimiz
5: Urfa'dan.
6: Urfa'dan geliyor.
5: Evet, fıstığımız zaten.
6: Fıstığımız zaten Urfa.
5: Urfa'nın lezzeti dillere destan ünlü fıstığı. O halde Veysel Ustam hemen yapmaya başlayalım.
6: Başlayalım efendim.
5: Krepimiz kaç tane?
6: Krepimiz iki tane.
5: İki tane. İncecik.
6: İncecik krep.
5: Aslında krep böyle ince de yapılıyor, kalın da yapılıyor. Kalın da severim ben.
6: İnce olması lazım.
5: İnce olması lazım mı şılığın krebinin?
6: İnce olması lazım.
5: Urfa'daki adı krep mi?
6: Urfa'daki adı krep.
5: Krep.
6: Evet.
5: Türkiye'nin her yerinde krep. Aslında farklı isimleri var.
6: Krep.
5: Ama burada krep deniyor.
6: Şıllık hamuru da deniyorlar.
5: Şıllık hamuru.
6: Evet, şıllık hamuru. Şöyle cevizimizi alıyoruz.
5: Efendim bol bol... Evet. Urfa'nın verimli topraklarında yetişen evet. Cevizimizi krebimizin evet. içine döktük ve böyle rulo yaptık.
6: Evet, rulo yaptık. Şöyle uçlarını alıyoruz.
5: Evet, bakın çok basit bir tatlı ancak çok lezzetli bir tatlı. Şu an Urfa'nın olmazsa olmazı.
6: Evet. Şıllık tatlısı.
5: Şıllık tatlısı. Lezzeti dillere destan şıllık tatlısı işte bu şekilde yapılıyor. Evet, şimdi ne yapıyoruz usta?
6: Kaynamış şerbetimizi döküyoruz.
5: Efendim şerbetimiz hazır. Evet. Kaynamış olacak
6: evet,
5: şerbet.
6: Kaynamış olacak.
5: Evet. Of of of. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Dök ustam dök. Bol bol döküyoruz şerbetimize. Ve tabii ki son aşama. Son dokunuş. Şanlıurfa'nın nefis, ünlü fıstığı. Şıllık tatlımızın üzerinde yerini aldı. Bu nasıl mükemmel bir görüntü ustam?
6: Afiyet olsun.
5: Ellerine sağlık.
6: Afiyet olsun efendim.
5: Evet değerli izleyenler ben çok seviyorum. Şanlıurfa'ya her geldiğimde şıllık tatlısından başka tatlı asla yemiyorum. Evet Şanlıurfa halkı da çok seviyor. Hepiniz yapabilirsiniz. Tarifini verdik. Çok basit, çok basit. Yalnız evde fıstığınızın ve cevizinizin olması lazım. Ancak üzerine fıstığınız yoksa serpmeyebilirsiniz. Öyle değil mi ustam?
6: Evet. Aynen.
5: Sade de yapabilirler.
6: Sade de yapabilirler. Üzerine ceviz de katabilirler fıstık yerine.
5: Evet fıstığınızın olması şart değil. Ancak tabii ki Şanlıurfa'nın nefis mi nefis fıstığı olursa şıllık tatlısı daha bir lezzetli oluyor. Şimdi ne zamanı? Benim en sevdiğim zaman tatlımızın tadına bakma zamanı. Evet ustamızın ellerine sağlık. Bana afiyet olsun. Alabilirsem tabaktan tadına bakacağım. Evet bir parça sizler için hemen tadına bakmak istiyorum. Aslında daha önce çok yemişliğim var. Çok severim. Ancak bakalım Veysel ustamızın yaptığı şıllık tatlısı nasıl olmuş? Bana afiyet olsun. Ustamın ellerine sağlık.
6: Afiyet olsun. Teşekkür ederim.
5: Mükemmel.

Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da şu anda son derece önemli bir yerdeyiz. Efendim, tarihin sıfır noktasındayız. Burası Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyünde bulunan Göbekli Tepe. Değerli izleyenler, dünyanın gözü burada, yani Göbekli Tepe'de. Neden mi? Çünkü Göbekli Tepe'de tam 12 bin yıllık bir tarih yatıyor. Efendim, şu anda dünyanın en eski inanç merkezindeyiz. Değerli izleyenler, aslında 1994 yılına kadar Göbekli Tepe çok fazla bilinmiyordu. Burada kazı çalışmaları Alman arkeolog Klaus Schmidt'in öncülüğünde başladı. Değerli izleyenler, Göbekli Tepe UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor. 2018 yılında girdi UNESCO Dünya Mirası listesine ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 2019 yılını Göbekli Tepe yılı olarak ilan etti. Değerli izleyenler, Göbekli Tepe'de yıllardır kazı çalışmaları devam ediyor. Efendim, yapılan arkeolojik kazıların sonucunda tapınaklar ortaya çıkarılmış. Günümüzde de hala kazı çalışmaları devam ediyor. Efendim, gördüğünüz gibi kazı alanında çok sayıda tapınak var, taşlar var ve tapınakların üzerinde hayvan figürleri bulunuyor. Buraya gelen turistler bol bol hatıra fotoğrafı, video alıyorlar. Efendim, çok sayıda ziyaretçisi var Göbekli Tepe'nin. Nasıl olmaz? Şu anda tarihin sıfır noktasındayız. Dünyanın tam 12 bin yıllık inanç merkezindeyiz. Değerli izleyenler, kazdıkça toprağın altından tarih çıkıyor, yaşanmışlık çıkıyor. Evet, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri.

0: Değerli izleyenler, tarihin sıfır noktasına Göbekli Tepe'ye turlarla Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden turist geliyor. Efendim, profesyonel rehberlerimiz turistleri en doğru şekilde bilgilendiriyor. Yanımızda turist rehberimiz Berkay Keyik var. Evet, ondan en sağlıklı bilgiyi alabileceğiz. Berkay Bey, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Göbekli Tepe'de olmak, tarihin sıfır noktasında olmak çok güzel. Biz şu anda tam olarak neredeyiz?
1: Ya biz şu an Şanlıurfa'ya, Peygamberler Şehri'ne, aynı zamanda binlerce yıldır insanoğluna hizmet etmiş, kucak açmış, binlerce yıldır bütün kültürlere ev sahipliği yapmış, Mezopotamya'nın beşiği, Mezopotamya'nın merkezi olan bir coğrafyadayız. Hı-hı. Urfa şehir merkezine çok yakınız. 3,5-4 kilometre bir mesafemiz var. Urfa şehir merkezine yakın bir mesafededir. Ve burada yakın zamanda, işte 90'lı yılların sonundan itibaren özellikle 20 yılını harcayan Klaus Schmidt'e çok teşekkür etmek gerekiyor. Burada yapmış olduğu kazılarla beraber tarihe çok büyük bir ışık tuttu. Tarihin sıfır noktası olarak ve dünya tarihini değiştirecek bir etki yaratan Göbekli Tepe'yi buldu.
0: Aslında Berkay Bey 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt'in girişimleriyle, çabalarıyla Göbekli Tepe'de kazı çalışmaları başladı. Ve evet, günümüzde de hala devam ediyor.
1: Hala devam ediyor.
0: Ve kazdıkça toprağın altından, evet, Göbekli Tepe'den tarih çıkıyor, tarih fışkırıyor, yaşanmışlık fışkırıyor. Doğru. Şu anda dünyanın ilk inanç merkezindeyiz.
1: Evet, şu an dünyanın
0: tarihin sıfır noktasındayız.
1: Evet. Tarihin sıfır noktasındayız. Çünkü etrafında hiçbir yerleşim yeri yok, bir mezar yok.
0: Evet.
1: Ve baktığımız zaman bir tapınak kompleksi görüyoruz, bir inanç merkezi görüyoruz. Yani dünyanın ilk inanışlarına ev sahipliği yapmış bir mekan görüyoruz. Ve dünyanın tarihini de değiştirdi. Aslında bütün bildiklerimizi de bizim farklı bildiğimizi ve yeni ufuklar açtı bize Göbekli Tepe. Çünkü hepimiz biliyorduk ki insan önce bir yere yerleşti, tarımını yapmaya başladı, köylerini oluşturmaya başladı ve ondan sonra bir şeylere inanmaya başladı diye biliyorduk.
0: Peki Berkay Bey, kazı çalışmaları sonucunda arkamızda gördüğümüz alan, yani tapınak, gün yüzüne çıkarıldı. Burada neler var?
1: Burada özellikle T şeklinde sütunlar var.
0: Evet. Bunların anlamı nedir?
1: Bunlar özellikle yer küre, yani toprak ana, insanlar için her zaman önemli olmuş. Toprak tabii ki yani Göbekli Tepe için hani ucu açık. Çünkü o dönemdeki insanların elinde hiçbir şey yok. Hani çanak yok, çömlek yok, yerleşik hayata geçmemişler. Evet. Yazı yok özellikle. Yazı olmadığı için de aslında buradaki bulunan buluntular, yani bazı şeyler havada kalıyor, bazı şeyler askıda kalıyor. Ancak çok önemli T şeklinde sütunlara baktığımız zaman işte insan formunda eller görüyoruz. Baktığınız zaman özellikle D yapısı. A, B, C. Toplamda 7 tane daire varsa, bu 7 tane daire A, B, arkeolojik açıdan A, B, C ve D şeklinde. En orijinal bir şekilde korunan D yapısı.
0: Evet, D yapısına baktığımızda iki tane büyük tapınak var. Onlar
1: tane,
0: nedir?
1: İki tane büyük T, aynı zamanda etrafında da 12 tane küçük T ve çeşitli, evet, hayvan sembolleriyle süslenmişler.
0: Evet.
1: O dönemde tabii ki mevsimler stabil değil. İnsan doğayla beraber ne yapmaya çalışıyor? Hayatını da idame ettirmeye çalışıyor. Avcılık, toplayıcılık yapmaya çalışıyor. Ve doğada ne var? Bir şiddet var. Bu şiddeti de aslında taşların üstüne yansıtmış. Gökten

0: Yanımızda Veysi ustamız var. Efendim bugün sizlere çeşit çeşit Şanlıurfa'ya özgü birbirinden nefis kebaplar yapacağız. Urfa kebabı yapacağız. Patlıcanlı kebap yapacağız. Domates kebabı yapacağız. Veysi ustam kolay gelsin.
1: Sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ustam ne yapıyorsun şu anda?
1: Şu anda kıyma yapıyorum.
0: Evet.
1: Patlıcanlı kebap için, domatesli kebap için.
0: Evet. Efendim Veysi ustamız kebabımızı yapmaya başlamış bile. Elinde zırh var ve şu anda kıymayı zırhla kesiyor.
1: Evet. Bu şekil daha lezzetli oluyor. Kebabı güzel çıkıyor. Piştiği zaman kebap kendinden dağılıyor. Güzel oluyor yani.
0: Veysi ustam kıymamızda ne var? Biraz yağlı.
1: Kıymamız şeydir. Kuzu
0: evet.
1: Etidir. İçinde kuyruk da var tabii.
0: Evet, kuyruk yağı.
1: Patlıcanın özelliği zaten yağlı olması.
0: Evet.
1: Yağlı olması yani güzel olması.
0: Ustam ne yapıyoruz önce?
1: Patlıcanı doğrayacağım.
0: Şu anda patlıcanlı kebabın tam zamanı.
1: Aynen. Tam mevsimi.
0: Şimdi bu nedir ustam?
1: Bu şiş, kebap
0: şiş.
1: Şiş. Evet.
0: Evet. Bayağı kalın, patlıcanı, uzun. Evet,
1: aynen öyle şöyle patlıcanı.
0: Şimdi malzemeyi dizmenin bir usulü var mı?
1: Yani ustaya göre değişir. Bazıları düzenli, bazıları rastgele saplar.
0: Evet.
1: Ben hani şey olsun diye düzdüm yani.
0: Rastgele saplamamak mı lazım?
1: Yani düzsen de önemli olan o tikelerini birbirine uydurmak.
0: Evet.
1: Aynen yani.
0: Domateslerimiz evet. Ve biberimiz. Tabii ki Şanlıurfa'nın ünlü isotu. Acı mı ustam?
1: Acı evet.
0: Acı.
1: Zaten acı olmasa patlıcanı gibi yenmez yani.
0: Evet. Acı mı olmalı mutlaka?
1: Acı, aynen.
0: Tamam. Tatlı hiçbir şey yok. Burası Şanlıurfa.
1: Aynen.
0: Evet sıra burası geldi.
1: Aynı, domatesli kebap.
0: Evet. Efendim burada ciddi bir yemek şöleni var. Ciddi bir yemek şovu var.
1: Şöyle böyle domatesli oldu.
0: Evet bakar mısınız? Ustam nasıl severek, aşkla yapıyor kebaplarını. Ustam valla tablo gibi oldu.
1: Atacağız
0: efendim şimdi ocağı mangala yolluyoruz. Evet. Biz de mangalın başına, ocağın başına geçiyoruz. Ve kebaplarımızı bir güzel pişiriyoruz. Müthiş bir lezzet şöleni var değerli izleyenler. Az sonra bu nefis kebapların tadına bakacağız. Tabii ki Veysi ustamızın ellerinden.

0: Günler ta ta ta tam Şanlıurfa'da şu anda tam bir lezzet şöleni var. Efendim Şanlıurfa'da şu anda ne zamanı? Şanlıurfa'da şu anda kebap zamanı. Şanlıurfa'nın olmazsa olmazı. Efendim domatesli kebabımız, patlıcanlı kebabımız ve Urfa kebabımız afiyetle yenmeye hazır. Veysi ustam ellerine emeğine sağlık. Sunum çok güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Bayıldım, bayıldım.
1: Önce şöyle bir ekmeksiz tadına bakın isterseniz.
0: Valla ben ekmeksiz tadına bakayım. Zaten Urfa'da çok yedik, çok içtik efendim. Gastronomi şehrinde olunca, Şanlıurfa'da olunca lezzetler bitmiyor. İkramlar bitmiyor ve haliyle çok fazla yemek yiyorsunuz. Aslında yemeyeyim diyorum ustam ama dayanamıyorum.
1: Siz onu...
0: Efendim ben şimdi evet böyle ekmeksiz, lavaşsız hemen ağzıma atıyorum. İşte bildiğiniz klasik Urfa kebabı. Evet. Veysi ustamızın ellerinden afiyetle
1: afiyet
0: yiyorum
1: olsun,
0: ustam.
1: Afiyet olsun. Size bir dürüm de hazırlayayım mı elimle? Dürüm.
0: Olur.
1: Tamam.
0: Mükemmel. Et çok lezzetli. Mükemmel.
1: Hangisinden seviyorsunuz? Patlıcanlı var, domatesli var, Urfa var.
0: Domatesli olsun.
1: Domatesli. Bir tane şu domatesden alıyoruz.
0: Evet. Of of of. İsotlarımız böyle kızarmış. Mangalımızda domateslerimiz, patlıcanlarımız. Seçin beğenin yiyin efendim. Evet. Çok güzel. Şanlıurfa'ya özgü mükemmel lezzetler.
1: Şöyle domatesli etinden alalım.
0: Ustam ne yaptın ustam? Çok güzel. Yalnız Veys ustam gerçekten çok lezzetli bir et. Urfa kebabına sumaklı soğan kullanıyorsunuz. Patlıcanlı kebaba, domatesli kebaba sumaksız soğan.
1: Evet yarın.
0: Sade soğan, soğansız olmaz zaten. Kebabın yanında mutlaka olmalı. Yeşillikler, soğanlar mükemmel bir sunum. Ben bayıldım, bayıldım. Tablo gibi efendim. Evet, artık dürümüm hazır. Veysi ustamızın ellerinden domatesli kebap şu anda tam zamanı ve Şanlıurfa'da bol bol yapılıyor. Domatesin, patlıcanın en güzel olduğu, en doğal olduğu zaman. Evet, çok şanslıyım. Gerçekten Şanlıurfa'da kebap yiyorum. Afiyet olsun bana. Ustamızın ellerine sağlık. Budur.

0: Değerli izleyenler, şu anda Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Efendim burada olduğumuz o kadar belli ki her yerden çekiç sesleri geliyor. Her yerde bakırlar var. Her yerde çok değerli ustalarımız var ve günümüzde bu sanatı başarıyla icra ediyorlar. Efendim biz aslında şu anda bakırın sanata dönüştüğü yerdeyiz. Şanlıurfa'da Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Aslında çok az sayıda ustamız var bu sanatı günümüzde de icra eden. Tıpkı Mehmet ustamız gibi. Ustam merhabalar, nasılsın?
1: Merhaba efendim, merhaba.
0: İyi misin usta?
1: Çok şükür, çok şükür. Hamdolsun, iyisin, değilsiniz.
0: Biz de iyiyiz. Burada olmak çok güzel.
1: Evet.
0: Şimdi ustam, kaç yıldır bu sanatı Şanlıurfa'da Bakırcılar Çarşısı'nda icra ediyorsun?
1: Çoktan belli, çok eskiden belli. Daha büyük abilerimiz vardı. Onlar da vefat etti. Daha büyük kazanlar, keşler, legenler, bütün yani mutfak eşyaları olarak burada çıkardı.
0: Abi mesleği.
1: Ha, abi mesleği. Şimdi gel gelen bütün her şey teknolojide. Kimse evde bir şeyi kullanmıyor.
0: Evet.
1: Hazır alıyor. Her şey hazır geliyor. Her şey güzel. Yani çarşıda, pazarda hep hazır var. Fakire değerimiz yok. Kıymet yok. Rekabet yok. Bütün teknoloji öndedir. Her şey makineleşmiş. El işine değer yok. Yani gün be gün biz kayıp olduk, gittik.
0: Peki ustam, ne yapıyorsun şu anda?
1: Bu küfte leğenidir. Evet. Bak orada yapılmış bir şey hazırı var. Bak orada.
0: Çiğ köfte leğeni.
1: Evet, evet, evet.
0: Evet, çiğ köfte leğeninin hazırını alalım oradan. Evet değerli izleyenler, ustalarımız harıl harıl çalışıyorlar ve burada sürekli çekiç sesi duyuluyor. İşte değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın nefis mi nefis ünlü çiğ köfteleri bu leğenlerde yoğruluyor. Peki leğenin özelliği nedir? Dibi neden böyle?
1: Bunun ufak ufak dibinin dökülmesi nedeniyle burgulu ezer, tutar, kaymaz. Ya yoksa düz pakırda da olur. Bak eriyor, bak yege gibi.
0: Düz de olmaz. Bunda daha lezzetli oluyor.
1: Hem kolay yoğurulur, tez yoğurulur.
0: Bulgurun da ezilmesi için etin bulgurun böyle pütürlü oluyor. Efendim işte çiğ köftelerin yoğrulduğu leğenler Mehmet ustamız gibi çok değerli ustaların elinden çıkıyor. Peki ustam, sabahtan akşama kadar böyle sürekli çekit sağlıyorsunuz. Evet. Yorucu mu?
1: Yorucu. Belimiz ağrıyor, boynumuz ağrıyor. Her tarafımız sızlıyor.
0: Ustam kolay gelsin. Allah sana uzun ömür versin. Şanlıurfa'da bu sanatı başarıyla icra edersin umarım daha uzun yıllar.
1: Amin, amin. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah size de yar ve yardımcınız olsun.
0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da şu anda Barutçuan'dayız. Efendim burası aslında Bakırcılar Çarşısı. Ve burada günümüzde de unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını başarıyla yaşatan çok değerli ustalarımız var. Efendim Sedat ustamızla birlikteyiz. Ustam merhabalar.
2: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Baba mesleği mi?
2: Aynen.
0: Kaç yıldır yapıyorsun ustam bu işi?
2: Ben bir haftadır başladım.
0: Evet.
2: Babam 56 senedir bu işi yapıyor.
0: Evet.
2: Kendi 12 gün önce rahmetli oldu.
0: Oo, Allah rahmet eylesin.
2: Razı olsun. Ne de olsa babamın mesleğidir. Onun yolunda yürümeye gidiyorum yani işte.
0: Ustam peki şu anda yaptığımız işlem nedir?
2: Bakırı ısıttıktan sonra nişadır serpiyoruz.
0: Nişadır.
2: Nişadır.
0: Evet.
2: Ondan sonra kalayı sürdükten sonra nişadır tekrardan sürtüyoruz.
0: Evet.
2: Onun dağılmasını da engelliyor yani, daha çabuk yayılsın diye.
0: Evet.
2: Ondan sonra pamuğu sürtüp.
0: Peki kalay bir süre kullandıktan sonra kaybolur, böyle yavaş yavaş çizilir. O zaman kullanmamak lazım değil mi? Kalayı yenilemek lazım.
2: Aynen.

0: Değerli izleyenler, şu anda Şanlıurfa'da çok güzel yemyeşil bir ortamdayız efendim. Aslında peygamberler şehri Şanlıurfa otantik yapısıyla bilinir. Ancak Şanlıurfa'nın gördüğünüz gibi yeşili de son derece bol. İşte bu mükemmel ortamda Şanlıurfa mutfağının olmazsa olmazı yöresel bir yemek yapacağız. İçli köfte yapacağız. Efendim, malzemelerimiz hazır. Yanımızda Perihan var. İçli köfteyi bize Perihan yapacak. Ancak efendim, içli köftemiz birazcık yol almış zamandan kazanmak için. Malum yapılışı çok uzun. Perihan, merhabalar.
1: Hoş geldiniz Berma Hanım.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
1: İyidir, Allah razı olsun. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Perihan'cığım, şimdi Şanlıurfa'da kadınlar çok amarat. Ve hepsi içli köfteyi çok güzel yapıyor.
1: Evet, doğrudur.
0: Şimdi Şanlıurfa'nın içli köftesi bir başka güzel. Zamandan kazanmak için içimizi hazırlamışsın, hamurunu hazırlamışsın. Şimdi içimizde ne var, hamurumuzda ne var, onları izleyenlere anlatalım. Ondan sonra içli köftemizi yapmaya başlayalım.
1: Evet. Hamurumuzda bulgur, un, soğan, isot, birazcık da un var. Bir de 600 gram da et, siyah et, kara et koyuyoruz.
0: Yani içli köftenin hamurunda da et var,
1: evet.
0: İçinde de
1: evet,
0: et var.
1: Evet.
0: Onları bir güzel yoğurdun.
1: Yoğuruyoruz, hazırlıyoruz. Sonra sıkım yapıp indiriyoruz, açıyoruz. Sonra etimizi dolduruyoruz, sonra kızartıyoruz.
0: Yalnız içli köftenin hamurunu yoğurmak bayağı bir yorucu,
1: evet,
0: bayağı
1: evet,
0: bir zaman alıyor. Ne kadar zamanda yoğurdun?
1: 3-4 saat.
0: İçimizde ne var?
1: İçimizde de önce etimizi kavuruyoruz. Sonra soğanı atıyoruz üstüne. Sonra kuru biber, yani isot dediğimiz. Sonra karabiber, tuz. En sonunda da cevizimizi atıyoruz.
0: Yemeklerden önce, kebaplardan önce masanıza mutlaka içli köfte geliyor. Ve kadınlarımız, ustalarımız gerçekten içli köfteyi çok güzel yapıyor. Evet Perihan, ne yaptık şimdi?
1: Bir sıkım aldım, yuvarlattım.
0: Bir sıkım aldık.
1: Evet.
0: Cevizden biraz daha büyük.
1: Aynı. Şimdi açacağım.
0: Tamam, açalım. Kadınlarımız nasıl marifetli? Şanlıurfa'nın hamarat, üretken kadınları, bütün yemekleri ve içli köfteyi tabii ki o kadar güzel yapıyorlar ki. Evet değerli izleyenler, Perihan'ın el becerisine bakar mısınız? Şimdi dolma şekline getirdi hamurumuzu ama incecik. Asla dağılmadı, kopmadı. Süpersin. Evet, şimdi dolmamız hazır.
1: Hazır.
0: Ne yapıyoruz?
1: Eti dolduruyoruz.
0: Sıra geldi etimizi, yani içimizi doldurmaya.
1: Evet.
0: Perihan, devam edelim.
1: Şimdi etimizi dolduruyoruz.
0: Efendim, bakar mısınız? Gerçekten beceri istiyor.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
10: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
9: Bana
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağ ol.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
4: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
6: akımını boost'la. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
0: Allah aşkına neden?
6: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
0: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
0: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
6: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
7: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
8: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
9: Uyandım.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Yaşanacaksa. Yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Yoğun esans. Made in Med.
10: Sadece durulardım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
15: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
16: Allah aşkına neden?
15: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
16: Karnın doyar da ruhun aç.
15: Dört nala yaşıyoruz.
16: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
15: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
17: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
18: Garanti BBVA.
19: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
20: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
21: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
22: Bir telefon uzakta olan.
19: Bir bankacı. Tanıştıralım.
23: Benim bankacım Müge.
24: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın.
25: Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
26: Garanti BBVA.
27: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
28: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
29: Yani o hamuru böyle incecik dolma şekline nasıl getirdin?
30: Kapatıyoruz.
29: Evet. İşte size Şanlıurfa'ya özgü içli köfte. Limon şekline getireceğiz. Su mu bu?
30: Evet.
29: Elini böyle sürekli suya batırıyor.
30: Evet.
29: Şekil vermek için. Evet, çok güzel. Evet değerli izleyenler, Perihan köftelerimizi yapmaya devam ediyor. Efendim bir yandan da ocağın üzerinde tavadaki yağımız kızıyor. Birazdan köftelerimiz hazır olacak. Kızartacağız ve afiyetle tadına bakacağız. Ancak ben de efendim mikrofonu bırakıp eldivenlerimi takıp içli köfte yapmak istiyorum. Burası Şanlıurfa efendim, buraya kadar gelmişken içli köfte yapmamak, içli köfte yememek olmaz. Haydi bakalım. Daha önce böyle bir iki kere denemişliğim var ama ne zamandır yapmıyorum. Perihan yapabilir miyim?
30: Yapabilirsin.
29: Vallahi Perihan'ı izleyeceğim bakalım, onun gibi yapamam ama ben de denemek istiyorum. Haydi bakalım, bismillah.
30: Yap bakayım. Şöyle senden biraz kopya çekeyim. Yavaş yavaş.
29: Vallahi Perihan incecik yapıyor. Kırmıyor asla. Şuraları ıslatıyor.
30: Berman çok zahmet istiyor.
29: Zahmetli. Aynen, zahmetli. Çok zahmetli. Çok zahmetli.
30: Yemesi güzel ama
29: öyle
30: zahmetli.
29: Göründüğü gibi kolay değil.
30: Hayır. Aynen.
29: Vallahi gerçekten herkesin işi. şöyle içimi de alayım. Yeter mi?
0: Yeter.
29: Evet, şimdi içli köfteyi limon şekline getiriyorum. Artık son aşama. Şöyle güzel olması lazım. Rezil olmamam lazım. Perihan kadar olmasa da şöyle ben de idareten yapmalıyım diye düşünüyorum. Ancak bu içli köfte bir yerlerden çatlıyor Perihan.
0: Evet, çatlıyor.
29: Yok. Efendim, Şanlıurfa usulü içli köftelerimiz artık nar gibi kızardı. Perihan hazır mı?
0: Hazırdır.
29: Evet, alalım o zaman tabağımıza.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
29: Evet, besmele çekmeden olmaz efendim. Servis tabağımız da geldi. Domatesimiz, salatalığımız, nanemiz, limonumuz. Süslemeden olmaz. Yemek hem göze hem damağa hitap etmeli. Ve tabii ki bakır sahanda, efendim bakır kaşığıyla birlikte ayranımız da içli köftenin yanında yerini almış durum. Ben bayılırım. Sevmeyen var mı? Hele ki içli köfte Şanlıurfa'da yapılırsa, Şanlıurfa usulü yapılırsa tadından yenmez. Evet, ellerimize sağlık
0: afiyet
29: Perihan.
0: Afiyet olsun, şifa olsun inşallah.
29: Evet, teşekkür ediyorum. Bana da afiyet olsun. Müsaadenizle. Mükemmel.
0: Afiyet olsun. Bir daha bekleriz ama buraya gelince içli köfte yememek olmaz.

0: Zey Stüdyo Berma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemle, gerçek manada dolu bir gündemle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve vakitte kaybetmeyelim. Bakın, mutlak butlan kararının üzerinden işte 48 saat geçti ve beklenen açıklama da geldi. Uzun bir aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısındaydı. Sözlerine CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek başladı ve CHP'deki yeni döneme dair çok dikkati çeken çıkışlar yaptı. Sevgili izleyenler, Kılıçdaroğlu CHP'yi kodlarına kavuşturacağız dedi.
1: Ben Kemal, geliyorum.
2: Dedi ve geldi.
3: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
2: Mutlak butlan kararının üzerinden 48 saat geçti. CHP'ye genel başkanı olarak geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bu süre boyunca ya evinde ya ofisindeydi. Gelişmeleri takip etti. Genel merkez saflarında hain ilan edilirken de, fotoğrafı çiğnenirken de her şeyi izledi.
3: Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım.
2: Aslında dün bir açıklama yapması bekleniyordu ama...
4: İki gündür çok yoğun

0: çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir şey var.
1: Ve bugün kameraların karşısına geçtiğinde de hala tam olarak sesi düzelmemişti.
2: O kadar yoğun telefon trafiği oldu ki maalesef ses tellerinde biraz sorun çıktı.
1: İlk işi genel başkanlık koltuğundan kalkıp grup başkanı koltuğuna oturan Özel'i tebrik etmek oldu.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
1: Peki ikili görüşebildi mi? Çünkü Kılıçdaroğlu Özel'i aramış ama Özel geri dönmemişti.
3: Dönmedim.
1: Sonra da Özel Kılıçdaroğlu'nu aradı ama o da ulaşamadı. Ama o görüşme yüz yüze olmasa da gerçekleşti.
2: Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti.
1: Ve ilk mesajlar. Daha önce paylaştığı videolarda da arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu partiyi kodlarına kavuşturacağız dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
1: Ahlaki değer vurgusu öne çıktı ve bir zeytin dalı daha uzattı.
2: Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir.
1: Ve ilk açıklamasının ardından ofisine geçti Kılıçdaroğlu.
4: Çukur Ambar'daki konutundan çıkan Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmasının ardından Mustafa Kemal'deki ofisinde alkışlarla karşılandı.
1: Gün boyu çalışmalarına orada devam etti. Yanıtı merak edilen soruysa ilerleyen günlerde genel merkeze ya da meclisteki makamına gelecek mi?
5: Peki efendim, Özgür Özel cephesinde neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'nun bu ilk açıklamasından çok kısa bir süre sonra bu kez Özgür Özel kameraların karşısına geçti ve Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştüğünü söyledi. Ancak yüz yüze görüşme için olağanüstü kurultay şartını getirdi. Sadece bu da değil, herkesin yanıtını merak ettiği soru aslında CHP'nin meclis grup toplantılarını kim yapacak? İşte Özel o soruya da yanıt verdi.
6: Zorlanacağız! Ama katlanacağız.
7: CHP'de her saniye, her dakika gergin. Dün akşam ana muhalefet partisinin mutlak butlan itirazını görüştü YSK.
8: Taleplerinin reddine karar verilmiştir.
7: O anlarda Özgür Özel ve kurmayları genel merkezdeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi Özel.
9: Kararlılığımız sürmektedir. Genel merkezdeyiz. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz.
7: Özel önce otobüs üstünde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
6: Bir soru aldım. Siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
7: Özel'in bu sözleri parti içindeki savaşın çoktan başladığının bir kanıtıydı. Ve o gerilim bugünkü açıklamalara da yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından Özel de kamera karşısındaydı.
9: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım.
10: Kendisine başarılar diliyorum. Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar.
7: Özel gergin ve hayli yorgundu. Zaman zaman zorlandığı oldu.
9: Ben alayım.
7: İkili arasında uzlaşı olacak mı? Merak edilen soru sert üslupla yanıtlandı.
9: Uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar, böyle bir uzlaşı yok ama şöyle bir uzlaşı olacak. Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 günlük bir süre içinde toplanması, iktidar yürüyüşünü sürdürmesi.
7: Yani uzlaşma şartı olağanüstü kurultaydı Özel'in.
9: Şimdi teknik arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı. Kurultay kararı alındıktan sonra büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Gazete ilanını okumam lazım.
7: Peki bu süreçte grup toplantılarını kim yapacak?
9: Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
7: Ve genel merkezdeki hain Kemal sloganları, indirilen fotoğraflar.
9: Çünkü ben gerçekten üzülüyorum bazı işte sloganlara, bazı tepkilere. Sonuçta bunlar partimizde geçmişte seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen bu tepkilere.

0: Peki sevgili izleyenler, CHP Genel Merkezi'nde acaba son durum nedir? Onu da merak ediyoruz. Beyaz TV muhabiri Nevruz Bahar Karadaş son durumu bize özetleyecek şimdi.
1: Evet, hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem de Özgür Özel'den bugün kritik açıklamalar peş peşe geldi. Tarihinin belki de en kritik süreçlerini yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak bu kritik sürece rağmen ve bu hareketli günlere rağmen bugün genel merkezin oldukça sakin olduğunu ve bir kalabalığın da olmadığını ifade ederek yayınımıza başlayalım. Aslında burada en önemli nokta dünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in telefon görüşmesi. O görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın en uygun zamanda yapılacağını Özgür Özel'e iletmişti. Özgür Özel ise en uygun zamanda değil, en yakın zamanda kurultayın yapılması gerektiğini söyledi ki nitekim bugün kapalı grup toplantısının ardından Özgür Özel yine bir açıklama yaptı ve 40 gün içerisinde tüzüğe uygun olarak kurultayın yapılması gerektiğini bir kez daha yineledi. Bir de o kapalı grup toplantısının perde arkası var ki Özgür Özel o toplantıda milletvekillerine bu iş bitene kadar ben Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkan demem, Kemal Bey derim ifadelerini kullandı. Böylelikle de mutlak mutlan kararını tanımadığını ve tanımayacağının da altını bir kez daha çizmiş oldu. İkilinin yani hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Şimdi gözler o görüşmeye çevrildi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez kameralar karşısına geçtiğinde Özgür Özel'den bir telefon beklediğini, arkadaşlarıyla görüşüp kendisini arayacağını söyledi. Nitekim bu noktada Özgür Özel'in parti meclisi toplantısı oldukça kritik. Zira o toplantıdan alınacak kararla partinin yeni yol haritası da şekillenmiş olacak ve o kararla birlikte de Kemal Kılıçdaroğlu aranacak. Bugün CHP'li belediyelerden de belediye başkanlarından da bir açıklama vardı, ortak bir yazılı açıklama. O açıklamada seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in yanındayız ifadeleri kullanıldı. Şimdi aslında en merak edilen konulardan biri de ilerleyen günlerde Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezi ya da meclisteki makamına gelecek mi? Çünkü Özgür Özel bugün grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada 110 milletvekiliyle kendisini tekrar grup başkanı seçildiğini, grup kürsüsünden de yine kendisinin sesleneceğini söyledi. Yani genel merkez binasına da otobüslerle set çekilmiş durumda. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal'deki ofisinde temaslarını sürdürüyor. Özgür Özel ve ekibi ise Cumhuriyet Halk Partisi binasını terk etmiyor. Ya bu noktada CHP'deki kurultay düğümü çözülecek mi? İkili tekrar bir görüşme yapacak mı? Bayramdan önce bir görüşme trafiği bizleri bekliyor mu? Bu konular şimdilik merak konusu Dinç Tunçel.
0: Nevruz Bahar Karadaş Ankara'da CHP Genel Merkezi'nden bildirdi. Teşekkür ederiz kendisine, eksik olmasın detaylı bir özet için. Efendim aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar göreve gelmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihin en büyük arınma sürecine giriliyor. Yeni parti meclisi ilk iş olarak parti içi etik kurulu oluşturacak ve işte Kılıçdaroğlu'nun yol haritası geliyor ekranlara şimdi de.
2: Sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir.
3: Mahkeme mutlak butlan dedi. Özgür Özel ve yönetimi düştü.
4: Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız.
3: İcra heyeti de Kılıçdaroğlu'na kararı tebliğ etti. Kemal Kılıçdaroğlu resmen CHP genel başkanı oldu.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz.
3: Mesaiye hızlı başladı Kılıçdaroğlu. 3 avukatı azletmişti. Sanal medyada da harekete geçti.
6: Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
3: Biyografisini CHP Genel Başkanı olarak değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun arınma planı CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Adimi Yakupoğlu'nu görevden almasıyla devam etti.
7: Vicdanı olan herkes rahatsız. Nokta.
3: Peki Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak? Mahkeme kararıyla göreve iade edilen parti meclis üyelerinin ilk olarak parti içi etik kurulu oluşturulmak için düğmeye basacağı iddia edildi. Yolsuzluk şüphelilerinin hükmünü mahkemeden önce partinin vermesi amaçlanıyor.
6: Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
3: Ve başka bir gelişme. CHP 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor. 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

0: Ve efendim CHP'deki mutlak butlan kararından sonra uzunca bir süredir gözlerden uzak olan Meral Akşener yeniden ortaya çıktı. Akşener'e yakın bir ismin Meral Akşener hep haklıydı paylaşımı dikkatleri çekerken İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel'e destek ziyareti yapınca İyi Parti'nin vekil transferi defterleri de bir kez daha açıldı.
1: Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler.
2: Akşener 3 Mart 2023'te böyle demiş, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra altılı masadan kalkmıştı.
3: Hançerlerle beraber yükümüz ağırdı ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar, sırtımdaki hançerlerdi.
2: Mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından da uzun zamandır gözlerden uzak olan Akşener bir anda ortaya çıktı. Akşener hala aynı noktadaydı. Bir kez daha kılıcını çekti. İsim verilmedi ama en yakınındaki isim olan Esma Bekar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bekar paylaşımında Meral Akşener hep haklıydı dedi. Bu paylaşım Meral Akşener cephesinden gelen ilk açıklama olarak değerlendirildi. Ama sadece bu değil. Akşener'e dair bir paylaşımda İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'tan geldi. Kendisini ziyaret ettim, morali gayet yerinde dedi. İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı ve halefi Müsavat Dervişoğlu.
4: Benim safım demokrasinin yanında olacak.
2: O da Özgür Özel saflarında yer aldı.
4: Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem.
2: Ama unuttuğu bir şey vardı. O da İYİ Parti'nin geçmişi.
4: Benim safım demokrasinin yanında olacak.
2: Ama Dervişoğlu'nun bu sözleri Ankara kulislerini geçmişe götürdü. İyi Parti'nin bugünkü varlığını 2018'deki vekil transferine borçlu olduğu hatırlatıldı ve böyle bir süreçle var olanlar delege borsalarında sorun olarak görmez yorumları yapıldı.
0: Ve Milliyetçi Hareket Partisi cephesi efendim MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde kürsüdeydi bugün ve MHP lideri siyaset çıkar yarışı değildir dedi.
5: Bizim için siyaset kişisel çıkarların yarıştığı bir koşu bankuru değildir.
2: İşte böyle verdi mesajlarını. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde kürsüdeydi.
5: Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: Ve terörsüz Türkiye süreci. MHP lideri doğru yerde duruyoruz dedi.
5: Terörsüz Türkiye emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz.
0: Efendim şimdi de ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması var sırada. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi. Aralarında Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da vardı ve işte son 24 saatte yaşananlar efendim.
6: Sen beni bunun için mi çağırdın buraya?
7: Panceman dönmemeliydi.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Son operasyonda gözaltına alınan ünlü isim sayısı 23'e yükseldi.
8: Bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok.
2: Geçtiğimiz günlerde aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Blok 3, oyuncu Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civeley'in de bulunduğu 25 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.
6: Belirsiz bir sektör, kaygan bir zemin olduğu için istemedi. Bir de zor bir sektör diye istemedi.
9: Kendimle ilgili yol kat ettim, epey yol kat ettiğimi düşünüyorum. Yani 5 yıl önceki, 10 yıl önceki adam değildi.
2: 20 isim gözaltına alınmış, aralarında oyuncu Serenay Sarıkaya ve gazeteci Mirgün Cabas'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
10: Ama hala cesur kararlar almak ve risk almak anlamında güzel bir yaş bence.
11: Ve o karakter de aslında baktığın zaman
7: Sensin bir yandan da hikayeyi anlatan.
2: Bugün o 5 kişiden 3'ü daha gözaltına alındı. O isimler arasında Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Şef Eren Kesimer'le oyuncu Semiha Bezek de bulunuyor.
11: Yönetmeni, yapımcıları, emeği geçen herkese.
2: Diğer yandan gözaltına alınan isimlerden bir kişi tutuklanırken 10 kişiye yurt dışı yasağı getirilmişti. Adli kontrolle yurt dışı yasağı getirilen şarkıcı Blok 3 ise işlemlerinin ardından ilk kez konuştu.
12: Abi Allah razı olsun devletimizden. Bizi çok güzel ağırladılar. Bütün testlerimizi de verdik, ifademizi de verdik.
2: Soruşturma devam ediyor.
0: Ve Hatay'daki sel felaketi efendim. Yıkılan köprüden araçla dereye düşen iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. Felakette can kaybı 4'e yükseldi. Diğer genci arama çalışmaları da bugün de devam etti. Bir çocuğun hayatını kaybettiği Heyelan'daki dehşeti ise komşuları anlattı.
13: Cenazelerini birisini dün çıkardılar, birisini arıyorlar.
14: Evladımız çekyatın altında sıkışmış kalmış.
2: Kimi sele kapıldı, kimi ise heyelanda duvarların altında kaldı. Hatay'daki sel felaketi 4 kişiyi canından etti.
13: Bu köprü daha önce yıkılmıştı, yapıldı. Bir daha yıkıldı.
14: 3 kişi çıkarıldı, 1 kişi bulunamadı.
2: Selin vurduğu kentte taş üstünde taş kalmadı. Evler çöktü, köprüler yıkıldı.
13: Bu köprü daha önce yıkılmıştı, yapıldı. Bir daha yıkıldı.
2: 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa da yıkılan köprüden araçla nehre düşerek akıntıya kapılmıştı. Aramaların ikinci gününde Hoşgel'in cansız bedenine ulaşıldı.
13: İşten gelmişler adamlar, mesai yapıyorlardı. Atlamış araba, içine düşmüş.
2: Paşa'dansa henüz bir iz bulunamadı. 20 yaşındaki genci arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Heyelan'da can veren 15 yaşındaki Abdülhanan El Muhammed'in annesinin ise oğlunu güvende olsun diye o eve gönderdiği ortaya çıktı.
15: Anne dedi, ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde. Bilseydim ben kapı üstlerine gitlerdim, göndermezdim.
2: Aileye yardıma koşan komşu Mehmet Ceylan'sa dehşet anlarını anlattı.
14: 3 kişi çıkarıldı, 1 kişi bulunamadı. Şuraya geldim, şu duvarların patlak olduğunu gördüm.
2: El Muhammed'in cansız bedeni dere yatağında bulundu.
14: Son küçük bir dere yatağımız var. Onun arasında bulduk. Evladımız çekyatın altında sıkışmış kalmış.
16: Yol kapanmış. Nasıl geçeceğimizi de bilmiyoruz. Diğer tarafta çamur.
2: Yozgat'ta da kuvvetli sağanak çekereği vurdu. Köy yolları suya gömüldü.
16: Kayıkla geçmeye çalışacağız. Kayık getirecekler.
2: Cemaloğlu köyüne ulaşmak isteyenlerse çareyi kayıkla geçmekte buldu.
17: Köyümüzde 3-4 köprümüz yıkıldı. Tamamen suyumuz, elektriğimiz, her şeyimiz kesildi.
2: Afyonkarahisar'da da sağanak sonrası köprüler yıkıldı, ağaçlar devrildi. Azgın sular önüne kattığı her şeyi sürükledi.
18: Yaylalarımız var, hayvanlarımız var. 3 tane köprümüz şu anda göçük.
2: Denizli Buldan'da ise Mayıs ayında dolu yağdı. Biriken dolu yolları kapatınca ekipler sahaya indi. Kapanan yollar tek tek ulaşıma açıldı. Bilecik'te de sağanak etkiliydi. Biriken su nedeniyle caddeler göle döndü. Hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte zorluk çekti.
0: Efendim diğer yandan Tokat'ta da sel ve taşkın için tehlike çanları çalıyor. Bakın Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi. Sular köprülere çarpmaya başladı. Vatandaşlarsa bu tehlikeye rağmen köprüyü akın etti.
19: Avlus barajı doldu. Bulunduğumuz yerde su seviyesi bayağı bir yüksek.
20: Barajlar dolup taştı. Tehlikenin boyutu arttı. Tokat'ta su seviyesi hızla yükselirken vatandaşlar tehlikeye rağmen köprüye koştu.
19: Köprü biraz korkunç.
20: Tokat'ta sel ve taşkın riski sürüyor. Kentte önlem için 15 bin kişi tahliye edilmiş. Binlerce personel görevlendirilmişti. Ama su seviyesi artmaya devam ediyor.
19: Bulunduğumuz yerde su seviyesi bayağı bir yüksek.
20: Almus barajı taştı. Yeşilırmak'ta da sular yükseldi. Atatürk Köprüsü'nde hızla akan su köprünün ayaklarına ulaştı. Taşkın riskiyle karşı karşıya kalınırken vatandaşlar tehlikeye rağmen köprünün üstüne akın etti.
19: Köprü biraz korkunç.
20: Pazar ilçesinde ise Yeşilırmak'ın taşmasıyla binlerce dönümlük tarım arazileri sular altında kaldı.
0: Ve Ankara'da bugün korkunç bir kaza vardı. Damperi açık bir kamyon üst geçide çarptı, üst geçit yıkıldı, 3 kişi de yaralandı.
1: Bildiğin bomba patladı sandık. Biz içeride çoluk çocuğumuz da vardı.
20: Damperi açık, kamyon dehşet saçtı.
21: Büyük bir ses, patlama sesi gibi.
20: Üst geçit yıkıldı. Faciada 3 kişi yaralandı.
22: Korkunç kazanın adresi Ankara Turgut Özal Bulvarı. Damperi açık bir şekilde ilerleyen kamyon üst geçide çarptı. Büyük bir gürültüyle üst geçit yerle bir oldu.
23: Ve tırın dorsesi vurduğu anda üst geçidi yıkıyor.
22: Arkamda görmüş olduğunuz kamyonun damperi hareket halindeyken açıktı. Yol üzerindeki diğer sürücüler kamyon sürücüsünü uyarmaya çalıştı ama o olan bitenden haberdar değildi.
20: O sırada üst geçide çıkan bir vatandaş ölümle burun buruna geldi.
1: Yayamızda vardı köprünün üstünde. Üçüncü basamağa indi inmediydi. Kadın kendini aşağı zor attı zaten.
22: Çöken üst geçidin altında kalan araç sürücüsü ve ticari araçta bulunan iki kişi yaralanırken kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
0: Kurban Bayramı'na da artık sayılı günler kaldı. Kesim işlemleri konusunda da bazı uyarılar var. Kurallara uymayanlar binlerce liralık cezayla karşı karşıya kalabilecekler çünkü.
24: Bismillahirrahmanirrahim. Fiyatlara bakayım. Abi. 110 lira. Fiyat ver. Kırmızıya bastı mı?
25: 200 liraya geldin mi?
24: Ya ben 25 liralık geldim. Ben 30 geldim bu kadar. Ben 5 liralık adam mıyım? Ben 5 liralık adam mıyım?
20: Sıkı pazarlıklar, bilek kıran mücadeleler. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlar hareketli. Ama her şey pazarlıkla bitmiyor. Kurbanlığı uygun koşullarda kesmeyene ağır cezalar geliyor.
26: Kurban Bayramı'nda park, bahçe, sokak gibi umuma açık alanlarda kesim yapanlarla, kesime uygun yerlerde gerekli önlemleri almayanlara 8.687 lira para cezası kesilecek.
20: Bayram boyunca denetimler sıkı olacak. Konutunda ya da yerleşim yerlerinde kurban kesip atıkları gömmeyi düşünenlere de kötü bir haber var.
26: Kurbanlardan kalan atıkların toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 20.842 lira para cezası kesilecek.
20: Ayrıca en önemli detay, hayvana eziyetin bedeli de ağır. Kurbanlık hayvanlara kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ya da sıcağa maruz bırakanlar, bununla birlikte bakımlarını ihmal edip acı çektirenler de hayvan başına 13.333 lira idari para cezası ödeyecek.
0: Efendim bayram demişken yaklaşık 15 milyon kişinin seyahatte olacağı tatil döneminde de yolculuklar işte başladı artık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı yolunda Beyaz TV muhabiri Büşra Danışment, kameramanı Furkan Ali Özler'le işte bizi bekliyor. Sözü onlara bırakıyoruz.
27: Evet Dinç Tunçel, bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolundayız. 9 günlük Kurban Bayramı tatiline fırsat bilen İstanbullu aslında dün geceden yollara düştü. Bugün ise sadece çalışanlar kalmıştı ve yoğunlukta bu şekilde artmaya başladı. Yollara düştüler. Kimi memleketine, kimi tatil beldelerine gidecekler. Yollara düştüler. Hemen sizlere buradan çok fazla trafik yok gibi gözüküyor ama hemen arkaya döndüğümüzde bakın İstanbul'da bağlantı köprü trafiklerinde yoğunluk bu şekilde. Sizlere hemen yoğunluk haritasından da gösterelim. %42. İşte bu güzergahı İstanbul'dan çıkacak olanlar mecburi bir güzergah aslında. Üç bağlantı köprüsünden birisinde, birinci köprüdeyiz dediğimiz gibi. Bakın sürücüler de ilerlemekte güçlük çekiyor. Hemen trafik polislerine de gösterelim. Tedbiri elden bırakmıyorlar. Bakın burada araçları durduruyorlar, kontrol ediyorlar. Çünkü güvenli bir sürüş işi için çok önemli. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi demişti ki biz bu bayramda kazaların olmasını istemiyoruz. Onun için tedbirler de hat safhaya çıkarıldı, arttırıldı. 81 ilde uygulanacak bu tedbirler. Bakın kendileri de burada. Biz bir saattir yaklaşık buradayız. Ancak kendileri sabahtan beri burada tedbirler, kontroller yapıyorlar. Hemen sizlere trafikten de bahsedelim. Bakın. İlerlemekte güçlük çekiliyor ve bağlantı yollarına yaklaşıldığı anda o trafik daha da artıyor. İki taraftan da bir akış var buraya. Hemen sağ tarafı da gösterelim kameraman arkadaşım Furkan. Bakın buradan gelen araçlar da bu güzergaha katıldıkları için köprüye giden yol haliyle tıkanıyor. Ama sürücülere bu kalabalıklık, bu sıkışıklık sorun değil. Çünkü sonunda güzel bir şey var. Memleketlerine gidecekler, hasret giderecekler, tatil beldelerine gidecekler. Bakın polisleri tedbiri elden bırakmamadığını hemen gösterelim. Bir motokuryeyi durdurdu ve onunla ilgili uyarılarda bulunuyorlar. Bu şekilde trafik düzenini aslında sağlıyorlar. Trafik yoğunluğuna baktığımızda %42 idi. İlerleyen saatlerde bu yoğunluğun daha da artacağını söyleyelim. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun diyelim ve sözü stüdyoya Ankara'ya bırakalım.
0: Büşra teşekkürler. Furkan teşekkür ediyoruz size de emeğiniz için. İyi bayramlar diliyoruz size de. Bu arada yurt genelinde etkili olan yağışlar bayramda acaba hava nasıl olacak sorusunu da tabii beraberinde getirdi. Biz de kameralarımızı meteorolojiye çevirdik.
27: Bayramda plan var mı?
3: Finallere çalışacağım.
27: Dışarı çıkılacak mı peki?
3: Yani tamamen İstanbul'da kalmayı düşünüyorum.
4: İstanbul'un tadını çıkarmak istiyorum.
27: Hava nasıl olacak bayram?
5: Yani şu anda baktığım zaman biraz kapalı ve yağmur gösteriyor.
6: Bayram boyunca da öyle olacak.
27: Bu bayram çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı bir şekilde gök gürültülü sağanak yağışlar da yanında. İşte yani bu bayram şemsiyesiz dışarıya çıkmak imkansız gibi görünüyor.
5: Bayramda insan güneşli günler görmek istiyor.
7: Kodrumla bakmadım.
27: Yağmurlu.
7: O zaman daha çok evde oturmamız gerekiyor.
27: Bayramın ikinci ve üçüncü günü İstanbul sağanak yağışlı, İzmir ise parçalı bulutlu olacak. Yağmurlu olacak bayram.
8: O yüzden bir planımız yok.
9: Ben Balı'ya gideceğim.
27: Orası da yağmurlu.
9: Evet, yağmurlu.
27: Ankara'ya baktığımızda Arife gününden itibaren bayram boyunca sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağmurlu olsa da gezeceğiz mi yine de?
4: Gene de gezeceğim çünkü yağmurun pek fazla böyle etkili olacağını düşünmüyorum.
0: Bursa'ya geçelim. Bursa'da kesim sırasında kaçan kurbanların yakalanması için özel bir tim kuruldu. Çünkü tüf tüflü tim ismi efendim firari kurbanlıklara geçit vermeyecek.
10: Üflemeli enjektörle hafif anestezi vererek oluşabilecek yaralanmaların önüne geçmekteyiz.
2: Ellerde tüf tüf, görev bilinci ise hat safhada. Parolası firari kurbanlıklara geçit yok olan özel tim göreve hazır. Bursa'da kurbanlıklar bu bayram fazla uzağa kaçamayacak. Çünkü tüf tüflü özel tim kurbanlıkların peşinde olacak. Timde bir veterinerle 8 veteriner müdürlüğü personeli yer alıyor. Kurban yakalama timi kaçan kurbanlıkları tüf tüfle fırlatılan iğnelerle sakinleştirecek.
10: Uyanmaları da çok uzun sürmüyor. Yakalandıktan sonra uyanıyorlar.
2: Firari kurbanlıklar sahibine teslim edilecek. Sakinleştirici iğneler kurban etine de zarar vermeyecek.
10: Herhangi bir sıkıntı yapmaz. Etler de tüketilebilir sağlıkla.
0: Tokat'ta motosiklet sürücüsü ehliyetini aldıktan bir gün sonra sevgili izleyenler denetime takıldı. Ehliyet sevincini polislere erik ikram ederek paylaştı. İşte o anlar kameralara da böyle yazdı.
28: İlk defa çevirmeye giriyorum. Size erik vereceğim. İlk defa aldım, dün aldım. İlk defa çevirmeye giriyorum.
6: Ehliyetini alır almaz denetime takıldı. Ehliyet sevincini erik ikram ederek paylaştı.
28: Size erik vereceğim, tamam mı?
6: Hanife Kurt ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira ceza yemişti.
28: 40 bin lira yedikten sonra güzel gidiyor.
6: Ehliyetini aldı, korkmadan trafiğe çıktı.
28: İlk defa ehliyet aldım ve çevirmeye girdim. Çok mutluyum. Çok güzel bir şey. Artık kaçmıyorum.
6: Ve ehliyetinin sevincini polislerle paylaştı. Ekiplere erik ikram etti.
28: Erik vereceğim.
6: Hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.
0: Aksaray'da ise helezonu kesik ve camları finli araçla polisin uygulamasına takılan bir genç önce polislere yalvardı efendim. Ceza kesileceğini anlayınca da küfürler yağdırdı. Bitti mi? Bitmedi. Yaya olarak kaçmaya çalışırken de yakalandı.
29: Abi sen de buradan taşınma. Yaz.
30: Ne yapıyorsun? Gel buraya. Oğlum buraya gel.
29: Abi gönder yok.
30: Önü arkası yok abi.
29: Abi gözü seveyim yapma bak. Abi gözü seveyim.
6: Kız arkadaşım yanımda dedi, polise yalvardı. Ceza kesilince de küfürler yağdırdı.
29: Yaz.
9: Her türlü şeyden yazabilirsin, yaz.
6: Kaçmaya çalışırken yakalandı.
30: Erkeksin ya, gel lan buraya.
9: Lan gel,
30: söylemedin. Niye açıyorsun, gel buraya.
9: Lan buraya gel.
6: Helezonya'yı kesik ve camlarda film bulunan bir otomobil uygulamaya takıldı. Araçta yolcu olan 18 yaşındaki genç ceza yazılacağını anladı, polise yalvardı. Ceza yazılmasına engel olamadı. Bu defa da ekiplere küfürler yağdırdı.
9: Yaz. Her türlü şeyden yazarsın, yaz.
6: Yay olarak kaçmaya çalıştı, yakalandı.
9: Bak beni bak oğlum, sen atma. Bak oğlum sen
11: atma. Bir.
9: Girmiyorum.
11: Daha dinlenip bilmiyorum.

0: Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirildi ve Ankara GAR saldırısıyla bağlantılı olan şüpheli dahil olmak üzere kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li terörist yakalandı, Türkiye'ye getirildi. İşte dev operasyonun şifreleri.
1: Kırmızı bültenle aranıyorlardı. Sınır ötesi operasyon yapıldı. 10 DAEŞ'li terörist yakalandı. MİT, Suriye'de dev bir operasyona imza attı. Türk kökenli şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne katıldığı belirlendi. Şüphelilerden birinin 2015'teki 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara GAR saldırısıyla da bağlantısı vardı. MİT, teröristlerin Suriye'de olduğunu belirledi. MİT ve Suriye istihbaratı ortak hareket etti. Teröristler adım adım takip edildi. Ve düzenlenen operasyonla 10 DAEŞ'li terörist yakalandı, Türkiye'ye getirildi. 9'u tutuklandı, bir şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.
0: Gülistan Doku cinayetine ilişkin çarpıcı da bir gelişme var efendim. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.
2: Devlete inanıyorum. Müvvet versin, edam versin.
3: Ben dedi ki ben bir kızı vurdum. Bu işte hamile kaldı, aldırmak istemedi. Kafasına sıktım demiş, bu kelimeyi kullanmış.
4: Adalet Bakanı Akın Gürdek cinayeti çözecek kişi demişti. Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Soruşturmada 12 kişi tutuklanmıştı. Ama cinayetin bir numaralı tanığı olduğu değerlendirilen şüpheli Umut Altaş firariydi. Altaş olay gecesi tutuklu sanık Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan'ın kaybolduğu güzergahta PTS'ye takılmıştı.
3: Kafasına sıktım demiş, bu kelimeyi kullanmış.
4: Altaş hakkında Interpol kırmızı bülten çıkardı. New York'ta bir kafede oturduğu sırada sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Umut Altaş gözaltına alınmadan önce şoke eden bir açıklamaya imza attı.
1: O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir notta bıraktı. Çok bağırıyordu, ben de sıktım dedi.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Altaş'ın iade sürecinin başlatıldığını duyurdu. Hiçbir annenin gözyaşı zamanın içinde kaybolmayacaktır dedi.
0: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun soluklu talk show programlarından The Late Show ve sunucusu Stephen Colbert yayınlanan son bölümle yayın hayatlarına veda ettiler. İşte bu gelişmenin üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Colbert'i çöp kutusuna attığı bir yapay zeka videosu paylaştı.
4: Uzun soluklu ikonik bir talk show'du. The Late Show sunucusu Stephen Colbert'ın yaptığı finalle yayın hayatını noktaladı. ABD Başkanı Donald Trump o finali işte bu yapay zeka videosuyla kutladı. CBS kanalı bu vedanın arkasında ekonomik nedenler olduğunu iddia etti. Ancak kamuoyunda bunun açık bir siyasi Trump müdahalesi olduğu konuşuldu. İddiaya göre CBS'li ABD Başkanı Donald Trump mahkemelikti. Colbert'ın yayında bu konuyu gündeme getirmesi krizi tırmandırdı. Böylelikle Colbert ekranlara veda etti. Trump da ünlü sunucuyu yapay zeka ile çöp kutusuna attığı bir videoyu paylaştı.
0: Efendim, ünlü şarkıcı Tan Taşçı da konser sırasında ölümden döndü. Şarkıcı sahnede alevlerin tam da arasında kaldı. İşte yürekleri ağızlara getiren o anlar.
1: Alevler bir anda yükseldi. Şarkıcı ölümden döndü. Tan Taşçı konser için İzmir'deydi.
5: Bir şekilde yaşıyorum, daha fazla anlamlandırmaya çalışıyorum.
1: Sahne efektlerinin azizliğine uğradı. Aniden yükselen alevler yüzüne geldi. Şarkıcı eliyle yüzünü işte böyle tuttu.

0: O anlarda seyirciler de panikledi. Neyse ki korkulan olmadı. Olası bir facia kılpayı atlatıldı. Taşçı konserine kaldığı yerden devam etti.
1: Yani öyle enteresan acılarım, sıkıntılarım olmadı.
2: Efendim bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses günler sonra ilk kez görüntülendi. İmparator'un yorgun ve zayıflamış hali dikkatlerden kaçmadı tabii. Ve kızı Dilan Çıtak'tansa herkesi şaşkına çeviren bir açıklama geldi. Pişman!
3: Günler sonra ilk kez görüntülendi. Son hali sevenlerini bir hayli üzdü. İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da hastaneye kaldırılmış. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu anlaşılınca ameliyata alınmıştı.
4: Safra kesemi aldım. Ne safra kesesiymiş be. Bir taş çıktı kafam kadar.
3: Bir aydır fizik tedavi görüyordu. Mahmut Tuncer yaptığı bir paylaşımla Tatlıses'in taburcu olduğunu duyurdu. Ancak imparatorun son hali dikkatlerden kaçmadı. Yorgun, zayıflamış ve saçları beyazlamış hali sevenlerini endişelendirdi. Bir dargın bir barışık olduğu kızındansa çarpıcı açıklamalar geldi.
5: Bir anda dedi ki Dilan benim kızımdır dedi. Orada hayat birazcık benim için zorlaştı.
3: Dilan Çıtak katıldığı bir programda babası İbrahim Tatlıses'e neden kırgın olduğunu ilk kez bu sözlerle anlattı.
5: Çünkü bana kendisi birçok kez bunu sesli mesaj olarak da attı. Sen istenmeyen çocuksun, ben seni istemedim. Annene de söyledim doğurma bunu diye falan. Pişmanlık duyup da bir
2: gün anarsın. Sevgili izleyenler, eski manken Buket Saygı tarafından paylaşılan bir fotoğraf karesi Ebru Gündeş hayranlarını şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcının 24 yıl önceki halini görenler gözlerine inanamadı. Söz verdim kendime, niye
0: hala yok, hala yok, çağırın gelsin. 24 yıl önceki hali paylaşıldı. Görenler gözlerine inanamadı.
6: Göreceğiz, hep beraber göreceğiz, hep beraber yaşayacağız ama şu an ve bu anın mutluluğu benim için önemli.
0: Eski manken Buket Saygı 24 yıl önce çekilen bir fotoğraf karesini paylaştı ve o karede Ebru Gündeş de vardı.
6: Her yeni yaptığım şey beni biraz daha heyecanlandırıyor. Kaç yıl oldu?
0: Saygı o paylaşıma 24 yıl önce ne çirkinmişiz Ebru özür notunu düştü.
7: Yarın biz gelme yaptırdım sizler için.
0: Geçtiğimiz günlerde estetik açıklamasıyla gündeme gelen Ebru Gündeş'in o halini görenler şaşırmaktan kendilerini alamadı.
7: Beni beğendiniz mi bugün? Çok mutluyum. Ne zaman bitti
2: sevgimiz? İzmir Gazi Emir'de kadın doktora saldıranlar hakkında da şaşırtan bir karar çıktı. Saldırganlar para cezasını taksitle ödeyecekler.
8: Saçımdan tutup bir yere attı. Bir yerde sürüklendim.
0: Saçını kopardı, yere fırlattı. Kadın doktoru tek seferde dövdü ama taksit taksit ceza ödeyecek.
8: Stres bozukluğu yaşıyorum.
0: İrem Sarıkaya Gaziemir'deki devlet hastanesinde çalışıyordu. Acil serviste hasta yakınları tarafından şiddet gördü.
8: Hakarette bulundu. Buranın çıkışı da var dendi bana. Üstüme yürüdü.
0: 21 yaşındaki kadın saldırgan doktorun saçına yapıştı, çekip yere böyle fırlattı.
8: Arkamı döndüğümde saldırganlardan bir tanesi saçıma yapıştı.
0: Kadın doktorun saçları koptu, psikolojisi bozuldu.
8: Arkadaşlarımın yardımıyla ayağa kalktım, olay yerinden uzaklaştırıldım.
0: Şüpheli kadınlardan biri tutuklu yargılanıyordu. Karar duruşması için hakim önüne çıktılar.
8: Canım çok yanıyordu.
0: Sanığın 137.020 lira adli para cezasını 24 ay taksitle ödemesine hükmedildi.
2: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da krediler için yeni düzenlemeyi devreye aldı sevgili izleyenler. Artık bankalar kredi dağıtamayacak, kredi muslukları kapanacak. İşte detaylar.
9: Merkez Bankası kredi musluklarını biraz daha kısıyor. Bankalar için yeni dönem başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti

0: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı geldi.
1: Merkez Bankası bireysel ve ticari kredilerde büyüme sınırını düşürdü. Yeni düzenleme ile birlikte ihtiyaç kredileri ve ek hesap limitleri daralmaya başladı.
0: Bankalar artık kredi verirken daha temkinli davranacak. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde sınır düşürüldü. 8 haftalık büyüme limiti %4'ten %3'e çekildi. Kullanılan ek hesaplara da kısıtlama geldi.
1: Kredili mevzuat hesapları limitlerinde büyüme oranı %2'den 1'e indi. Böylelikle bankaların kredi verme iştahı azaltılacak.
0: Ticari kredilerde düzenlemelerden nasibini aldı. Büyük şirketler için kredi büyüme sınırı %3'ten %2'ye düşürüldü. KOBİ kredilerinde ise sınır %5'ten %4,5'e çekildi.
1: Sınırı aşan bankalara ise yeni yaptırım geliyor. Merkez Bankası kredi limitlerini aşan bankalara bloke zorunluluğu getirdi.
0: Limit aşılırsa aşan tutar kadar para Merkez Bankası'nda tutulacak.
2: Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından beyaz ana haber bütün hızıyla sürecek efendim.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
9: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
10: Tabii.
11: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
6: Şampiyon!
5: Şahanesin Gemini.
7: Burası tavuk dünya.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
8: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
9: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok. Sana mi sana da bir tane? Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Dondurma gibi değil, dondurma. Garanti BBVA.
9: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
10: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
11: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
12: Bir telefon uzakta olan.
9: Bir bankacı. Tanıştıralım.
13: Benim bankacım Müge.
14: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, Benim Bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
8: Garanti BBVA.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5.si düzenlenen Türk Mutfağı Haftası açılışında konuştu ve Emine Erdoğan birçok ülkeden gelen davetliye Türk mutfak kültürünü anlattı.
17: Türk mutfağının güçlü bir medeniyet mirası olduğunu yeniden hatırlıyoruz.
18: Türk mutfağı dünyaya açıldı. Bir sofrada miras temasıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası İstanbul'da başladı. Tarihin buluştuğu programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk yemeklerinin çeşitliliğini anlattı.
17: Çok kültürlülük, Türk mutfağının en güçlü ve ayırt edici vasıflarından biridir.
18: Birçok ülkeden gelen davetliye lezzetin sırrı birlikte yaşama kültüründe dedi Erdoğan.
17: Biz mutfağımızı ve soframızı bir medeniyet okulu olarak görüyoruz. Çünkü sofra kalpleri birbirine yakınlaştıran, sadakat ve vefanın tecessüm ettiği eşsiz bir buluşma zeminidir.
18: Emine Erdoğan, Türk kültüründeki imece kültürüne de ayrı bir parantez açtı.
17: Türk mutfağının bir başka büyük gücü ise Anadolu'nun dayanışma ruhunu, sofranın manevi malzemesi yapma becerisidir.
16: Şimdi de kameraları Bursa'ya çevireceğiz sevgili izleyenler. 60 yıllık bir yorgancı zamana karşı direniyor efendim. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e dahi yorgan diken usta kalfa bulamamaktan dert yanıyor.
19: 60 yıldır yorgan dikiyor. Kraliçenin yorgancısı olarak tanınıyor.
3: İngiltere Kraliçesi'ne gitmeye yorgan bile var.
19: Erkan Genç 73 yaşında. 60 yıldır Bursa İnegöl'de baba mesleği olan yorgancılığı devam ettiriyor.
3: Bunların fırfırlısı, eteklisi, incesi bir sanattı. Şimdi öyle değil. Her meslekte bir yozlaştı.
19: Ünü ülke sınırlarını aştı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e dahi yorgan dikti.
3: Avrupa'nın hemen hemen her ülkesi aldı. İngiltere Kraliçesi'ne gitmeye yorgan bile var. Tabii kraliçenin resmi vardı.
20: yazdı. Öldü 80'lerde.
19: Ancak kalfa bulamıyor. Yorgancılığın sonunun geldiğini söylüyor.
20: Kalfa yok. Bunu kim dikecek? İstediğin kadar para versin. Bazıları diyor ki ben istemiyorum. İstese de dikecek kimse yok zaten.
16: Efendim böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.
21: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
22: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
21: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Geldi mi?
1: Hayır.
0: Şimdi?
1: Hayır.
0: Şimdi?
1: Gelmedi.
0: Şimdi?
1: Şu şeyi düzgün çevir.
2: Seul Olimpiyatlarındaki güreş alanına hoş geldiniz. Bugün heyecan verici bir maç bekliyoruz.
1: Geldi.
0: Aşağı in, iyi mi?
1: Hayır. Orada kalıp tut.
2: Bu olimpiyatların final maçı. 72 kilo kategorisinde Rusya ve Amerika'dan güreşçiler arasında. Güreşin Hindistan'da bu kadar popüler bir spor olmasına rağmen Hintli güreşçilerin olimpiyatlarda hayal kırıklığına uğraması gerçekten üzücü.
1: Bizim çocuk

0: Çocuklar bile eve madalya getirebilir. Ama destek nerede? Ne para ne de imkan. Çocuklarımız nasıl madalya kazanacak?
1: Eğer kelimelerle madalya kazanılabilseydi, bunu uzun zaman önce kazanmıştım.
0: Burada yeni misin? Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Bir gün bir güreş arenasına girmeyi dene. Maç başlamadan önce canını kurtarmak için koşarsın.
0: Görünüşe göre bunu birçok kez yapmışsın. Kaçmayı.
1: Burası arena olsaydı kimin kaçacağını görürdük.
0: Arenaya niye ihtiyacımız var ki?
2: Şimdi hepimizin beklediği an. Sahne büyük bir dövüş için hazır. Havada hissedilir bir heyecan var. Her iki güreşçi de dövüş için geliyor.
3: Kesinlikle haklısın Tom. İlginç bir maç olacak gibi görünüyor. Kalabalık heyecanlı görünüyor. Güreşçiler yüz yüze geliyor. Bakalım nasıl olacak? Merak içindeyiz. Klasik bir el sıkışma. Hakemin düdüğü ve maç başlıyor.
2: Yere serildi. Yere serildi. Rus güreşi için erken bir yerilgi. Aşırı güven her zaman kötü sonuçlanmıştır sayın seyirciler.
0: Bir daha denemek ister misin? Sevgili kardeşim.
2: Güreşçiler ikinci round için yerini alıyor.
3: Evet Tom, karşılaşma göründüğü kadar kolay olmayacak. Bakalım şimdi ne olacak? Merakla bekliyoruz. İki güreşçi de birbirini kavradı. Harika bir hücum. Bir o kadar da harika bir savunma. Müthiş bir hareket. İnanılmaz. İnanılmaz bir hareket. Ona neyin çarptığını anlayamadı.
4: Şimdi bitti sen.
3: Başka bir hücum daha. Ve bir karşı hücum.
5: Ve bitti. Karşılaşma bitti. David Goliath'ın, Goliath David'in yerine geçti resmen. Kimse Rus güreşçinin böyle çabucak yenileceğini tahmin etmiyordu. Ne maçtı ama, birinci sınıf güreş budur.
1: İyisin. Az önce ülke şampiyonunu yendin.
0: Cesaretin kırılmasın dostum. Az önce bir ulusal şampiyonu kaybettin.
6: Amcamla tanışın. Mahavir Singh Pogat. Güreşi uzun yıllar önce bıraktı. Ama güreş onu bir türlü bırakmadı.

küçük çocuk kazanacak. İşte böyle. Sırf kas geliştirmek seni iyi bir güreşçi yapmaz. Buraya gel evlat. Güreş kanında olmalı. Doğuştan gelmeli. Al, kendine süt al. Tanrı seni korusun.

0: Tabağında yemek olmayınca ne yiyeceksin? Madalyayı mı yiyeceksin? Güreş kimsenin umurunda değil. İş teklifini kabul et. Yoksa kötü olur.
1: Güreşi neden bıraktın?
2: Başka seçeneğim yoktu. Güreş bana ün ve saygı kazandırdı ama para kazandırmadı. O yüzden bu işe girdim.
3: Her güreşçi ülkesine onur ve şeref getirmeyi hayal eder. Ancak ülke destek vermezse bir güreşçi ne kadar ileri gidebilir ki?

0: Ülken için madalya kazanamaman hiçbir şekilde senin suçun değil. Bu anıların seni üzmesine daha ne kadar izin vereceksin?
1: Bak, benim yapamadığımı oğlumuz yapacak. Ülkemiz için altın kazanacak. Bayrağımız en yüksekte dalgalanacak. Bunu unutma.
2: O gün amcam lise sınav sonuçlarını bekleyen bir öğrenci kadar endişeliydi.
3: Endişelenme kardeşim. Her şey yolunda gidecek.
4: Bir kız.
2: Amcam bir erkek umuyordu. Ama bir kız doğdu.
3: Önemli değil. Bir kız kardeşin oldu Omkar. Ha? İyi değil mi?
2: Çok sevinmiştim. Ama amcam rol yapıyordu. Ve her şey öyle başladı. Birdenbire köydeki herkes erkek çocuk sahibi olma konusunda uzman oluverdi.
5: Güneş doğmadan önce sol elinle mısır yufkasına sarılmış beyaz susamla yapılmış tatlıları siyah bir ineğe yedir. Bir oğlun olur.
6: Mahavir, işte özel bir dua. Oğlan için her gün oku. He?
7: Al, ye bunu. Yesene. Durur musun? Dur dedim. Al, al, al hadi.
8: Mahavir, yalnızca pazar günleri deneyin. Diğer günlerde kuvvetini iyice kazan. Anladın mı? Anladın mı?
2: Ne insanlar tavsiye vermeyi bıraktı?
9: Al bakalım evlat.
2: Ne de amcam ve yengem onlara göre hareket etmeyi. Doğum günü yaklaştı ve köyün yarısı yanlarına geldi. Bir erkek için teşekkür almaya.
3: Greta bir erkek kardeşin olacak. Onunla oynayacaksınız.
4: Bir kız.
2: Ama ne amcamın bir oğlu oldu, ne de köylülerin bir övgüsü. Peki tüm bu şaşmaz teknikler içinde hata neredeydi?
5: Siyah bir inek yerine siyah bir manda beslemiş olmalı, yoksa kuzenim Rotak'a bak. 3 yılda 3 sağlıklı oğlu oldu.
6: Eğer duayı ters okursan sonuçlar da ters olur, öyle değil mi?
8: Kendine hakim olmak çok önemli. Ona pazar günleri denemesini söylemiştim, tamam mı? Her gün denemiş olmalılar.

0: sana bir oğlan veremedim.
1: Senin suçun değil. Sakın beni yanlış anlama. Gita ve Babita ikisi de benim için değerli. Ama sadece bir oğlan hayallerimi gerçekleştirebilir.

Yıllar geçti. Amcam kararlıydı, bir erkek evlat istiyordu. Ama belki Tanrı da kararlıydı. Üçüncü çocuk kızdı. Dördüncü çocuk da öyle. Bu sefer ben de kederliydim.

0: Hadi çevir şunu, yoksa yanacak.
1: Al baba.
2: Bundan sonra amcam bir erkek evlat arzusundan ve hayalinden vazgeçti.
3: Hey mavi sinçi! Onun nesi var?
4: Akşamki güreş maçını izlemeye geliyor musun? Ha?
5: Hayır. Siz gidin.
6: Hey Mavir. Bir oğlum oldu. Buyur şeker al.

0: Ne oldu?
1: Bak nasıl dayak yemişler, söylesenize. Sen de bir şey söylesene.
2: Tamam evet, nasıl dayak yediklerine bak.
1: Her tarafları yara bere içinde.
2: Her tarafları yara bere içinde.
0: Niye dövdün?
3: Dövmedim amca.
4: Geyta ve Babita dövmüş.

0: onlar başlattı baba. Bana ezik, Babita'ya cadı dedi. Biz de günlerini gösterdik işte.
1: Sırf bir laf için bu kadar dövülür mü?
2: Evet, bu kadar çok dövmemeleri gerekirdi. Bağışlayın lütfen, daha çocuklar.
3: Senin kızların olduğu için bu sefer bir şey demiyoruz.
1: Yürüyün, kızlardan dayak yemişler.
2: Buraya gelin. Gelin buraya.
0: Bir daha kavga etmeyeceğiz baba.
2: Önce bana nasıl dövdüğünüzü anlatın.
0: Önce o bana ezik dedi ama ben sessiz kaldım. Sonra Babita'ya cadı dedi. Bu kadar. Onu tuttum ve böyle yumruk attım.
4: Sonra da diğeri saldırdı. Onu saçından yakalayıp yere attım ve dirseğimi sırtına geçirdim.

0: Boğulmakta olan bir adama umut vermek için bir dalın yeterli olduğunu söylerler. Ama amcam bir değil iki can kurtaran bulmuştu.
1: Başından beri bir oğlum olsun da ülkeme bir altın kazandırsın diye tutturmuştum. Ama aklıma gelmeyen şey altının altın olduğuydu. İster erkek kazansın, ister kız. Şu andan itibaren Gita ve Babita ev işi yapmayacak. Güreş onların kanında var. Şu andan itibaren sadece güreşecekler.
2: İyi ama güreş erkekler içindir.
1: Kızlarımız erkeklerden aşağı mı?
2: Ama ben kızların güreştiğini hiç görmedim. Komşular ne der sonra?
1: Ne kadar konuşurlar ki?
2: Ya kızlar ellerini bacaklarını kırarsa?
1: Düzeltiriz.
2: Parayı nereden bulacağız peki?
1: Bilmiyorum.
2: Hayallerin yüzünden kızların hayatını mahvetme lütfen.
1: Bir yıl denememe izin ver. Bir yıllığına duygularını içine göm, tamam mı? Yanıldığım ortaya çıkarsa hayallerimi sonsuza dek içime gömerim. Yarın sabah 5'te hazır olun.
3: Neden baba?
1: Size Golgappa yedireceğim. 5'te tamam mı?
3: Yine ne yaptın?
4: Sen bir şey yaptın sanmıştım.
1: Yiyin. Nasıl?
4: Daha az acı baba.
1: Tamam, daha acı yap. Şimdi istediğiniz kadar yiyin. Çünkü bugünden itibaren ikiniz de bir güreşçi gibi yaşayacaksınız. Ve güreşçiler salamura yağlı ve baharatlı yiyecekler, yani en sevdiğimiz yiyecekleri yiyemez. Bunu son yemeğiniz olarak görün. Hadi daha hızlı Babita. Hadi daha hızlı Babita.

0: Hadi ha gayret. Hadi.
1: Neredesin?
0: Baştan başla. 40. 41. Dur.
1: Yapamayacağım kalk. Baba.
2: Kimse bu kadar ağır cezalandırılmamıştır. Bana hakaret etmişti. Neden ona saldırdın?
1: Onu bana sen söyle lütfen. Sen niye ona saldırdın o zaman? Ha?
2: Bana hakaret etti.
0: Elli.
1: Yapamıyorum
0: hayır,
1: baba.
0: Hayır. Devam edeceksin. Hadi.
3: Dur.

0: Tüm emirlerine uyacağız anne. Söz veriyorum.
1: Sadece bizi güreşten kurtar.
2: Bir yıllığına anneniz olduğunu unutun. Hey, ne çabuk unuttunuz.
3: Ne kadar saçma Mavir. Kızlar güreş arenasına mı gelecek? Bu yaşta günah mı sokacaksın?

0: Babita. Bacaklarımı ovar mısın?
1: Ben de sana aynını soracaktım.

Toprak Ana'ya her zaman saygı gösterin. Ona ne kadar çok saygı gösterirseniz o kadar saygı görürsünüz, tamam mı?

0: Amcam Geta ve Babita'yı güreş alanına sokmayı başarmıştı. Ama eksik olan bir şey vardı. Geta ve Babita'nın iyi antrenman yapabilmeleri için iyi güreşçilerle antrenman yapmaları gerekiyordu.
1: O mu kar mı? O mu?
2: Evet.
1: Bu çok değil mi kardeşim? Kızları güreştirmen yeteri kadar kötüydü zaten. Şimdi de oğlanlarla mı güreşmelerini istiyorsun?
2: Evet mi? Hayır mı?
1: Evet demeye gönlüm el vermiyor. Ama hayır diyecek cesaretim de yok.
2: Tamam, gönder onu.

0: Sizin yüzünüzden ben de ateşe düştüm.
1: Şikayet etmeyi bırak. Sadece ateşe düştün. Biz savaşa gönderildik. Koşmaya devam.
2: Babam niye onu bizimle eğitiyor ki? Bu ufaklık bize rakip değil.
1: Bence tam bir keyhede o.
2: Ne demekmiş o?
1: Konuşmaya yavuz, dövüşmeye uyuz.
0: Keyhede o ne demek?

0: Yavaş ol. Ben küçük kardeşinim.
1: Tabii tabii. Yanlış anlama ama kızların biraz güçsüz.
2: Benimle güreşmek ister misin?
1: Birazdan dönerim.

0: Seni bir türlü anlayamıyorum.
1: Aynı anda hem koçları hem babaları olamam. Koçu iş başındayken babanın kenara çekilmesi gerek.
2: Sana KYDU dediğim için özür
3: dilerim. Özürmüş, hadi oradan.
1: Buna bir şaka mı sanıyorsun? Seni yere atıyor ve ona izin mi veriyorsun? Soldan hücum ettiğinde kendini sola sabitleyip neden savunma yapmıyorsun?
2: Ne, özür dilerim baba.
1: Evlat, bu güreş. Üç özürde oyun biter, tamam mı? Hadi tekrar deneyin. Gücüne ne oldu senin?
4: Kızları güreş için eğitmeye başladın. Bir şey demedim. Ama mutfağımda tavuk pişirmene izin vermeyeceğim.
1: Biraz anlamaya çalış. Güreşçilerin proteine ihtiyacı var.
4: Umurumda değil. Eğer mutfağımda et pişerse yemeği bırakırım, tamam mı?
1: Kızlarının güçsüz güreşçiler olmasını
4: mı istiyorsun? Onu bunu bilmem. Mutfağımda tavuk pişmesine imkan yok.
1: Omkar.
5: Evet.
1: Yemek yapmasını biliyor musun?
5: Hayır amca.
1: Öyleyse öğren.
4: Şu anki diyetlerine yetecek paramız yok. Tavuğu nasıl alacağız söylesene.
6: Ne diyorsun? 100 rupilik tavuğu 20'ye mi satmamı istiyorsun? Benim burada karım ne olacak? Matematiği açıkla bana, ha? Ne dersin?
1: Bak, Gita ve Babita sonunda ünlü güreşçiler olacak. İnsanlar senin dükkanındaki tavukları yediklerini öğrendiğinde sence nereden tavuk alırlar söylesene.
6: Ya bu mantıklı ama biz sadece 20 rupi mi?
1: Başka dükkanlar da var.
6: Bekle bekle. Dinle. 40 yapalım ha? Hadi.
1: 25'ten fazla çalışmaz, hayır.
4: Soğanları kavurdum. Ve bu tava bir daha mutfağıma girmeyecek.

Şimdi tavuğu tavaya koyun. Ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

0: Pirinç de yeniliyormuş. Ama ekmekle de yenilebilir tabii. Amcam kendi görevini, köylüler de kendi görevlerini yerine getiriyordu.
1: Kızların işi yemek yapmaktır. Güreşmek değil.
2: Mahavir Singh delirmiş.
3: Delirmedi. Utanmazın teki oldu.

0: Yumruğumu suratına indirmen var.
1: Sana kaç kere söyledim. Bir oğlan doğurmuş olsaydın.
2: Anneleri de hiç sesini çıkarmıyor.
3: Bütün köy bize gülüyor. Kızlarımızla kim evlenecek şimdi?
4: Kızlarımızı o kadar yetenekli yapacağım ki erkekler onları seçmeyecek. Onlar erkekleri seçecek.
0: Bugün babama güreşin yürümediğini söyleyeceğim.
5: Ben de öyle. E-R-K-E-K-E. Erkek K-E-D-İ.
0: Hadi.
5: Kedi.
0: Baba, bu güreş işi yürümüyor. Babita için ya.
5: Evet baba, Geyta o kadar çok yoruluyor ki derste her zaman uyuyakalıyor. Yani o derslerine hiç odaklanamıyor.
0: Babita'nın vücudu çok ağrıyor. Bütün gece dönüp duruyor, uyuyamıyor.
5: Okulda kızlar Geyta'ya erkek diyerek dalga geçiyor. Üzücü değil mi?
4: Bunların hiçbiri sorunmuş gibi gelmedi bana. Gerçek bir sorun olursa söyleyin. Oku.
5: Z-Ü-R-A-F-A.
0: Baba, çamurda güreşmekten saçımız mahvoluyor artık. Onda bit var hem. Bu akşam 8 tane öldürdüm.
4: İşte bu gerçek bir sorun. Tamam. Yarın 5'te hazır olun. Oku.
0: Baba lütfen. Bir sorunumuz yok. Hatta hoşumuza gidiyor. Lütfen saçımızı kesme ama. Ne dersen yaparız. Anne bir şey söylesene. Babamın yaptığına bak. Lütfen saçımızı kesme baba. Ne dersen yaparız. Sabah uyanırız. Her şeyi yaparız. Şikayet etmeyiz. Saçımızı kesme ama ne olur ne olur baba. Baba lütfen kesme baba.
4: Kes.
6: Keseyim mi?
4: Uzatabilir misin? O zaman kes.

0: Onları güreştirmek yine iyiydi. Ama saçlarını kesmek zalimlik. Sonuçta onlar kız.
1: Bak ne yapıyorsam onların iyiliği için. Onları güreşten alıkoyan her şeyden tek tek kurtulacağım.
2: Ay mı yoksa güneş mi doğmuş? Gerçekten kafam karıştı. İkisi de aynı anda doğmuş galiba.
3: Bırak Babita. Biz suçlu oluruz sonra. Bu kadar güreş yeter. Sokak dövüşü zamanı.
4: Ve sonra Haryana'nın Balali adlı küçük bir köyünde büyük bir isyan başladı. Devrimciler Gete ve Babita, diktatör Mahavir Singh'e karşı. Amcamın tüm cephaneliği teker teker etkisiz hale getirildi. Çalar saat zekice yanlış ayarlanmıştı.

0: Sayısız ampul şehit düştü.
1: Bu ampuller nasıl her gün patlıyor?
2: Kalite baba, kalite.
0: Yaralanma bir müttefik oldu. Savaş alanında savaşmadan teslim olundu.
1: Hah, dayak mı yemek istiyorsun
0: ha? Amcam iki eli olmasına rağmen Şolay filmindeki kolsuz karakter gibi çaresiz hissediyordu.
1: Git buradan.
0: Birdenbire nasıl bu kadar güçlendiğimi anlayamıyordum. Ama amcam kızlarının neden birdenbire bu kadar güçsüz olduklarını çok iyi anlıyordu. Ve savaşı kazandıklarını sanıyorlardı.
3: Hey! Sunita'nın düğününe mi gidiyorsunuz?
4: Anne!
3: Beni utandırmaya mı çalışıyorsunuz? Birini seç.
5: Bence bu.
3: Bakayım size. Ah, nihayet kızlarım gibi görünüyorsunuz.
4: Babama söyleme ama.
3: 8'den önce eve gelin.

0: oldu baba? Bugün geç kaldın.
1: Yaşlanıyor.
0: Sorun değil. Bugünün antrenmanını bitirdik. Gel Babita.

0: Karışma kardeşim. Kafayı yemiş.
1: Bir günlüğünü antrenmana astık diye böyle olay çıkarmaya gerek var mıydı?
2: Nasıl bir baba kızlarını güreşçi olmaya zorlar ki? Sabah 5'te uyanıp koşturuyor. Köle gibi çalıştırıyor. Erkeklerle dövüştürüyor. Karşı çıkarlarsa da saçlarını kesiyor. Tanrı kimseye böyle bir baba vermesin.
3: Tanrı keşke bana öyle bir baba verseydi. En azından babanız sizi düşünüyor, değil mi? Aksi takdirde bizim gerçekliğimiz bir kız doğar doğmaz ona yemek yapmayı ve temizlik yapmayı öğretmek. Tüm ev işlerini ona yaptırmak. Ve 14 yaşına geldiğinde onu evlendirmek. Yani tüm yükten kurtulmak. Ve onu daha önce hiç görmediği bir adama vermek. Çocuk doğurmasını ve onları büyütmesini.

sağlamak kızların işi bu. En azından babanız sizi çocuğu olarak görüyor değil mi? İnsanların alaylarına sessizce tahammül ediyor. Peki neden söylesene?

0: O gün bir gerçeği anladım. Kızları bilmiyorum ama benim kanımda güreşmek yoktu.
1: Şunun somurtuşuna bak.
2: Şuna biraz yağ ver anne. Çok zayıfladı.
0: Sen sevin diye bilerek kaybettim.
1: Kaybol K.E.D.O. Bilerek kaybetmişmiş.
2: Merak etme ama. Aramızda kalacak bu. Ne de olsa ailedensin. Senin şerefin bizim şerefimizdir.
0: Kendinize bu kadar güvenmeyin. Yarın görürsünüz.
3: Yarın hiçbir şey yapmayacaksın.
0: Hayır amca. Yarın iyi güreşeceğim.
3: Yarın Rohtak'a gidiyoruz. Müsabaka için.
0: Ama ben müsabaka için henüz hazır değilim amca.
3: Senden bahseden kim?
0: Erkeklerle mi güreşecek? 2 dakika dayanamaz amca.
3: Niye? Seni yere serdi. Sen erkek değil misin?
0: Hayatım boyunca pek çok güreş müsabakası izledim. Ama bugün Haryana'da daha önce benzeri hiç görülmemiş bir müsabakaya tanık olacaktım. Bir isyan kaçınılmazdı.
4: Bay Mahavir Singh Bhagat, hoş geldin. Müsabakaları izlemeye gelmen bizim için bir onur.
3: Bir güreşçi de getirdim.
4: İsim lütfen?
3: Gita Kumari Bhagat.
4: Ne?
3: Gita Kumari Bhagat.
4: Bir kızı mı güreştireceksin?
3: Evet, ne olmuş? Yaz.
4: Efendim, yemek yarışması düzenlediğim gün Bayan Geyta'yı da getirin. Bu bir güreş yarışması.
3: Çok uzaktan geldik. Bir dövüş olmadan gitmeyeceğiz. Ya Geyta dövüşür ya da ikimiz.
4: Hem saçmalıyorsun hem de inatçılık ediyorsun.
3: Ne demek istiyorsun
4: sen? Bir kızı bir erkekle mi güreştireceksin? Şerefini düşünmüyor olabilirsin. Ama biz düşünüyoruz.
3: Şerefine baştan başım de.
4: Bu olmaz.
5: Hayır. Durun. Lütfen. Efendim, size saygı duyuyoruz ama istediğiniz şeyin imkanı yok. Bunu yapamayız kardeşim.

0: Gidelim.
1: Ne cüretle?
2: Eline bir müsabaka şansı geçecek. Sense geri mi çevireceksin?
1: Nasıl yani?
2: Kaç yıldır güreş müsabakası düzenliyoruz?
1: 5.
2: Kaç kişi izlemeye geldi peki? Bir avuç insan.
1: Yani?
2: Düşünsene biraz herif. Hiç kız güreşi görmemiş bir kasabada bir kız bir erkekle güreştiğinde kaç kişi izlemeye gelir? Söylesene. Müsabakamız tavan yapacak.
1: Peki ya kız elini ayağını kırarsa?
2: Bırak kırsın. Sen de kırılanı bandajlarsın. Bilet başına 2 rupi alsan bile güreşçilerin aylarca yemek yer, tamam mı?
1: Mahavacı.
3: Hanımlar ve beyler, oğlanlar ve kızlar. Bir kızın ateşin üstünde yürüdüğünü, yılan yediğini görmüşsünüzdür. Ama bugün Rohtak tarihinde ilk defa bir kızın güreş müsabakasında bir erkekle güreştiğini göreceksiniz. 1,5 saat sonra Lalkok'ta biletler 2 rupi. Güreşçi kızı görmek için 2 rupi.
4: Kazanmak zorundasın.
2: Güreşçilerini bir aslanla güreştirseydim bile bu kadar kalabalık olmazdı.
5: Ne düşünüyorsun? Kaç saniye dayanır? Bizimki lafı bitirene kadar kız müsabakayı kaybeder.
6: Bunlar gibi mayoyla mı güreşecek? Umarım öyle güreşir.
7: Sanki biraz korkuyor değil mi?
8: Umarım tişörtü yırtılmaz.
9: Bence kesinlikle yırtılır.
7: Hey! Hadi başlayın. Hadi
8: yapabilirsin.
10: Hadi.
3: Hah, şuna bak. Bir de devirebileceğini düşünüyor. Hiçbir şansı yok.
6: Babası peki kuralları biliyor musun?
10: Hı hı.
6: Kaybedeceğin kişiyi seç.
8: Sence kimi seçecek?
3: Bizim sıska örümceği.
8: Hayatında ilk defa kazanmış oldum.
3: Tanrım. Jesse onun pestilini çıkarır.
6: Üçünüz dışarı.
7: Artık kaybetti sayılır. Hala vakit var. Durdur onu. Yoksa oradan sedyeyle çıkacak, tamam mı?
11: Güreşmeden önce korkuyu yenmek gerekir. En azından benim kızım korkusunu yendi.
6: Yavaş ol. O bir kız.
4: Bu hataya düşme sakın.

0: İşte bu. Evet.
1: Yüzümüzü mü kızartacaksın?
0: İyi gidiyorsun Gitar.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
3: Ya ben
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
5: Ya da her şekilde görüşürüz.
4: O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
6: Görüşürüz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
12: Fotoğrafımızı çeksene ya.
13: Taşıdık halkama.
14: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
10: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
15: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay!
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kurduk.
6: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
10: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
9: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
11: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
13: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
12: Değişemem ve değişebileceğime dair
13: inancım da yok.
12: Başka lezzet yok.
11: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
15: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
16: Burası tavuk dünya.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: İşte bu. Evet. Yüzümüzü mü kızartacaksın?
9: İyi gidiyorsun Gita.

0: kal, sadık kal. İşi bitti.
1: Oo, iyi kurtardın.
2: Aferin. İyi güreştin.
3: 20 rupilik heyet ödülünü kazanan güreşçi Jassy. Ve patronumuz Carter Shank'ten Gate Kumariye ise 50 rupi özel ödül.
4: Özür dilerim baba.
5: Önemli değil. Gidelim.
6: Şansın varmış. Yoksa eve sedyeyle giderdin.
4: Baba. Sıradaki güreş ne zaman?

0: Uzun bir aradan sonra insanlar yine onları konuşmaya başlamıştı.
1: Balali'den gelen bu kızlar erkekleri fena pataklıyor.
2: Bu da bir kıza yenildi.
3: Sen güreşsene onunla.
0: Ama bu kez alayların yerini alkışlar aldı. Bazıları kızlarla güreşmek istemedi.
4: Artık
0: bazıları
4: beklemeyin.
0: Da güreşmelerine izin gidelim vermedi.
4: Lütfen. Hadi.
0: Sadece güreş müsabakalarını değil, insanların kalplerini de

0: 14.900, 15.000, 15.150. Sen artık üst düzey bir güreşçi oldun.
1: Geta Kumari, Haryana eyalet takımına seçilerek sadece okulumuza değil, tüm Bihavi bölgesine ün kazandırdı. Ve eminiz ki ulusal alt gençler şampiyonasında da şehrimizi gururlandıracak.
2: İzin mi? 2 aylık hem de. Kızın mı evleniyor yani?
3: Gita'yı ulusal müsabakalara hazırlamam gerekiyor.
2: Unut gitsin. Eğer evlenecek olsaydı o zaman düşünebilirdim, tamam mı?
4: Kararlarını bir türlü anlamıyorum.
3: Başka seçeneğim yoktu. Hayalimden vazgeçemezdim. O yüzden işimden vazgeçtim.
4: Şimdi ne yapacaksın?
3: Kendi toprağımızı sürmeye başlayacağım. Zor bir iş ama en azından kızlara zaman ayırabileceğim.
5: Tetu baksana. Bunu arabaya koy hadi. Bekle. Git. Evet Mahavir Singhji, ne diyordun?
3: Biraz para alabilirsem çok yardım olacak bana. Kızım artık ulusal düzeye ulaştı. Yani...
5: Ulusal düzeye ulaşmak ne oluyor peki? Kızların güreşmesi de ne? Kızın tek başına dövüşüp birinci mi geldi? Niçin istiyorsun parayı?
3: Antrenman yapması için 1000 lira alacağım. Çok iyi güreşiyor. Destek verirseniz bir gün tüm ülkeyi gururlandırır.
5: Bak Mahavir Singhji. Spor için şu kadar fon alıyoruz. Güreş bu kadar alıyor. Erkek güreşini bir kenara bırakın, sonra koçluk diye...

0: seyahat, ekipman, bunları çıkarın. Kadınlar güreşi için sadece bu kadar kalıyor. Ama desteğimiz tam.
1: Hindistan'ın madalya kazanamamasının nedeni sizin gibi memurların bu koltukları ısıtıyor olması.
0: Pekala, kalkarım. Titu, öğle yemeğimi hazırla. Mavir Singh'ci, bana katılır mısınız?
1: Federasyon bu parazitler için bir üreme alanı. Sporun içine ettiler. Sporculara destek filan yok. Sadece kazanamadığınızda suistimal var. Kazananlar ağaçta yetişmiyor dostum. Onları beslemek zorundasın. Sevgiyle, sıkı çalışmayla, tutkuyla. Ve burada alçaklar bir minder için bile para vermiyor.
2: Bu minder de ne kardeşim?
1: Güreşçilerin üzerinde güreştiği sentetik minder işte.
2: Minder minderdir değil mi? Ne? Yanlış bir şey mi söyledim?
1: Tüh.
3: Amcam mecazi anlamda uykumuzu çoktan mahvetmişti. Şimdi bunu gerçek anlamda da yapmaya kararlıydı.

0: Minder üzerinde güreşmek çamur güreşinden farklıdır. Artık bir minder üzerinde güreşeceğiz. Ve minder güreşinde puan almak zorundasınız. 1, 2, 3 ya da 5 puan alabilirsiniz. Omkar. Gel. Rakibini belinden tutup dizlerinin üzerine düşürürsen 1 puan alırsın. Yer pozisyonundan onu sırt üstü yuvarlarsan eğer, o zaman 2 puan kazanırsın. Bunun farklı yolları var.
1: Amca.
0: Böyle ya da işte böyle ya da işte
1: dur.
0: Bu şekilde. Rakibinizi ayakta sırt üstü çevirirseniz böyle işte hop 3 puan kazanırsınız. Evet. İşte
1: lütfen amca,
0: böyle.
2: Anladım.
0: 3 puan.
1: Yeter.
0: Ayakta dururken sırt üstü. Şimdi 5 puan almak zordur ama yapılabilir. Rakibinizi ayakta dururken başınızın üzerinde gökkuşağı benzeri bir yay çizerek çevirir ve sırt üstü düşmesini sağlarsanız 5 puan kazanırsınız. İzleyin.
1: Hayır hayır hayır.
0: Ne?
1: Lütfen amca.
0: Gel buraya.
1: Hayır hayır lütfen.
0: Öyle mi? Gerçek bir güreş minderi böyle değildir. Böyledir.

0: Sarı bölgede dövüşeceğiz. Kırmızı bölge tehlikeli alandır. Eğer dışına çıkarsanız bir puan kaybedersiniz. İkişer dakikalık 3 round var. İkişer dakikalık 3 round. 3 rounddan ikisini kazanan maçı kazanır. Tamam mı?
1: Korkarım kızınızın kilosu düşük efendim.
0: Yani?
1: Lafımı dinleyin ve geri dönün. Biraz daha besle. Şişmanlat ve seneye geri gelin. Eğer böyle güreşirse kemiklerini kırar.
0: Sadece güreşip güreşemeyeceğini söyle.
1: Evet, güreşebilir. Evet.
0: Hadi, imzala bakalım.
2: Alt küçükler ulusal güreş şampiyonası.
0: İyi hamle.

0: şuna bak sen.
1: İri yarı çocukları yeniyorlardı. Ama bu kızlar daha ne kadar dayanabilirdi ki?
2: Kız mı, fırtına mı bu?
0: Kilosu düşük mü?
3: Evet ama fark eder mi ki bu?
0: Hadi.

0: Başarılarla beraber zaman da akıp geçti. Küçükler Ligi'nden büyüğe. Ve amcam da kıdemliden kıdemli vatandaşa.
1: Hadi Geyza!
0: Babita ve ben şorttan tam boy pantolona geçtik.
2: Yere at! Yere at! Yana savur, yana!
1: Geyza!
3: Zafer Halyana'nın

0: Sonunda amcamın hayali gerçek oldu. Artık hepimiz rahatlayabiliriz.
1: Hayır. Hayalim hala gerçekleşmedi. Her yıl bir ülke birincisi çıkıyor zaten. Hayallerim kendi adına değil, ülken adına altın madalya kazandığında gerçekleşecek. Bugün kutlama yapabilirsin. Yarın ileri düzey antrenmanlara başlayacağız.
2: Baba.
1: Seninle
2: konuşmam gerek.
1: Söyle.
2: Baba, artık ülke birincisi olduğum için şey...
1: Dinliyorum.
2: Hayır, yani bütün ülke birincileri ileri düzey antrenmanlar için Patiala'ya gidiyor. Ulusal Spor Akademisi'ne.
1: Yani ne diyorsun? Açıkça söyle.
2: Benim de gitmem gerekiyor baba. Artık orada antrenman yapmalıyım. Akademi antrenörüyle.

0: Güzel yere benziyor.
1: Hı hı. Umalım antrenörü de öyledir.
2: Kızlar, toplanın. İleri düzeyde antrenman yapacaksınız. Bundan dolayı heyecanlı olmalısınız. Öğrenmeyi unutun. Unutmayı öğreneceksiniz. Aldığınız yanlış eğitimi unutun. Yanlış diyet, yanlış egzersiz, yanlış teknik. Bunları unuttuktan sonra gerçek eğitiminiz ulusal koç Pramod Kadam'la başlayacak. Ve sadece benim öğrettiğimi öğreneceksiniz. Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
2: Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
2: Güzel. Isının. Çay getir. Hadi kızlar. Enerjik, enerjik. Daha enerjik. Evet, işte böyle. Devam edin.
1: Merhaba efendim. Hı? Efendim, ben Mahavir Singh Pogat. Gita'nın babası.
2: Hı. Anladım.
1: Onu eğiten benim.
2: Hı. Güzel.
1: İyi bir güreşçi. Güçlü ve dayanıklı biri.
2: Çayım nerede kaldı? Hadi. Devam edin.
1: Sizden bir ricam var efendim. Gita doğru eğitim alırsa uluslararası bir madalya kazanacaktır.
2: Gita! Baldırınla kalçan arasında 90 derece açı olmalı. 90! Kim öğretti bunları? Madalyayı böyle mi kazanacaksın? Onu bırakacaktınız. Bıraktınız. Gerisini bana bırakın. Vaktimi boşa harcamayın.

0: Gate mutlu mu?
1: Hmm.
2: Akademi çok büyük olmalı, değil mi?
1: Hmm.
2: Oradaki herkes şampiyondur. Ha?
1: Hmm.
2: Akademi harika bir yer, değil mi?
1: Antrenman yaptın mı bugün?
2: Evet, antrenörleri de üst düzey mi?
1: Oraya gitmek için çok hevesli görünüyorsun. Unutma, ben hala koçunum.
0: İlk defa mı evden uzak kalıyorsun?
2: Hı hı.
0: Bekle ve gör bak. Çok eğleneceğiz burada.
2: Kızlar, televizyonda DDLC var.
0: Vay be. Hadi izleyelim.
3: Ben uyuyacağım.
0: Aa, kimse Şakruk'a hayır diyemez. Günahtır bu. Gidelim hadi.
4: Raj, kız seni gerçekten seviyorsa arkasını dönecektir.
0: Dön hadi.
4: Dön.
2: Dön hadi.
0: Dön hadi.
4: Dön.
2: Dön.
3: Döndüm!
2: Harika!
0: Saçlarını uzat bence. Hepsi arkadan koşar.
5: Bir gergedan güç kullanır. Ama kaplan hem güç hem de teknik kullanır. Kaplan olun, gergedan değil. Anlaşıldı mı?
6: Rang badal badal ke kyun chahak rahe hai din dopehriya. Main jaanu na jaanu na jaanu na jaanu na kyun phudak phudak ki dhadkanon ki chal rahi ki lehriya.

0: Ye yatağa. Buraya gel. Babanın tekniklerini unut. Sana öğrettiklerimi öğren. Anlaşıldı mı?
1: Alo. Üzgünüm, gate dışarı çıktı.
2: Biliyor musun, yıllardır ikinizi bilerek kaybediyorum. Doğruyu söylüyorum.
0: İşte bu. Gördün mü? Güreşçiler tekniği doğru olduğunda parlar. Değil mi?
3: Ülke birincisi olursan sen de buraya geleceksin.
4: Evet. Eve ne zaman geliyorsun?
3: Haftaya geliyorum. Bir şey ister misin?
4: Hayır hayır istemiyorum. Sen gel yeter.
3: Tamam. Beğendin mi? Öyle mi?
4: Saçını uzatmışsın. Çok güzel görünüyor.
5: Bu babanın hoşuna gitmeyecek.
3: Her şey babamın istediği gibi olamaz anne. Antrenörümüz bir şey demedi ve çok başarılı bir antrenör.
5: Orada istediğini yapıyorsun. Burada biraz dikkat et lütfen.
3: Anne, gerçek bir eğitim özgürlükle olur. Bu kadar kısıtlamayla değil. Sinemaya gidiyoruz, televizyon izliyoruz, yemeğe gidiyoruz. Performansım etkilenmedi bile. Akademideki en iyi güreşçiyim.
6: Geldin mi güreşçi? Ah, ah. Nasılsın?
3: İyiyim baba.
6: Antrenmanların nasıl gidiyor?
5: Müsabaka için Sydney'e gidecekmiş.
6: Antrenmanların nasıl gidiyor dedim.
3: İyi gidiyor baba. Göreceksin, bir sürü şey öğrendim orada. Yeni stratejiler, hamleler, teknikler, çok iyi. Ona da bir şeyler öğretirim diye düşündüm aslında. Sonuçta o da ülke birincisi olur.
6: Saçlarını uzatmışsın.
3: Baba.
6: Yo yo. Güzel.
4: Sadece hücum etme, savunma da yapmalısın. Tut beni. Kendini bundan nasıl kurtarırsın? Böyle tut, aç ve hücuma geç, anladın mı?
3: Bu eski bir teknik. Bak. Tut beni. Sıkı tut. Baş parmaklarını böyle bastır yana, kenara tamam. Çek. Öne itmeyeceksin. Kenara çekeceksin, aç ve saldır.
6: Nesi varmış tekniğimin? Yanlış mı?
3: Hayır baba, yanlış değil. Bu daha doğru ama. Antrenörümüz öğretti.
6: Uzman mı oldun artık? Uluslararası mı? Hı?
3: Baba ben...
6: Antrenörünün sana öğretip babanın öğretmediklerini görmek isterim. Onda değil, bende göster. Bakalım nasılmış. Hadi.
3: Parmağını böyle bastırıp bir an...
6: Antrenörünün ne öğrettiği ortada. Uluslararası madalyayı böyle mi kazanacaksın?
3: Hazır değildim baba.
6: Hazır ol o zaman.

0: Bugün olanlar doğru değildi.
1: Ne doğru değildi? Ha? Bunun olması gerekiyordu. Biri babama tekniklerinin yetersiz olduğunu söylemeli artık.
0: Teknikleri yetersiz değil. O biraz güçsüzleşti. Onun yetersiz teknikleriyle ulusalı kazandığını unutma sakın.
1: Bu tekniklerle sen de ulusalı kazanabilirsin Babita. Ama uluslararasını değil. Bunu ne kadar erken anlarsan o kadar iyi olur.
0: Pekala. Sen kendi tekniklerine güven. Ben babama güvenmeye devam edeceğim.
1: Ulusal müsabakalarda iyi güreşirsin umarım.
0: Umarım sen de uluslararası turnuvalarda iyi güreşirsin.
1: Ben yokken dikkat edin, tamam mı? Hı? Hoşça kal anne.
2: Dikkatli ol.

Dünya şampiyonası Sydney. Ulusal müsabaka Yeni Delhi.

0: Geta.
1: İşte böyle, evet. Hadi.
2: Hadi, hadi.
0: Ne yapıyorsun Geta? Savun.
2: Hücum, hücum. Çok iyi.
0: Böyle mi savunuyorsun?
2: Diğer roundda da hücumu oynayacaksın.

0: Mutlu görünmüyorsun baba. Düzgün güreşmedin mi yoksa?
1: Hayır kızım. Tam da umduğum gibi güreştin sen. Ama Gita'nın böyle güreşeceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Artık sen de ülke birincisi oldun. Sen de akademiye gideceksin. Yeni bir antrenörün olacak. Ve babanız bir kez daha, biraz daha eskiyecek.
0: Hayır baba.
1: Buralara nasıl geldiğini sakın unutma, olur mu?

0: Merhaba şampiyon.
1: Merhaba kardeşim.
0: Hala kızgın mısın? Gel.
1: Bu çantaya ne koydun böyle?
2: Ben taşıyayım, ver.
1: Çok ağır. Merhaba Jasmine.
0: Bu küçük kardeşim Babita.
3: Vay be, güreşçiler ailesi ha?
0: Burası yemekhane. Biz burada takılıyoruz. Burası dinlenme salonu. Kafa dağıtıp televizyon izliyoruz.
2: Antrenman salonu nerede?
0: Ne heveslisin sen öyle. Yarın görürsün, bugün dinlen artık.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Ama kızmak yok.
0: Hı? Söyle.
2: Sen çok değiştin. İlk defa bir maçı kaybedişini hatırlıyorum. O gün bütün gece uyumamıştın. Şimdi ise uluslararası bir maçı kaybettiğin yüzünden hiç okunmuyor, tepki vermiyorsun.
0: Bunları söylemen için babam mı tembihledi? Hı?
2: Babamın tembihlerini çok iyi hatırlıyorum. Sen unutmuşa benziyorsun.
0: Sen kendi antrenmanlarına odaklan, ben kendiminkine. Hem sen niye bana nutuk çekiyorsun? Sadece bir maç kaybettim.
4: Moskova.
5: GT Kumar'ı ikinci raundda da geride. İyi dövüştü ama pek başarılı olamadı. GT deniyor, evet. Ama Kasha bir puan daha alıyor. Ve işte, evet. GT Kumar'ı dünya şampiyonasına erken veda ediyor. Ne kadar büyük bir hayal kırıklığı. Hindistanlı GT Kumar'ı Fogat için... Bir yenilgi daha. Evet, bir yenilgi daha. Jakarta'da da Geta ilk turda elendi. İstanbul Dünya Şampiyonası'nda Geta için ezici bir yenilgi. Gerçekten çok kötüydü.
6: Umudunu kaybetme. Çok çalıştık ve iyi güreştin. Sadece kazanamadın. Bu seni kötü bir güreşçi yapmaz. Olur böyle. Uluslararası şampiyon olmak zor.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
10: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
11: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
14: Çekiyorum. Evet.
15: Harikasınız ya.
16: Bakalım.
17: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
18: Yoğun esans. Made in Med.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
20: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
0: Allah aşkına neden?
4: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
0: Karnın doyar da ruhun aç.
4: Dört nala yaşıyoruz.
0: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
4: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
5: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
8: Sana mi sana da bir tane?
7: Bakın yine istemiyor.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Mis gibi karamel kokuyor.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve

0: rahatlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 21-26 Mayıs tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al. Bu fırsatı kaçırma.
3: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
4: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
6: akımını boost'la. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
8: Öncelikle eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti Tutku. Gerçek tutku.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
10: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
11: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
12: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
13: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
14: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
15: Servis geldi, çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Uluslararası şampiyonluk için yeterli değil miyim?
1: Bunu hiç bilmiyorum. Tek bildiğim şey, senin çamur güreşinde erkekleri yere seren kız olduğun. Sen düşük kiloda olmasına rağmen alt küçükler şampiyonu olan kızsın. 3 yıl boyunca ulusal müsabakalarda herkesi yendin. Sen uluslararası şampiyonluk için yeterli değilsen Hindistan'daki hangi kız yeterlidir bilmiyorum. Sana inancım yüksek ama babamın sana olan inancının yanında hiç sayılır. Lütfen konuş onunla.
0: Yüzüne nasıl bakacağım?
1: O bizim babamız. En kötü ne olabilir ki? Seni azarlayacak. Dinle. Onun azarları bize her zaman yardımcı olmuştur.
2: İlacın. Babita'yla konuştum. Antrenmanların iyi gittiğini söyledi.
3: Başka?
2: Geyta iyi değil. Lütfen konuş onunla.

Alo? Geyta? Ha, tamam, bekle.

0: Hindistan'ın en büyük spor etkinliği olan 19. İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarına sadece 6 ay kaldı.
1: Geriye Hintli oyuncuların dünyanın en iyileri karşısında nasıl bir performans sergileyecekleri kalıyor. Ve hepimiz bunu heyecanla bekliyoruz.

0: İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında 3 madalya istiyorum. İster siz üçünüzden gelsin, isterse sizlerden gelsin. Umurumda değil. 6 ay kaldı. Elinizden geleni yapın. Anladınız mı? Başlayın. Yeta, gel buraya. Bir madalya kazanacaksın.
1: Evet efendim.
0: Ama kaybettiğin kategoride değil. Kazanabileceğin kategoride bir madalya istiyorum. Anladın mı? Evet, 55 kilo kategorisinde kazanmak zor. Bunu zaten sen de fark etmişsindir. 51 kiloluk kategoride tutunabilir, kazanabilirsin. Herkesin diyetini sıkı takip edin. Kimse bozmayacak. Evet.
1: 55 kilo kategorisinde olmak istiyorum.
0: O kategoride güreşerek bir yere varamazsın. 4 kilo vermesi gerek. Diyetini değiştirin. 51 kilo için antrenman yapacağız. Hadi kızlar.
2: 55 kiloda neden kazanamayacak mısın? Kilo vermene gerek yok. 55 kiloda güreşeceksin ve kazanacaksın. Patiala'ya geliyorum.
3: Patiala'da kimseyi tanımıyoruz. 6 ay nasıl kalacaksın?
2: Kirada.
3: Ya yemek?
2: Kendim pişiririm.
4: İstersen ben yaparım amca. Ve ben de gelmeyi düşünüyordum.
2: Ne yapacaksın orada?
4: Eskiden benimle antrenman yaptıkları için iyi iş çıkarmışlardı. Yine benimle antrenman yaparlarsa aslında ben onlara uğurlu geliyorum amca. Yani ben öyle düşünüyorum. Senin için sebze alıp pişiririm. Tüm işlerini yaparım. Ayaklarına masaj yaparım. Elimden gelen her şeyi yaparım. İngiliz Milletler Topluluğu oyunları bu amca ve bunu riske atamayız. Altın madalya için hazırlıklara başlayın.
5: Patiala. O da yukarıda. Benimle gelin.
4: Başka oda var mı? Aynı fiyatta ama.
2: Güzelmiş.
4: Aa evet. İyiymiş. Gerçekten.
6: Buyurun.
4: Geta ve Babita Kumari'nin babası ve yakın kuzeni.

0: Amca burası harika bir yer değil mi?
1: Evet iyiydi.
2: Evet görüşürüz.
1: Tamam. Yarın yine görüşürüz.
3: Nasılsın şampiyon? Ya sen?
1: İyiyim baba. Hı? Sen niye buradasın?
0: Amcam gel diye ısrar etti. İngiliz Milletler Topluluğu oyunları bu.
1: Hadi oradan K.E.D.O. Gaetan'ın 51 kilo antrenmanı ve diyeti başladı.
3: Diyetine ve de antrenmanlarına devam et. Gerisini ben tamamlarım. Antrenmanınız ne zaman başlıyor?
1: Sabah 7'de.
3: Tamam. Yarın 5'te hazır olun.

0: Dur. Direkt hücum işe yaramaz. Rakibinin aklını karıştırmak zorundasın. Yalandan bir hamle yapıp aslında başka bir hamle yapacaksın.
1: Sizden anlattıklarımı uygulamanızı istiyorum. Anladınız efendim, değil mi?
2: Diyetini değiştirdim ama neden kilo veremediğini bilmiyorum.
1: Neler çeviriyorsun?
0: Bir şey diyecek misin yoksa ağlayacak mısın?
1: Efendim, değerlendirmem sonucu akademiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Son karar sizin tabii.
3: Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hatalı olduğunuzu kabul ediyorsunuz yani.
0: Efendim, onların tek bir hatası var. Babalarının kafayı yemiş olması. Ülkeye bir altın kazandırmak için o kadar delirmiş ki... çocukların da oyuncaklarını ellerinden almış ve onları güreştirmiş. Direndiklerinde saçlarını kesmiş. Onları hazırlamak için erkeklerle güreştirmiş. Bir gün ülkeyi gururlandırsınlar diye tüm köyün alaylarına ve küfürlerine katlanmış. Bakın efendim, bakın, Rotak'ta kazandığı 50 rupi, bu Hisar'da, bu da Şandigar'da, bunların hepsi efendim. Bu kızlar buraya gelebilmek için uzun bir yol kat ettiler. Şimdi onlara geri dönmelerini söylemeyin. Hepsi benim hatam. Sizden özür dilerim. Antrenör bey sadece 3 madalya almakla ilgileniyor. Bronz da alsalar fark etmez. Ama ben ülkemizin 6 madalya kazanmasını istiyorum. Ve bu kız bunu yapabilir efendim.
3: Hepiniz dışarıda bekleyin lütfen.
1: Zamanınızı boşa harcayarak hata ettiniz. Yeta 55 kiloda Hindistan adına seçilemez. 51 kiloda güreşseydi madalya kazanabilirdi.
0: Bak antrenör, 55 kiloda çok daha önce de kazanabilirdi. Bunun sorumlusu sensin.
1: Ne yapmışım ben?
0: Gita'nın doğal oyunu hücumdur. Tekniği içgüdünün önüne koyarak onun oyununu değiştirdin. Bu bir kaplana fil gibi dövüşmesini söylemek gibi bir şey. Elinde ne kaplan ne de fil kalır.
1: Sen söyle o zaman. Madalya kazanmak için nasıl güreşilir?
0: İstersen antrenör efendi sana hemen burada gösterebilirim.
4: Sizi içeri çağırıyorlar.
3: Yaşananlar yanlıştı. Ama kurul onlara bir şans daha vermeye karar verdi.
0: Teşekkürler efendim.
3: Ama bugünden itibaren ne sizin akademiye girmeye izniniz var ne de onların dışarı çıkmaya. Bunu anladınız mı?
0: Peki efendim.
5: Bugün bana da doldur amca. Özür dilerim. Teşekkürler. Biz buraya başrol oynamaya geldik. Akademi bizi konuk oyuncu yaptı. Bence dönelim.
0: Olmaz Ongar. İçeri girmemi engelleyebilirler ama kimse Gita'ya antrenörlük yapmama engel olamaz.
5: Şeref amca.
6: Üçüne karşı iyi

0: savunma yapmıştım. Ama beni eleyen benden küçüktü. Ve çok da güçlü değildi aslında.
1: Sence niye oldu baba?
2: Bu maçın kaydı var mı?
0: Evet, kütüphanede vardır.
2: Kuryeyle hepsinin kopyasını gönder.
3: Delhi İngiliz Milletler Topluluğu oyunları için 3 ay kaldı. Patiala'daki Ulusal Spor Akademisi'nde bu heyecan hissediliyor.
4: Nereye gidiyoruz amca? Amcamın sevmediğim tek yanı sürekli bir gerilim havası içinde olmasıydı. Bu adamı resmen öldürür. Film izleyeceksen Amar Mahal'a gidelim amca. Burada düzgün film göstermiyorlar.
2: İn.
4: Asi kız.
5: Buyurun.
2: Sonraki seansın tüm biletleri ne kadar?
5: Hangi filmi izlemek istiyorsunuz?
2: Filmi yanımızda getirdik. Dur. Oynat.
5: Bitti mi?
4: Hadi iyisin. Sonraki seansın biletlerini de alıyoruz.
5: Siz burada ne işler karıştırıyorsunuz? Nerenin filmi o?
4: Atlanta, Endonezya.
5: İthal mi?
4: Evet.
5: Peki bunu kopyalayabilir miyim? 50 rupi az ödersiniz. Hey!
2: Böyle güreşirse nasıl kazanacak?
4: Nasıl ulaştıracaksın peki? Akademi senin için görüldüğü yerde vurma emri çıkarttı biliyorsun.
2: Bin.
4: İşte yine gerilim.
6: Böyle mi güreşiyorsun? Titrek kedi gibi.
2: Böyle güreşmek istiyorsan güreşme.
0: Ne oldu baba?
2: Bütün maçlarını izledim. Güreşmediğin kesin. Bana gönderdiğin DVD'lerin kopyası var mı sende?
0: Evet baba var.
2: Tek başına izleyebilir misin peki?
0: Birinin bilgisayarını isterim.
2: Tamam. Yarın sabah 5'te hazır ol.
0: Babam beni azarlamayalı uzun zaman olmuş. İyi geldi.
2: Jakarta maçını aç. 1. round.
0: Açtım baba.
2: 3. dakika 58. saniyeye git. 2 puan kazanma şansın var ama savunma yapmaya başlıyorsun sen.
6: Oynat ve izle.
2: Avantajı teptin, gördün mü? Rakibin geriye düşerse hemen zayıf noktasından vur.
3: Bunu nasıl yaptın?
2: Ayrıca savunma yapman gerekirken saldırıyor ve puan kaybediyorsun.
6: Umutsuzca puan peşinde koşarak hiçbir şeyi kazanamazsın. Aklını kullanman gerek. Kazanman gereken maçları kaybet.
7: Hadi Geyta!
8: Ulusal seçmeler, Patiala.

0: Her round 2 dakikadan oluşuyor. Ama o 2 dakikanın içinde 120 saniye var. Rakibin hata yapacağı o 1 saniyeyi bekle.
1: Çok iyi, değil mi?
2: Evet efendim. Çok iyi.
3: Artık hazırsın kardeşim. Babama söyledin mi?
4: Hı hı.
3: Ne dedi peki?
4: Bu kadar sevinmene gerek yok.
5: İngiliz Milletler Topluluğu 2010 oyunları için görkemli bir açılış töreni. Ev sahibi ülke Hindistan köklü kültürünü sergiliyor. Gerçekten de çok gurur verici bir an. Ve işte Hindistan Birliği geliyor. Onlar için büyük bir karşılama. Size 72 ülkeden en iyi sporcuların katıldığı...

0: hatırlatmak istiyorum. Yarın etkinliklere başlamak için geri döneceğiz. O zamana kadar iyi geceler.
1: Gita ilk maçında oldukça gergindi ve bu beklenen bir şeydi. Şimdiye kadar uluslararası etkinliklerdeki performansı zayıftı. Yine de ülkenin ondan hala umudu vardı. Ve muhtemelen bu kendini kanıtlaması için son fırsatıydı.
0: Kadınlar güreşinde 55 kilo kategorisindeki ilk maç Hindistan'dan Geeta Kumari ile Galler'den Melissa Anderson arasında.
2: Haydi yapabilirsin.
0: Geeta oldukça gergin görünüyor. Bakalım ilk birkaç roundda kaybetme uğursuzluğunu kırabilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Seyircilerimize hatırlatmak isteriz ki her biri 2 dakikalık 3 round olacak. 2 roundu kazanan maçı kazanacak. Evet ve maç başlıyor. Her iki güreşçi de oldukça dikkatli görünüyor. Evet, oldukça dikkatliler. Melissa'ya 1 puan geliyor. Evet. Melissa 1, Geeta 0. Melissa çok daha güçlü görünüyor. Evet, karşılaşma devam ediyor. Bakalım ne olacak? Ve Melissa'ya 3 puan daha geliyor.
3: Ne yapıyorsun Geeta?
0: Evet, 3 puan. Melissa 4, Geeta 0. Eğer Geeta 2 puan daha verirse Melissa bu roundu teknik üstünlükle kazanacak. Rakipler birbirine tartıyorlar. Evet. Ve Melissa 2 puan daha alıyor. Bu tam da korktuğumuz gibi oldu. Melissa ilk roundu teknik üstünlükle kazandı. Ve 6-0 oldu.
3: Ne yapıyorsun Geeta? Bu kadar kötü kaybetme.
0: Şimdi ilk turu kötü bir şekilde kaybettikten sonra Geeta'nın ikinci turda geri dönüş yapıp yapmayacağını görmemiz gerekiyor. Evet, Melissa'ya 2 puan geliyor. 2 puan, evet. Ve Melissa'ya 1 puan daha. Maç Geeta'nın ellerinden kayıyor gibi görünüyor.
4: Kaybedemezsin Geeta.
0: Geeta 3 puan geride. Çok çabuk sayı yapması gerekecek. Evet, geliyor. Mücadele devam ediyor. Evet, çırpıyor ve Geeta'ya 2 puan. Melissa 3, Geeta 2. Geeta biraz daha sayı yapmaya çalışıyor. Ama hakem düdüğü çalıyor. Round tamamlanmak üzere. Geeta hala 1 puan geride.
5: Hadi Geeta, hadi.
0: Geeta'nın başı dertte. Evet, evet, devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Geeta 3 puan daha almaya çalışıyor. Evet, ve alıyor.
4: Güzel,
0: evet.
4: Bu çok iyi.
0: Geeta 5, Melissa 3. Sadece 4 saniye kaldı. Geeta hücuma geçiyor. Evet, ama Melissa
2: hadi,
0: koşuyor.
2: Hadi, devam et, hadi.
0: Evet.
4: İşte bu.
2: Evet.
0: Geeta maça geri döndü. Birer round. Geeta yenilgiyi bu kadar kolay kabul etmeyeceğini kesinlikle gösterdi.
2: Bravo evet. Sana.
3: Hiç fena gitmiyor.
0: Heyecanlı bir mücadele.
3: Dinle beni. Bir round kaldı. Tamam mı? Savunma yapmanı istiyorum. Anladın mı? Hadi.
4: Hücum yap.
0: Ve son round başlıyor. Geeta hücumda. Evet, Geeta 1 puan. Geeta 1, Melissa 0. Evet, mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Tekrar bir hamle. Evet. Geeta'nın aynısında 2 puan daha yazılıyor. Geeta 3, Melissa 0. Bakalım liderliğini koruyabilecek mi?
3: Çok iyi, şimdi savunma yap.
0: Evet, başlıyoruz. Geeta yine hücumda. Evet, evet, geliyor.
3: Savunma yap dedim.
4: Sorun değil. Hücuma devam.
0: Skor 3-3 ve eşit durumdayız.
2: Hadi bastır göreyim seni hadi.

0: maça kazanmaya hazırdı ama liderliği kaybetti. Evet, Geta tehlikede. Gerçekten tehlikede. Macerada.
1: Evet.
0: Geta 3 puan geliyor.
1: Gitar.
0: Geta kazanmaya çok yakın.
1: Aynen.
2: Hadi bırakma, devam. Sakın bırakma.
0: Maçı Geta kazanıyor. Evet, kazanıyor.
2: Evet.
0: Hindistan'dan Geta Kumari Pogat eleştirilerin boş olduğunu kanıtladı. İlk uluslararası maçını kazandı. Babası Mahavir Singh Pogat için gurur verici bir an. İlk uluslararası maçını kazanıyor. Bu gerçekten de çok gurur verici.
3: Bugüne kadar Hindistan 5 altın, 13 gümüş ve 7 bronz madalya kazanmış bulunmakta. Kadınlar güreşinde Hindistan'da Geta Kumari Pogat yarı finallere 55 kilodan giriyor. Geta şimdi Nijerya'dan ikinci dünya şampiyonluğu bulunan Naomi Edwards'la güreşecek. Ne düşünüyorsun?
4: Naomi oldukça güçlü bir güreşçi. Aşırı derecede agresif ve hücum oynuyor. Rakibine hiç ama hiç fırsat vermiyor. Bu sefer Geta için hiç kolay olmayacak.
5: Bugün istediğin gibi oynadın. Artık benim dediğimi yapacaksın. Yoksa kazanman imkansız.
1: Biliyorum zor olacak ama imkansız değil.
5: Hücum oynamak zorundasın. Savunmada kalma.
1: Savunma yapmak zorundasın.
5: Hep puan peşinde koşacaksın.
1: Sakın puan peşinde koşma, tamam mı?
5: Eline bir sürü fırsat geçecek.
1: Sakın ona fırsat verme. Çünkü o da sana vermeyecektir. Her seferinde kilit pozisyon yaratmaya çalış. Puan kazanamazsa sinirlenecek ve sana fırsat verecektir. İşte o anda biz de hamlemizi yapacağız.
0: 55 kilo kategorisindeki ilk yarı final maçı. Hindistan'dan Geta Kumari, Nijerya'dan Naomi Edwards'a karşı. Evet, Naomi başlangıçtan itibaren saldırmaya başladı. Geta ise doğasına aykırı olarak defansif oynuyor. Naomi saldırıyor. Geta'nın başı dertte. Geta güçlü bir savunma yapıyor. Evet, ve onu geride tutuyor. Naomi güçlü bir hamle yaptı. Ama Geta kendini koruyor. Naomi büyük bir çaba gösterdi. Ama Geta kendisini gerçekten iyi savundu.
5: Hücum yapsana.
1: Sabırlı ol.
0: Devam ediyoruz. Naomi sertleşiyor. Ve gerçekten sinirli görünüyor. Naomi Geta'nın bileğini bükmeye başladı. Hakem müdahale ediyor. Round sonlanıyor. Naomi'ye bir uyarı veriliyor. Güreşte buna kesinlikle yer yok.
6: Dayan Geta, dayan.
0: Devam ediyoruz. Naomi yine hücumda. Evet, devam ediyoruz. Gerçekten güzel mücadele. Havaya kaldırıyor. 3 puan Naomi'ye gidiyor. Geta kendisini çok iyi savunuyordu. Büyük çaba sarf etti. Ama Naomi savunmasını aştı. Geta çok çabuk harekete geçmek zorunda. Ama Naomi yine çok agresif. Evet, Geta pes etmiyor. Evet, geliyoruz tekrar. Evet, Geta Naomi'yi yere düşürüyor.
1: Çok iyi, işte bu.
0: 1 puan Geta'ya. Hala devam ediyoruz.
1: Hadi,
0: Geta
1: hadi.
0: Geta üstünlüğü alıyor. Ve süre sona eriyor. Ha. Geta çok iyi güreşti ama ilk roundu kaybetti.
5: Ne yapıyorsun Geta? Neden hücum yapmıyorsun?
0: İkinci round başlıyor.
2: Hadi bastır, hadi.
0: Naomi hücum yapıyor. Her zamanki gibi agresif başlıyor. Geta kaçmayı
6: i̇şte
0: başarıyor.
6: İşte böyle Geta, devam et.
0: Geta savunmada. Hücuma geçiyor. Naomi karşılamayı başardı. Şu an ikisi de hücumda. Ve Naomi'yi yakalıyor. Naomi Geta'yı savunmaya çalışıyor. Ama Geta iyi savunuyor. Evet, evet. Onu köşeye sıkıştırdı. Naomi tüm gücünü ortaya koyuyor. Ama Geta ona hiç şans vermiyor. Gerçekten de çok heyecan verici bir maç.
6: Böyle devam Geta, hadi.
0: Naomi çok çabalıyor. Ama Geta ona alan bırakmıyor. Tekrar başlıyoruz. Naomi tekrar saldırıyor. Geta savunuyor. Naomi onu yakalıyor. Geita kurtulmaya çalışıyor. Naomi hücumu bırakmıyor. Evet, Geita'dan güzel bir savunma. Naomi yine yakalıyor. Evet, onu indirmeye çalışıyor şimdi. Evet, indirmeye çalışıyor.
1: Sabırlı ol.
0: Naomi hala çabalıyor. Ama Geita pes etmiyor. Savunmasını kesinlikle bozmuyor. Hakem round'u bitiriyor. İkinci round hala 0-0. Geita'nın savunması nasıl kırılacak? Herkes merak ediyor. Evet, Naomi sinirlenmiş görünüyor. Evet, gerçekten sinirli.
1: Puan kazanamazsa sinirlenecek ve sana fırsat verecektir. Unutma.
0: Naomi hücum yapıyor. Evet, evet, onu
1: i̇şte
0: yakalıyor.
1: İşte o anda hamlemizi yapacağız.
0: Geita'dan karşı hücum.
7: İşte böyle.
0: 3 puan geliyor. Geita bu round'u 3-0 kazanıyor. Gerçekten inanılmaz.
5: Naomi, bana bak. O kız zeki biri ama sen ondan daha zekisin, tamam mı? Seni böyle çabuk sinirlendirmesine izin
8: verme. Bu nasıl güreşmek böyle?
9: Nasıl öğrendiysem öyle güreşiyorum.
0: Üçüncü ve son round başladı. Naomi sakin görünüyor. Naomi'nin artık temkinli güreştiğini görmek ilginç. Evet, gerçekten enteresan. Naomi saldırıyor. Evet, ve onu yakalıyor. Evet, yakaladı.
6: Geita'nın
0: savunmasından kurtuluyor. Naomi yine hücuma geçiyor. Evet, sanki onu kıstırdı gibi. Naomi gerçekten çok çabalıyor ama Geita onu geride tutuyor.
5: Hadi hadi.
0: Yine kilitleme pozisyonu. Hakem ayrılmalarını söyledi. Tekrar yerlerini alacaklar. Evet, round devam edecek. Evet, Naomi tekrar hücum yapıyor. Geita tutuyor. Naomi çabalıyor. Bakalım sayı yapabilecek mi? Evet, bakıyoruz.
6: İşte böyle. Dayan Geita. Hadi dayan. Az kaldı.
0: Skor 0-0. Naomi'nin daha çok çabalaması gerekiyor sanırım.
6: Hadi, hadi, evet. Hadi.
0: Evet, Geita burada açıkta. Ama kendini tutuyor. Evet, Naomi de kesinlikle pes edecek gibi durmuyor. Geita canını dişine takıyor. Gerçekten müthiş bir mücadele. Evet. Hakem düdüğü çaldı. Sadece 12 saniye kaldı. Sonuç hala 0-0. Geita hücuma geçti.
5: Bırakma, devam et.
0: Naomi'den güzel bir hamle. Evet, gerçekten çok güzeldi. Bu roundda 0-0 berabere bitiyor. Evet, 0-0.
5: Puan kazanabilirdi.
1: Kura atışı yapılacak.
0: Şimdi kura atışı yapılacak. Buna aynı zamanda bağlanma deniyor. Kura atışını kazanan güreşçiye hücum pozisyonunu seçme hakkı verilecek. Ve puan kazanması evet, için yaklaşık 30 saniye süre tanınacak. Kırmızı taraf gelirse Naomi hücum yapacak. Tamam. Eğer mavi taraf gelirse Geita hücum yapacak. Bu gibi durumların %99'unda kurayı kazanan taraf maçı kazanıyor. Yapın.

0: Oo. Kader Gaeta'nın kazanmasını istemiyor anlaşılan. 30 saniye boyunca Naomi'ye savunma yapmak neredeyse imkansız.
1: Hangi bacağı seçiyorsun?
2: Sağ.
1: Sen.
0: Naomi Gaeta'nın sağ bacağını seçiyor. Gaeta savunma pozisyonu alıyor.
1: Birazdan başlayacağız.
0: Naomi yerini alıyor.
1: Sen de gel şöyle.
0: Gaeta'nın şimdi iki seçeneği var. Ya 30 saniye boyunca Naomi'ye puan kazandırtmayacak ya da kendisi puan kazanıp maçı kazanacak. Bu pozisyonda Naomi'ye karşı ikisi de neredeyse imkansız. Ve işte başlıyoruz. Naomi'nin hücumu çok sağlam. Evet. Gaeta'yı havaya kaldırıyor. Onu devirecek. Evet, Gaeta son anda kurtuluyor. Evet, ve bir puan kazanıyor.
3: Yaşar!
0: Kimse Gaeta'nın maçı kazanmasını beklemiyordu. Altın madalya için bu heyecan verici bağlanmada bir numaralı rakibini mağlup edip finallerdeki yerini alıyor. Bu gerçekten inanılmaz. Umarım da Gaeta Pogat bu muhteşem performansını finale de taşıyabilsin.
4: Bravo!

0: Gidelim mi amca?
1: Sıradaki maçı da izleyelim. Bakalım Gita'nın finaldeki rakibi Avustralyalı mı yoksa İskoç mu olacak?
2: Seninle gurur duyuyorum. Bütün

0: Yani güreşçi olarak. Baksana amca, bu DVD'deki kız değil mi?
1: Angelina Watson, Gita'yı iki defa mağlup etti.
2: Şu ana kadar çok iyi güreşti. Finalde de çok iyi güreşecektir. Ona inancım her zaman için tamdı. Er ya da geç bir madalya kazanması gerekiyordu. Gümüş madalya şimdiden garanti.
1: Final hiç de kolay olmayacak.
3: Geyta, oynayış tarzınız çarpıcı derecede değişmiş durumda. Bu nasıl oldu?
4: Bunun için bütün övgüleri babam hak ediyor. Hiçbir zaman bana inanmaktan vazgeçmedi çünkü.
5: Hadi gelin çocuklar. Hey, Mahavir.
1: Merhaba, nasılsın?
5: Tebrik ederim Mahavir. Geyta çok iyi güreşti.
1: Teşekkür ederim.
5: Ha, bak, bütün Balali gurur duyuyor. Kızlar gelip maçı stat'tan izlememiz için çok ısrar etti. Yoksa yemek yemeyeceklermiş.
1: Maç hoşunuza gitti mi?
6: Bayıldık. Bunu ona verebilir misiniz?
1: Nedir bu?
6: Onun için dua ettim. Yarın final maçı var.
1: Tanrı seni korusun.
2: Nasıl izin verirsiniz? Mahavir Singh seyircilerin arasından bağırıp Geeta'ya talimatlar veriyor.
7: Oynayışına bakılırsa şaşırmışa benzemiyor değil mi? Ayrıca seyircilerden sessiz olmasını nasıl isteyebiliriz ki? Antrenörü sen değil misin? Seni dinlemesi gerek.
2: Evet, zaten beni dinliyor. Bu yüzden kazanıyorum.
7: Sorun ne o zaman? Bronz madalya istiyordun öyle değil mi? Yarın altın madalya kazanması oldukça mümkün. Ne dersin?
4: Buraya kadar gelebilmesine şaşırdım ama onun adına mutluyum. Yarın ilginç bir final olacak doğrusu. Hintli bir seyircinin önünde bir Hintli ile oynamak. Onu yenmek tabii ki.
8: Angelina, finalden önce bir baskı var mı?
9: Evet, eminim şimdi büyük bir baskı altındadır. Onu iki defa yendim. İlk round'da mı?
10: Evet.
9: Evet, ilk round. Hepinize
4: teşekkürler ve namaste. Yarının stratejisi nedir baba?
1: Yarın için tek bir strateji var çocuğum. İnsanların seni hatırlayacağı şekilde güreşmelisin. Eğer gümüş madalya kazanırsan er ya da geç unutulacaksın. Altın madalya kazanırsan örnek olursun. Ve örnekler kızım asla unutulmaz. Şu kızları görüyor musun? Yarın kazanırsan yalnız kazanmayacaksın. Onlar gibi milyonlarca kız seninle birlikte kazanacak. Erkeklerden daha aşağı görülen, ev işlerine zorlanan, sadece çocuk yetiştirmek için evlendirilen her kız için bir zafer olacaksın. Yarınki maç bütün maçların en önemlisi. Çünkü yarın sadece Avustralyalıyla değil, kızları küçük gören tüm insanlarla güreşeceksin.
11: İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları 2010 55 kilo kategorisi kadınlar güreş finali başlamak üzere. Hindistan'dan Geeta Kumari, Avustralya'dan Angelina Watson'a karşı. Hepinize hatırlatmak isteriz ki daha önce hiçbir Hintli kadın güreşçi İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında altın madalya kazanamamıştı. Bu kalabalıkta büyük bir umut, coşku ve Hindistan bayrağı görüyoruz.

0: Merhaba efendim. Merhaba. Mavericin siz misiniz? Gaytan'ın babası.
1: Evet.
0: Bir dakika. Güreş Federasyon Başkanı sizinle görüşmek istiyor efendim. Önemli bir mesele varmış.
1: Kendisiyle sonra görüşürüm. Kızımın maçı var.
0: Kendisi saygıdeğer biri. Alınabilir. 2 dakika sürmez. Buyurun. Lütfen.
1: Sen git. Ben gelirim. Gidelim.
2: Bunun için bütün övgüleri babam hak ediyor. Evet, şimdi de hak etsin.
0: Bu tarafta.
1: Daha çok var mı?
0: Geldik sayılır efendim.
1: Nereye getirdin beni? Nereye getirdin? Kardeşim, nereye getirdin beni? Nereye getirdin?
3: Gates'e gelir gelmez alkış tufanı kopuyor. Evet, herkes onu çok seviyor.
1: Kimse yok mu? Hey, kimse yok mu?
2: Bu final maçı. Dikkatli oynayın.
4: Baba?

0: Şimdi Angelina Watson da giriş yapıyor. Sevgili seyirciler, final maçı başlıyor.
1: Altın senin Geyta.
0: Maç başladı. Angelina başından beri agresif. Hücum yapıyor. Geyta'yı bacağından yakalıyor. Geyta savunuyor. Angelina'dan bir hücum daha geliyor. Evet, Geyta'dan karşı hücum. Ve Geyta'ya 3 puan. Geyta başlangıçtan itibaren büyük bir üstünlük yakalıyor. Geyta 3, Angelina 0.
2: Güzel, güzel.
0: Angelina hücuma başlıyor. Geyta'yı deviriyor. Evet, inanılmaz. Bu sefer iyi kurtardı. Geyta'ya 1 puan daha. Geyta 4, Angelina 0. Geyta gerçekten çok iyi durumda. Angelina'nın hızlı hareket etmesi gerekiyor. Evet, elinden geleni yapıyor. Geyta hücumda. Angelina ise bırakmıyor. Ve Angelina bastırıyor ve 1 puan alıyor.
3: Kır bacağını.
0: Angelina düşürmeye çalışıyor. Geyta iyi savunuyor. Evet, hakem düdüğünü çaldı. Geyta 4-1 önde. Angelina yine agresif hücumla devam ediyor. Evet. Evet, Geyta bastırıyor ve 1 puan alıyor. Geyta 5, Angelina 1. Ve bu sesle Geyta Kumari ilk raundu kolayca kazanıyor. Belki de Angelina geçmişte kolayca yendiği Geyta'nın artık aynı Geyta olmadığını fark ediyordur.

0: Ve ikinci round başlıyor. Gates'e bu roundu kazanıp tarih yazabilecek mi? Angelina pes etmiyor. Evet. Güzel bir şekilde yere serdi. Gates'e bir puan. Gates'e bir, Angelina sıfır.
1: Saldır Gates'e, saldır.
0: Gates'e hücumda. Angelina çabalıyor. Gates'e iki puan daha geliyor. Evet, iki puan daha.

0: Lisa 3, Angelina 0. Geta Angelina'nın üstüne gidiyor. Evet. Kesinlikle hücumda. Evet. Evet. Geta'ya evet. Bir puan daha. İki puan daha alırsa teknik üstünlükle bu raundun şampiyonluğu kazanabilecek. Geta tüm gücüyle yükleniyor. Geta kazanabilecek mi?
1: Olmaz.
0: Hakemin düdüğü Angelina'yı kurtarıyor.
1: Tamam, sorun yok, merak etme.
0: Angelina gerçekten öfkeli görünüyor. Ve hücuma geçiyor. Evet, bu sefer onu yakaladı. Angelina bir puan kazanıyor. Angelina 1, Geta 4. Geta hala tehlikede. Evet, Angelina'ya 2 puan daha. Geta 4, Angelina 3. Ve Angelina bırakmıyor.
2: Sorun yok, böyle devam.
0: Geta hala 1 puan önde. Biraz daha dayanması gerekiyor. Geta bu liderliği koruyabilecek mi? Angelina hücum yapıyor. Zaman tükenmeye başladı. Geta iyi savunma yapıyor. Angelina tüm gücüyle yükleniyor. Evet, ve Geta'yı kandırdı.
3: İşte böyle.
0: Angelina'ya 3 puan. Evet. Angelina 6, Geta 4. Geta'yı falan sıkıştırdı. Round sona eriyor. Ve Angelina gerçek bir şampiyonun nasıl olduğunu kesinlikle gösteriyor. Bu inanılmazdı.
4: Ne yapıyorsun? Bu maçı kazanabilirdin.
0: Angelina gerçekten çok hevesli görünüyor.
2: Hadi Geta.
0: Ve round başladı. Geta için hiç kolay olmayacak. Angelina başından beri agresif. Evet, evet, Geta'yı bırakmıyor. Kesinlikle bırakmıyor.
2: Devam et Geta.
0: Angelina hücum yapıyor. Evet. Ve Angelina'ya 3 puan daha. Final roundunda 3 sayı öne geçiyor. 3 sayı önde.
2: Bastır Geta.
0: Angelina 3, Geta 0. Evet, Geta savruluyor. Angelina agresifliğini koruyor. Geta savunmada. Evet, Angelina devirdi ve bırakmıyor. Angelina'ya bir sayı daha. Angelina 4, Geta 0. Ve bu maç Angelina'nın lehine dönüyor. Eğer Geta yetişmek istiyorsa kesinlikle hızlı sayı yapması gerekiyor. Evet, ve hücum yapıyor şu anda. Evet, Geta'dan zekice bir hamle. Arkadan saldırdı. Evet. Evet, geliyor. Geta'ya 1 puan. Angelina 4, Geta 1. Zaman tükeniyor. Geta kesinlikle elini çabuk tutmak zorunda. Ama dikkatli olması lazım. Çünkü Angelina tekrar sayı yaparsa geri dönmesi imkansız hale gelecek. Evet. Maç devam ediyor.
2: Hadi Geta, bitir işini.
0: Geta savunuyor. Evet, şimdi hücuma geçmek üzere. Angelina sayıyı aldı. 5-1 oldu. Geta'nın arayı kapatması artık neredeyse imkansız hale geldi.
3: Sakın unutmayın. Babanız her zaman sizi kurtarmak için yanınızda olmayacak. Ben size sadece mücadele etmeyi öğretebilirim. Siz mücadeleyi kendi başınıza vereceksiniz. Çabalayın, kendinizi kurtarın.
0: Geriye sadece 22 saniye kaldı. Geta 4 puan geride. Bu durumda bu
1: kadar kısa sürede
0: aradaki farkı kapatmak neredeyse imkansız hale geldi.
3: Beş puan kazanmak zordur. Ama imkansız değil.
0: Geta hamle yapıyor ama Angelina zaman kazanıyor. Zaman bitmek üzere. Sadece birkaç saniye kaldı.
2: Saldır Geta!
0: Ve Hindistan gümüşle yetinmek zorunda kalabilir.

Rakibinin aklını karıştırmak zorundasın. Yalandan bir hamle yapıp başka bir hamle yapacaksın.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: Leyskik.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Her durumda lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
3: Kalıcı koku made in med.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E, nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ben ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar.

0: Yuvaş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
3: Sana mi, sana da bir tane.
2: Bakın yine istemiyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır, kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.
10: Sadece durulan.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece Duru'la.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
18: Yoğunluk kafaya vurduysa, o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
19: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
20: Her anın Double Shot Ice Break.
21: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
22: Biz de alışverişe atlayın.
21: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
22: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
21: Kim işte bu çocuk ya?
22: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
23: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20.000 liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
24: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
25: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Ve altın madalya Hindistan'dan Geyter Kumari Pogat'a veriliyor. Şimdi de oyun gelenekleri gereği kazanan ülkenin milli marşı çalınacak.

Hey, ne yapıyorsun burada?

Eta gel. Hadi basın bekliyor. Gel buraya. Hadi. Herkes bekliyor. Gel. Gel.

0: Nihayet amcam, son 10 yıldır duymak için beklediğimiz o altın sözleri ağzından çıkardı.
1: Seninle gurur duyuyorum.

0: 2010 Delhi İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında Geyta 55 kiloda altın madalya kazanırken Babita 51 kiloda gümüş madalya kazanmıştır. Babita daha sonra katıldığı 2014 Glasgow İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında 55 kiloda altın madalya kazanmıştır. 2012 yılında Geyta olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Hintli kadın güreşçi olmuştur. Şimdiye kadar Geyta ve Babita uluslararası güreş müsabakalarında toplam 29 madalya kazanmıştır. Mahavir Singh'in çıkarttığı kıvılcım durdurulamaz bir yangına dönüşmüştür. Emekleri Hindistan'daki binlerce kıza ilham verip güreşe başlatmıştır.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Benim adım William. Sana ne olduğunu söylediler mi?
2: Annemle babam öldü.
1: Bu doğru. Bu seni rahatsız ediyor mu?
2: İnsanlar hep ölüyor.
1: Doğru bir bakış açısı.

0: Harika. Veronica, yaşadığın ilk evi hatırlıyor musun? Gözlerini kapat. Beni oraya götürmeni istiyorum. Evin dışını düşünebilir misin peki? Ön kapıya gittiğini düşün. Buradan odana kaç adım atıyorsun?
1: 17.
0: Orada bekle şimdi. Yatağından banyoya kaç adım atıyorsun peki?
1: 6.
0: Tamam. Gözlerini kapalı tut. Şu an banyoda mı duruyorsun? Ne gördüğünü söyle.
1: Diş fırçası.
0: Rengi nedir?
1: Yeşil.
0: Başka ne?
1: Karbonatlı beyazlatıcı diş macunu.
0: Başka?
1: Ayna, tarak, diş ipi, mavi bir havlu ve sarı banyo paspası.
0: Bu kadar yeterli. Artık gözlerini açabilirsin.
1: Nasıldım?
0: Harikaydın. Veronica, benimle gelmek ister misin?
1: Nereye?
0: Sana bir şeyler öğretebileceğim bir yere, bir şeyler öğrenmeyi seviyorsun.
1: Ne tür şeyler?
0: Seni çok önemli bir iş için eğitmeyi düşünüyorum.
1: Ne tür bir iş?
0: Birçok kişinin baş edemeyeceği türden. Bunu yapabilmek için çok özel olmalısın.
1: Sen işini nasıl aldın?
0: Ben gönüllü oldum.
1: Neden?
0: Çünkü çok kötü bir adam benim karımı ve kızımı öldürdü.
1: Dondurma yiyebilir miyim?
0: Ne kadar istersen yiyebilirsin.
2: On iki yıl sonra.

0: Orada durmaya devam et. Ayaklarını hissetmemek nasıl bir his öğrenmelisin. Bu çocukları gece yarısı ayakkabısız ormanda takip edeceksin. Soğuk ve ıslak. Sudan kaçınmalısın. Suda dövüşürsen eğer neye dayanıklı olduğunun bir önemi yok.
1: Onları niye vurmuyorum peki?
0: Vurmak mı istiyorsun?
1: Evet, daha kolay gibi.
0: İyi, tamam.

0: Beni vur.
1: Hayır, seni vurmayacağım.
0: Hadi vur beni. Korkuyor musun?
1: Seni öldürmek istemiyorum.
0: Öyleyse yarala. Bu bir emirdir.

0: Anlayacağın silahlarla ilgili sorun. Mermin biter.
1: Hey!
0: Ne yapacaksın? Bende bunlar var. Sende ne var? Mermisiz bir silah nedir bilir misin? Boş bir ağırlık. Hadi

0: Hayır, böyle iyiyim.
1: Araba 8 mil uzakta. Koşarsan hava kararmadan varabilirsin.

0: Kim bu kız?
1: O kız yeni garson.
2: Adı Gwen.
0: Fena değilmiş. Hem de sarışın.
3: Sarışınlara neden takıntılı?
2: Sadece tipi.

0: Ne kaçırdım?
1: İnsanlık olarak özgürüz. Sevmek, nefret etmek, savaşmak, öldürmek için. Bu özgürlük bu gezegendeki her canlıda var. Ötekinden güçlü kişi yoktur, sadece iradesi olan güçlü olandır. Boy, kilo, fiziki görünüşler, bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan zekandır, o kadar. Sorum şu, güçlerini iradesinde toplayan tiplerden misin sen? Söyle bakalım.
2: Dur!
1: Bu muhafız boğma tutuşu. 20 saniyede bilincin kapanır. Kendini savun. Savun kendini. Neyi yanlış yaptın?
2: Kendimi savunmadım.
1: Hayır, bu olduktan sonra kendini savunmak için çok geç. Ayağa kalk. Çekil. Şimdi sen beni boğ.
3: Ne kadar sert?
1: Yapabildiğin kadar. Beni tuttuğunda sakın bırakma bir saniye bile. Canımın çıktığını hissedene kadar. Başla. Daha sert.
3: William? William? Hey, William! Şükürler olsun.
1: Mükemmeldi. Bu çocuklar dövüşmeyi biliyor, öldürmeyi de. Senden büyük olacaklar. Sayıca üstün olacaklar. Silahlı olacaklar. Araziyi tanıyorlar ama sen tanımıyorsun. Onlardan daha zeki ve daha hızlı olmalısın. Zamanı geldi.

0: İnce ise tereddüt etme. Gözlerinin içine bakmanı istiyorum Veronica. Gördükleri son şey senin yüzün olsun. 16,5 saniye.
1: Evet.
2: Hazır mısın?
1: Ne için?
2: Hayatının en güzel anı için. Gidelim.
1: Peki kim olacak?
0: Barın köşesindeki kahverengi süveterli.
3: Merhaba.
1: Ne haber?
3: Gayet iyi. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Tuvaletin yerini gösterebilir misin?

0: fena değil.
1: Fena değil mi?
0: Kendini kontrol etmelisin.
2: Nasıl düştüm ben?
0: Yere mi? Tuvalete sevgilimin peşinden gittin. Onu öpmeye çalıştın, o da seninle dövüştü. Sonra düştün.
2: Özür dilerim.

0: Evet. Buraya gel. Hadi.
1: Kaçma, gel buraya.
0: Buraya gel, kaçma. Gel. Seni yakalayacağız.

0: Başım ağrıyor. Aspirin falan alabilir miyim?
1: Hayır.
0: Yanına uzanabilir miyim?
1: Kendi yatağın var.
0: Biliyorum ama üşüdüm.

0: Şöyle geç. Böyle iyi mi?
1: Çok iyi.
0: Bunu yapamayız.
1: Ama eğitmenimsin.
0: Bu doğru.
1: Eğit beni. Beni çekici bulmuyor musun?
0: Kim bulmaz?
1: Öyleyse neden?
0: Olmaz.

0: Doğruluk serumu. Başka ne?
1: Birazcık DMT.
0: Dimetiltriptamin.
1: Çok güzel.
0: Bu o asidi Kool-Aid gibi gösteren şey değil mi? Bana ne yapacak?
1: En derin ve büyük korkunla yüzleşmek zorunda kalacaksın.
0: Hiçbir şeyden korkmuyorum.
1: No, gerçekten mi? Bu seni insan dışı bir şey yapar. Sanırım sen...
0: Tamam,
1: o,
0: tamam.
1: Öyle mi?
0: Tamam.
1: Bak, insan mısın?
0: Ne kadar sürer?
1: Bu miktar bir saat kadar. Sana bir gün gibi gelecek. Yaklaşık yarım saatte süper insan gibi hissetmeye başlayacaksın.
0: Bu benim mi, senin güvenliğin için mi?
1: Benim. Gerçeği göreceksin.

Ah!

0: William?
1: Tanıştığımızdan beri bugünün geleceğini biliyordum.
0: Neden bahsediyorsun?
1: Başaramadın Veronica.
0: Ne?
1: Başaramadın. Bunca yıl, bunca para ve harcanan imkanlar boşunaymış.
0: Ne yapabilirim?
1: Hiçbir şey. Çok geç.
0: Hayır, lütfen William, bunu yapma.
1: Seçeneğim yok.
0: Bırak gideyim.
1: Keşke yapabilsem. Elveda benim.
0: Ama seni seviyorum.

0: Nereye gittin?
1: Bir adam bana saldırıyordu. Ona vurdun ve ben buradaydım. Masada. Sonra uyandım. Programı geçemedim. Sonra da...
0: Sonra ne?
1: Beni öldürdün. Gerçekten yapar mıydın? Mecbur kalsan.
0: Cevabı biliyorsun. Bana söyletme. Bunu sana iki şey için vermiştim.
1: Senden korktuğumu görmek için.
0: Hayır. Yani her türlü durumda sakin ve odaklı olmalısın. Yorgun, üşümüş, terlemiş, uykusuz ve halüsinasyon görürken dövüşmeyi bilmelisin. Artık son test için hazırsın. Bu karışımın rakibinde olup sende olmaması ne hissettiriyor görmeni istedim.
1: Peki ben bu rakiplerle ne zaman yüzleşeceğim?

0: Düler.
1: 10. Belki bir düzine. Ve lokal başka bir kız, Gwen Thomas, birkaç gün önce kaybolmuş.
0: Birinin sevgilisi var.
1: Bu seni ne diye şaşırttı?
0: Onu bir kadın olarak görmüyorlar.
1: Kimseyi beğenmiyorlar aslında. Empatiden acizler. Numara yapabilirler. Bir kız arkadaş mükemmel bir yol.
0: Bence kız da olanların farkında.
1: Aşk hile üstüne de kurulu bir şey.
0: Doğru. Ona seni seviyorum der ve arada yemek ısmarlar.
1: Bu kız farklı. Diğer kızlar sadece ödül. 14 yaşından beri birlikteler.
0: Bazı evlilikler o kadar sürmüyor.
1: Benimki sürmedi.

0: Nereye gidiyorsun?
1: İnceleme misyonu. Kızarmış patatesler. Burası dolu mu?
2: Rahatına bak.
1: Buranın milkshake'i nasıl?
2: Çok lezzetli.
1: Vanilyalı mı, çikolatalı mı?
2: Ben vanilya severim.
1: Kendine biraz güvenmelisin. Merhaba, 2 vanilyalı milkshake lütfen ve büyük boy patates paket. Teşekkür ederim.
2: Yabancılara hep milkshake ısmarlar mısın?
1: Aslında hayır ama seni görünce neden olmasın dedim. Çünkü konuşacak kimsem yoktu ve senin de yok gibi duruyor. Tabii bir şey bölmüyorsam.
2: Hayır. Bölmüyorsun.
1: Teşekkür ederim. Biliyor musun, beni ilgilendirmez ama biraz üzgün görünüyorsun.
2: Sorun yok, iyiyim.
1: Milkshake içerken üzgün olmak artık kanunlara göre suç. Bunu biliyorsun değil
2: öyle mi? Şu anlaşılmaz milkshake kanununu çiğnemek istemem.
1: Bu milkshake bir oğlanla ilgili bir üzüntüyü mü götürecek?
2: 17 yaşında bir kızım. Tabii ki konu bir oğlan.
1: Anlatsana.
2: Hayır, duymak istemezsin.
1: Hayır, istiyorum gerçekten. Kulağım sende. Bu tam bir işkence.
2: Ne?
1: İzin verseler birini sevebileceğini bilmek. Bazen çok aptal hissediyorum.
2: Nedenmiş o?
1: O birazcık elde edilemez.
2: Bazen sevgilim beni mi, arkadaşlarını mı daha çok seviyor bilmiyorum.
1: Nasıllar?
2: Tam bir kurt sürüsü gibiler. En ufak bir hatada birbirlerini parçalamaya hazırlar. Hiç basıp gitmek istedin mi? Bilirsin. Tanıdığın herkesi ve her şeyi arkada bırakmayı.
1: Evet, bir iki kez.
2: Eğer gidersem asla dönmem.
1: Peki seni durduran ne? Ne olduğunu biliyor musun?
2: Oh.
1: Hayır. Sensin. Teşekkür ederim, bir saniye. Buyurun. Üstü kalsın. Bak, benim öyle büyük kurallarım yok ama tek bir kuralım var.
2: Neymiş o?
1: Bugünü yarın ölecekmişsin gibi yaşa. Öyle yaşarsan işler iyiye gider.

0: Tamam, seninle tanışmak güzeldi.
1: Hey! Teşekkür ederim. Cidden.
0: Sadece bir milkshake.

0: parçalanıyorlar. Bundan zevk alacağım. Ne zaman başlıyoruz?
1: Bu kez öyle olmayacak. Bu görevi tek başına üstlenmen gerekecek.

0: Burası dolu mu?
1: Şimdi sen doldurdun.
0: Tanrım, çok güzelsin. Nasıl oldu da seni daha önce görmedim?
1: Kasabaya yeni tanıştığımdandır.
0: Öyle mi? Kimseyi tanıyor musun?
1: Sadece seni. Bir de bana milkshake getiren hanımı.
0: Pisliğin teki.
1: Öyle mi?
0: Ama lezzetli görünüyor.

0: standartlarına uygun mu?
1: Daha iyisini içtim.
0: Lütfen. Neresi olduğunu merak ettim.
1: Cumartesi gecesi ne yapıyorsun?
0: Saçlarımı yıkayacağım.
1: Hayır, onu cuma gecesi yapacağız.
0: Öyle mi?
1: Cumartesi gecesi 8'de benimle burada buluşacaksın. Temiz bir saçla. Ve kırmızı rujda.
0: Benim temiz saç ve kırmızı ruja ihtiyacım olacak. Nereye gidiyoruz peki?
1: Kimseye söylemeyeceksin ama.
0: Belki.
1: Başka bir dünyaya gideceğiz.
0: Güzel. Çünkü bundan çok sıkıldım.
1: Ben de. Geç kalma.

0: Orada ne yapıyorsunuz?
1: Özel bir şey değil.
0: Böyle giyinerek.
1: Avlanıyoruz. Nasıl görünüyorum?
0: İnanılmaz.
1: Seni seviyorum.

0: Jenny kafanı mı şişirdi?
1: Evet, her zamanki gibi.
0: Hayatının hikayesi.
2: Yeterince biftek yedin mi tatlım?
3: Yedim anne. Harikaydı.
2: Çok sevindim.
3: Çok iyi bir aşçısın. Eminim babam yemeklerini özlüyordur.
2: Eminim yemekhanede yediklerinden iyidir. Seni arkadaşların mı alacak?
3: Birazdan gelirler.
2: Dondurma için vaktin var mı?
3: Dondurma için her zaman vaktim olur.

0: Üzgünüm, tadını çıkarıyordum.
1: Dondurma külahının en iyi yanı ne biliyor musun?
0: Neymiş?
1: İstediğin yere götürebiliyorsun.

0: bu sefer bizim için tavladığın geniş göğüslü fıstık kim ha? Geçenkinden güzel mi?
1: Sürprizleri sevdiğini biliyorum Dini. Bekle ve gör. Hadi avlanalım çocuklar.

0: Hazır mısın?
1: Hiç olmadığım kadar.
0: Beyler?
1: Bir müzik grubu falan mısınız?
2: Onun gibi bir şey.
3: Hayır, biz birlikte söylemiyoruz.
1: Söylemelisiniz.
0: Bu Shane. Bu da Daniel. Danny de diyebilirsin. Bu da Nelson.
1: Merhaba beyler. Ben Veronica.
3: Veronica. Gözlerin acıyor mu?
1: Hayır.
3: Çünkü beni öldürüyorlar. Kalbim böylesine güzel bir kızın ıslanmasına el vermiyor. Hadi gel arabaya bin Veronica. Geç bakalım tatlım, şuraya otur. Rahatına bak, başına dikkat et. İşte oldum.
0: Oraya gitmeden kızı korkutup kaçırmak mı istiyoruz? Sakin ol dostum.

0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Söyledim ya. Başka bir dünyaya.
0: Orada başka kızlar da olacak mı?
1: Bir sürü.
0: Beni tanıştırırsınız.
2: Arkadaşım Annabelle bayılacaksın. Uğruna ölünecek bir kız.
0: Tanışmak için sabırsız
1: oluyorum. Harika bir kız ama çok sinir bozucu.
3: Evet, bazen kenarları şey olabiliyor.
4: Konuya direkt gider. Keskindir.
1: Veronica kasabada yeniymiş. Kimseyi tanımıyor. Yani biraz nazik olun.
3: Hey Veronica. Hiç beyzbol oynadın mı?
0: Softball. Yıllar önce ama.
3: Yani bir sopa nasıl tutulur biliyorsun.
0: Çok iyi değil ama evet.
3: Unutma, omuzlarını hizala ve engelle.
1: Pekala, vurucular dışarı.
2: Salla şunu, salla hadi.
3: Yakaladın, yakaladın dostum.
5: Evet.
3: Yapıştır, yapıştır.
2: Evet.
5: Harika.
2: İşte evet. Bu ya. Evet.
0: Etkileyici.
1: Pekala beyler, sıradaki kim?
3: Ne diyorsun? Bunu kaldırabilir mi?
1: Bilmiyorum. Ya sen? Pekala, hazır mısın?
5: İşte başlıyoruz.
4: Deneme bir.
0: Hazır değildim.
2: Bir daha dene. Yapalım hadi. Bu sefer yap şunu tatlım. Hadi bebeğim.
3: Bir deneme daha.
1: Tamam, işte burada. Sıkı tutun. Hadi hadi hadi.
5: Hadi hadi hadi.
2: Bir,
5: hadi,
2: iki,
5: hadi.
2: Üç, salla.
3: Yapabilirsin.
5: Evet. Harika. İyi oynadın.

0: değildi be.
1: İyi oynadın. Şanslı oyuncu eve mektupla
0: ya
1: gidecek.
0: Ya da beyzbol topuyla. Ama haklısın, evet. Mektup daha mantıklı. Sonuçta posta kutusu.
2: Etkilendim.
3: Teşekkür ederim.
2: Kararınız ne çocuklar? Ha?
0: Felaket mi kız?
1: Sopa savurabiliyor, orası kesin.
2: Sanırım onu biraz daha etrafta tutacağız.
1: Sanırım. Teşekkürler.
3: Yaklaştık mı?
2: Az kaldı.
3: Umarım beklediğime değer.
2: Değecek. Güven bana.

0: İlk biz mi geldik?
1: Hep ilkizdir.
0: Biraz kısa giyinmişim. Yani dışarısı epey soğuk.
1: Harikasın. Hadi.
2: Veronica! Woo!

Merhaba. Rahat ol. Burayı seveceksin. Şuraya oturabilirsin.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
4: Bebekler, ebebekle büyürler.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.

0: samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Burası tavuk dünyası.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: A101'de haftanın yıldızları. Pınar yarım yağlı süzme peynir 215 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
5: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Sadece durunladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
4: Yakıt alacağız yine, yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
3: Kredi.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bakın.
5: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
4: Tam da leslik.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo çocuk şarjı diş fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te.

0: Yoğun esans. Made in Med.
1: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
2: Ay, torunun doğum günü, kartım internet alışverişte kapalıymış.
3: Akbank asistanlarla da.
4: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
5: Anında çözdü. Çözer tabii.
4: Tak diye sor bil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
4: Mobilin bankası Akbank.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur.

0: Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İlk biz mi geldik?
1: Hep ilkizdir.
0: Biraz kısa giyinmişim. Yani dışarısı epey soğuk.
1: Harikasın. Hadi.
2: Woo!
1: Veronica!
2: Woo!

0: Peki şimdi ne?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Normalde burada ne yapıyorsunuz?
1: Konuşuruz. Hikayeler anlatırız. Ve oyunlar oynarız.
2: Veronica, bir oyun oynamak istemez misin?
0: Kesinlikle. Ama öncesinde bir şey içmek isteyen?
3: Ooh.

0: Peki oyuna hazır mısın?
1: Oyuna bağlı.
0: Doğruluk mu cesaret mi?
1: En sevdiğim.
0: Biz biraz değişik oynuyoruz. Daniel'daki torbadan bir cesaret seçeceksin. Doğruluk mu cesaret mi diyeceksin. Ama bir daha cesaret seçersen yapman gerekecek.
1: Tamam.
0: Doğruluk.
1: Yaptığın en kötü şey.

0: İlk ava çıkışım.
1: Ne avlıyordun?
0: Tavşan. Babam bana ilk 22'lik verdiğinde 10 yaşındaydım. Büyük bir olaydı. Birlikte ilk avlanmamız. İyi bir nişancıydım. Tavşanı gördüğüm gibi mıhladım. Ama işi tamamen bitiremedim. Butlarının arasından vurdum onu. Topallıyordu. Yürümeye devam etti. Sonra babam av bıçağını çıkardı. Gidip işi bitirmemi söyledi. O tavşanı bulana kadar neredeyse yarım kilometre takip ettim onu. Bana baktı. Ve ben de aptal bir hata yaparak gözlerine baktım. Yapamadım. Babamın bıçağını cebime koydum ve gittim. Onu orada bıraktım. Babama tavşanı kaybettiğimi ve eve gitmek istediğimi söyledim.
1: O ne dedi?
0: Eve asla elim boş dönme. Asla.
1: Yaptığın en kötü şey bu mu?
2: Evet, Veronica haklı.
0: Tavşan zaten açlıktan ya da pis bir enfeksiyondan bir kurt tarafından yenerek ölecekti. Çünkü baş

0: Yaşadığım işi bitirecek kadar erkek değildim. O yaratık boş yere acı çekti. Bir şeyi öldüreceksin diye acı çekmesine gerek yok. Sıra senin.
1: Doğruluk.
0: Senin yaptığın en kötü şey?
1: Bir keresinde birinin hayatını kurtarabilirdim ama... kurtarmadım.
2: Detaylar. Öyleyse iç.

0: Pekala.
1: Doğruluk için yeterince içmedim.
0: O zaman cesareti oku.
1: Bir şeyi öldürmek. Bu çok kolay.
2: Oo, gerçekten yapman gerekli mi?
1: Cesaret cesarettir.
2: Oo!
0: Nefis.
3: Bu var ya, bu herif var ya, senin lanet olası pislik. Bunu gördünüz mü?
1: Enfes.
0: Dindar mısın Veronica?
2: Hayır.
0: Bu soruyu çok insana sordum. Bazısı evet çok der. Bazısı da senin gibi hayır. Senin grubundakiler eminim ölecekken hayatlarının son anlarında buharlaşırlar. Her biri Tanrı'dan yardım ister.
2: O zaman sanırım seni üzeceğim.
3: Hiç Pisat diye birini duydun mu Veronica?
2: Hayır.
3: 16. yüzyıl siyasi taşlamacılarındandı. Ve ona göre acı çekmediğin sürece asla ama asla gerçek haz yaşayamazmışsın. Senden rica ediyorum. Vur bana. Hadi ama bebeğim, daha iyisini yapabilirsin, değil mi? İşte bu.
2: Peki diğer kızlar ne zaman geliyor?
0: Söyledim ya. Bir sorun mu var?
2: Yok. Sadece sayıca az olmayı sevmem.
3: Aa, endişelenme. Yakında iyi bir ortamın olacak tatlım.
0: Eğleniyoruz, değil mi?
2: Evet.
0: Birini öp.
1: Bana bakma.
3: Yapma, ben bildiğin kızlardan değilim.
0: Kural kuraldır sonuçta. Sıra sende.
4: Bağla.
0: Doğruluk mu cesaret mi?
2: İkidir bunu çekiyorum.
0: O zaman cesareti yapmak zorundasın. Nelson kemerin.
1: Niye benimki olması gerek?

0: Ah Veronica, daha önce Manhattan eski modayı değiştim ama getirdiğin içki bayağı sağlammış.
1: En iyisidir.
2: Çok tercih var. Doğruluk.
1: Yine mi?

0: Ne kadar da dürüstsün. Eminim sana içirtebilirim.
1: Dene.
0: Gwen Thomas'a ne oldu?
1: O kızı tanımıyorum. Sen tanıyor musun?
0: Alakam yok.
1: Kaybolduğuna üzüldüm.
0: Senin okulunda değil miydi?
1: Sıra sende.
0: İtmen gerekmiyor mu?
1: Doğruyu söyledim. Ona ne oldu bilmiyorum. Sıra sende.
0: Daha şimdi yaptım.
2: Ben çıktım.
3: Ben de.
4: Ben de.
0: Biraz yardım.

0: Öl. Eve gitmek istiyorum.
1: Hayır.
0: Beni eve götürür misiniz?
1: Daha yeni geldik ama.
0: Umurumda değil.
1: Niye? Oyun eğlenceli değil mi? Tamam, başka bir şey oynarız. Ne düşündüğünü biliyorum. Endişelenme. Oyun sonrası kadınlar pek iyi kaçamaz. Ve ben koşmanı istiyorum Veronica. 5 dakikam var.
0: Peki sonra?
1: Seni avlayacağız.
2: Lütfen kurtar beni. Ormandayız. Kimse seni duyamaz.
1: İstediğin kadar var.
0: Lütfen bu komik değil.
3: Hayatın için yalvarırken.
1: Pekala beyler, ben söyleyene kadar gözlerinizi kapalı tutun. Şimdi Veronica, 360 derecenin 1/4'ü kaçtır?
0: 90.
1: 90. Tabii hangi yöne gideceğini bilmiyorum. Yani her birimiz ayrı bir 90 dereceye bakacağız. Ve ne kadar gidersen biz de o kadar araziye bakmış oluruz. Şahsen şansını çok sevdim. Ama kaçman gerek. 5 dakika.
0: Lütfen.
1: Koş tavşan. Koş! Acaba ona 4 dakika versek mi? Oo, birileri bugün çok heyecanlı.
4: O beklemezse ben de beklemem.
1: İçkiyi unutma. Oyunlar başlasın.

Hadi seni Babil'li pislik. Seni Babil'li pislik. Beni duyuyor musun? Sana diyorum, senin lanet olası. Lanet olası pislik.

bırak artık! Sana çikolata ediyorum, babilli pislik!

0: Ne bahbelli pislik!
1: Ha ha ha!

0: Anne! Anne! Anne!
1: Nelson!
0: Anne! Hadi! Hadi sizi korkaklar. Bugünün geleceğini biliyordum. Hepinizin bana karşı çıkacağını biliyordum. Kendinizi çok zeki sanıyorsunuz değil mi? Ben daha zekiyim. Hadi! Hadi sizi korkaklar! Hadi! Sizi geberteceğim. Hadi! Göster kendini! Neredesin? Bu mu? Gücün bu kadar mı? Hadi!

0: Hayır, hayır lütfen. Lütfen yapma. Lütfen. O çok büyük bir kaya.
1: Nelson!

0: Jameson? Ne? Ne oldu?
1: Hiçbir şey. Nelson'la Danny arasında şapşal bir şaka. Burada ne işin var?
0: Shane'i arıyorum. Onu gördün mü?
1: Avlanıyor.
0: Smokin'le mi?
1: Kendine bakmak önemlidir sonuçta.
0: Burada ne yapıyorsunuz?
1: Nasıl görünüyorum?
0: İyi.
1: Sadece iyi mi? Hadi ama. Eskiden çok daha iyiydin.
0: Jameson, harika görünüyorsun ama artık ben...
1: Ne, farklı mı hissediyorsun? Şimdi?
0: Evet.
1: Öyle mi?
0: Öyle. Hayatıma devam ediyorum.
1: Şimdi Shane'le mutlu musun?
0: O iyi biri.
1: Peki o senin için iyi bir sevgili mi? Ben bu hatayı yapmazdım.
0: Şansın vardı.
1: Daha çocuktum.
0: Hala öyleyiz.
1: Yıllar önceydi. Artık büyüdüm.
0: Ben de öyle. Farklı bir yönde.
1: Jenny. Sana söylediğim çok önemli bir şeyi unutuyorsun.
0: Neyi?
1: Hepimiz birer hayvanız. Ve değişmeyiz canım.
0: Shane.
2: Bunu nasıl yaparsın?
1: Kafası karışıktı.
0: Çok üzgünüm, bir anda...
2: Kes sesini! Ve sen?
1: Senden önce ben vardım. Ben ilktim.
2: Onunla yattın mı?
0: Çok öncedendi, ne yaptığımızı bilmiyordum bile.
1: Hiç sanmıyorum. Sanırım bunu hak ettim.
0: Shane, kes şunu.
1: Daha iyi hissettirdi mi dostum?
2: Hayır. Bak, biz çıkmadan önce yaptığınızı kontrol edemem. Ama neden şimdi? Neden?
1: Gerçek ortaya çıksın diye.
2: Ne gerçeği?
1: Sürekli kaçtığın gerçek şeyin. Bizim gibi insanlar sevemez. Uzun zamandır ahmaklık ediyordun, inanmaya başlamıştın.
2: Onu seviyorum.
1: Hayır, sevemezsin.
0: Bizim gibi insanlar ne demek?
2: Hiçbir şey. Bunun söylediği hiçbir şeyi dinleme.
1: Bilmesi lazım şey.
0: Neyi bilmeliyim?
1: Burada ne yaptığımızı.
2: Eve git. Yarın
0: bilmek
2: sabah konuşuruz.
0: Bilmek istiyorum.
1: Vakit geldi şeyin.
0: Burada ne yapıyorsunuz?
2: Sarhoş olup hikaye anlatıyoruz.
1: Sonra da... senin gibi kızları avlıyoruz. Anladın mı?
0: Şeyin.
2: Yalan söylüyor.
1: Birçok şey olabilirim Jennifer ama yalancı değilim. Gwen Thomas'ı biliyor musun?
0: Benim sınıfımdaydı.
1: Evet. Şu tepenin orada onu hallettik. Tek kurşun. Tam göğsünden.
2: Yapma. Ona inanma.
1: Her zaman silah kullanmıyoruz. Teknikleri karıştırıyoruz polislerden kurtulmak için.
0: Tüm bunlar saçma bir şaka.

0: Şeyin.
1: Sana git dedim.
2: Hiçbir yere gitmeyecek. Çok şey biliyor Şeyin.
3: Hayır. Onu vuracaksan önce beni vurmalısın.
2: Peki.

0: Ben çok özür dilerim.
1: James'ın söylediği her şey doğru değildi. Seni seviyorum. Hep seveceğim.
2: Shane.

Tebrikler. Sakin ol, sakin ol. Sadece işine hayran oldum. Daniel, Nelson, şimdi de Shane. Gerçekten etkileyici. Hayır, hayır. Rahat ol, derin nefes al. Biraz otur. Hazır olana kadar sana dokunmam.

0: Oyun oynayalım mı?
1: Sen ve şu oyunların.
0: Oyun şöyle. Ben soru soracağım, sen cevaplayacaksın. Sen soracaksın, ben cevaplayacağım.
1: Evet, sanırım.
0: Peki. Arkadaşlarım niye böyle kafayı yedi sence?
1: Dimetil triptamin, biraz da pentotal sodyum.
0: Peki. Vay canına. Sıra sende. Aa, çok heyecanlı.
1: Kaç kız öldürdün?
0: Çok sıkıcı.
1: Soru sorarsam cevaplayacağını söylemiştin.
0: 21, seni de sayarsak.
1: Bak sen. Sanırım biraz aceleci davranıyoruz ha?
0: Arkadaşlarımı öldürmek nasıl hissettirdi?
1: Harika.

0: Aa tanrım, aşık oldum.
1: Shane'in kız arkadaşı.
0: Ne olmuş ona?
1: Jennifer'dı değil mi?
0: Evet. Onu tanıyor musun?
1: Şimdi sıra bende. Onunla birlikte oldun mu?
0: Tabii ki oldum. Birçok kez. Çok güzeldi. Niye sordun ki?
1: Sadece merak ettim.
0: Niye sordun?
1: Bu onun en korkunç ve en derin korkusuydu.
0: O kadar da derin olamaz. Birçok insanın en büyük korkusu yüzeydedir ve ortaya çıkmayı bekler.
1: Senin yüzeye çıkmayı bekleyen korkun ne? En korkunç ve en derin korkun.
0: Yeterince dinlendin mi? Pekala. Benim en korkunç ve derin... İyi dayandın. Bu arkadaşlarım içindi. Bunu yapmak zorunda değiliz.
1: Bence zorundayız.
0: Ya da evlenebiliriz.
1: Tabii ya, bunun olacağını sanmam.
0: Ben sanıyorum. Birlikte çok mutlu oluruz.
1: Kasaba kasaba dolaşıp insanları mı öldüreceğiz?
0: Aynen öyle. Sadece neşemi yerine getiriyordum. Pekala, hadi dövüşelim.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar.

0: Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanacak.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken...

ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa?
3: E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Tanrım, güzel kokuyor.

0: Dikkat et. Kendini asmak istemezsin, değil mi?
1: İndir beni.
0: Bunu niye yapayım ki?
1: Bunu bir daha yapmam, söz veriyorum.
0: Tam olarak neyi?
1: Kızları avlamayı.
0: Bundan emin değilim.
1: Ne istersen veririm.
0: Biliyor musun, şimdi oyun gibi gelmeye başladı Jameson. Oyunları ne çok sevdiğini biliyorum. Bu oyunun adı da... Tek soru olsun. Çünkü istediğim ve sende olan tek bir şey var. Sence bu ne olabilir?
1: Lanet olsun.
0: Dikkatli ol.
1: Ne? Ne olduğunu bilmiyorum ama söyle, senindir.
0: Hayatın.
1: Hayır. Lütfen yapma. Lütfen yapma.
0: İnsanların kaderlerini kabullenmek yerine seninle nasıl anlaşmak istediklerini hiç fark ettin mi? Dindar mısın Jameson?
1: Hayır.
0: Tanrı'ya yardım etmesi için yalvaracak
1: mısın?
0: Hayır! Belki de yalvarmalısın.
1: Defol git! Aman Tanrım. Hayır. Hayır, lütfen dur. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, gidin! Gidin. Gidin buradan lütfen. Kesin şunu lütfen. Durun. Durun. Dur. Uzaklaş benden. Uzaklaş benden lütfen. Git buradan. Lütfen defol. Kes şunu diyorum. Dur lütfen. Git başımdan lütfen. Git buradan. Git.

0: Aferin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen iyi misin?
1: Daha iyi olmamıştım.

0: pankeklerin nasıl?
1: Berbat.
0: Benimki de öyle.

0: Geldi mi?
1: Hayır.
0: Şimdi?
1: Hayır.
0: Şimdi?
1: Gelmedi.
0: Şimdi?
1: Şu şeyi düzgün çevir.
2: Seul Olimpiyatlarındaki güreş alanına hoş geldiniz. Bugün heyecan verici bir maç bekliyoruz.
1: Geldi.
0: Aşağı in, iyi mi?
1: Hayır. Orada kalıp tut.
2: Bu olimpiyatların final maçı. 72 kilo kategorisinde Rusya ve Amerika'dan güreşçiler arasında. Güreşin Hindistan'da bu kadar popüler bir spor olmasına rağmen Hintli güreşçilerin olimpiyatlarda hayal kırıklığına uğraması gerçekten üzücü.
1: Bizim çocuklar bile eve madalya getirebilir. Ama destek nerede? Ne para ne de imkan. Çocuklarımız nasıl madalya kazanacak?
3: Eğer kelimelerle madalya kazanılabilseydi, bunu uzun zaman önce kazanmıştım.
1: Burada yeni misin? Ben de öyle düşünmüştüm.
3: Bir gün bir güreş arenasına girmeyi dene. Maç başlamadan önce canını kurtarmak için koşarsın.
1: Görünüşe göre bunu birçok kez yapmışsın. Kaçmayı.
3: Burası arena olsaydı kimin kaçacağını görürdük.
1: Arenaya niye ihtiyacımız var ki?
4: Şimdi hepimizin beklediği an. Sahne büyük bir dövüş için hazır. Havada hissedilir bir heyecan var. Her iki güreşçi de dövüş için geliyor.
2: Kesinlikle haklısın Tom. İlginç bir maç olacak gibi görünüyor. Kalabalık heyecanlı görünüyor. Güreşçiler yüz yüze geliyor. Bakalım nasıl olacak? Merak içindeyiz. Klasik bir el sıkışma. Hakemin düdüğü ve maç başlıyor.
4: Yere serildi. Yere serildi. Rus güreşi için erken bir yerilgi. Aşırı güven her zaman kötü sonuçlanmıştır sayın seyirciler.
1: Bir daha denemek ister misin? Sevgili kardeşim.
4: Güreşçiler ikinci round için yerini alıyor.
5: Evet Tom, karşılaşma göründüğü kadar kolay olmayacak. Bakalım şimdi ne olacak? Merakla bekliyoruz. İki güreşçi de birbirini kavradı. Harika bir hücum. Bir o kadar da harika bir savunma. Müthiş bir hareket. İnanılmaz.

0: Ona neyin çarptığını anlayamadı.
1: Şimdi bitti sen.
0: Başka bir hücum daha. Ve bir karşı hücum. Ve bitti. Karşılaşma bitti. David Goliath'ın, Goliath David'in yerine geçti resmen. Kimse Rus güreşçinin böyle çabucak yenileceğini tahmin etmiyordu. Ne maçtı ama. Birinci sınıf güreş budur.
1: İyisin. Az önce ülke şampiyonunu yendin.
2: Cesaretin kırılmasın dostum. Az önce bir ulusal şampiyonu kaybettin.
3: Amcamla tanışın. Mahavir Singh Pogat. Güreşi uzun yıllar önce bıraktı. Ama güreş onu bir türlü bırakmadı.

Küçük çocuk kazanacak. İşte böyle. Sırf kas geliştirmek seni iyi bir güreşçi yapmaz. Buraya gel evlat. Güreş kanında olmalı. Doğuştan gelmeli. Al, kendine süt al. Tanrı seni korusun.

0: Tabağında yemek olmayınca ne yiyeceksin? Madalyayı mı yiyeceksin? Güreş kimsenin umurunda değil. İş teklifini kabul et. Yoksa kötü olur.
1: Güreşi neden bıraktın?
2: Başka seçeneğim yoktu. Güreş bana ün ve saygı kazandırdı ama para kazandırmadı. O yüzden bu işe girdim.
3: Her güreşçi ülkesine onur ve şeref getirmeyi hayal eder. Ancak ülke destek vermezse bir güreşçi ne kadar ileri gidebilir ki?

0: Ülken için madalya kazanamaman hiçbir şekilde senin suçun değil. Bu anıların seni üzmesine daha ne kadar izin vereceksin?
1: Bak, benim yapamadığımı oğlumuz yapacak. Ülkemiz için altın kazanacak. Bayrağımız en yüksekte dalgalanacak. Bunu unutma.
2: O gün amcam lise sınav sonuçlarını bekleyen bir öğrenci kadar endişeliydi.
3: Endişelenme kardeşim. Her şey yolunda gidecek.
4: Bir kız.
2: Amcam bir erkek umuyordu. Ama bir kız doğdu.
3: Önemli değil. Bir kız kardeşin oldu Omkar. Ha? İyi değil mi?
2: Çok sevinmiştim. Ama amcam rol yapıyordu. Ve her şey öyle başladı. Birdenbire köydeki herkes erkek çocuk sahibi olma konusunda uzman oluverdi.
5: Güneş doğmadan önce sol elinle mısır yufkasına sarılmış beyaz susamla yapılmış tatlıları siyah bir ineğe yedir. Bir oğlun olur.
6: Mahavir, işte özel bir dua. Oğlan için her gün oku. He?
7: Al, ye bunu. Yesene. Durur musun? Dur dedim. Al, al, al hadi.
8: Mahavir, yalnızca pazar günleri deneyin. Diğer günlerde kuvvetini iyice kazan. Anladın mı? Anladın mı?
2: Ne insanlar tavsiye vermeyi bıraktı?
9: Al bakalım evlat.
2: Ne de amcam ve yengem onlara göre hareket etmeyi. Doğum günü yaklaştı ve köyün yarısı yanlarına geldi. Bir erkek için teşekkür almaya.
3: Greta bir erkek kardeşin olacak. Onunla oynayacaksınız.
4: Bir kız.
2: Ama ne amcamın bir oğlu oldu, ne de köylülerin bir övgüsü. Peki tüm bu şaşmaz teknikler içinde hata neredeydi?
5: Siyah bir inek yerine siyah bir manda beslemiş olmalı, yoksa kuzenim Rotak'a bak. 3 yılda 3 sağlıklı oğlu oldu.
6: Eğer duayı ters okursan sonuçlar da ters olur, öyle değil mi?
8: Kendine hakim olmak çok önemli. Ona pazar günleri denemesini söylemiştim, tamam mı? Her gün, her gün denemiş olmalılar.
0: Sana bir oğlan veremedim.
1: Senin suçun değil. Sakın beni yanlış anlama. Gita ve Babita ikisi de benim için değerli. Ama sadece bir oğlan hayallerimi gerçekleştirebilir.

Yıllar geçti. Amcam kararlıydı, bir erkek evlat istiyordu. Ama belki Tanrı da kararlıydı. Üçüncü çocuk kızdı. Dördüncü çocuk da öyle. Bu sefer ben de kederliydim.

0: Hadi çevir şunu, yoksa yanacak.
1: Al baba.
2: Bundan sonra amcam bir erkek evlat arzusundan ve hayalinden vazgeçti.
3: Hey mavi sinkçi! Onun nesi var?
4: Akşamki güreş maçını izlemeye geliyor musun? He?

0: Hayır. Siz gidin.
1: Hey Mavir. Bir oğlum oldu. Buyur şeker al.

0: Ne oldu?
1: Bak nasıl dayak yemişler, söylesenize. Sen de bir şey söylesene.
2: Tamam, evet, nasıl dayak yediklerine bak.
1: Her tarafları yara bere
2: her
1: içinde.
2: Her tarafları yara bere içinde.
0: Niye dövdün?
3: Dövmedim amca.
4: Geyta ve Babita dövmüş.

0: onlar başlattı baba. Bana ezik, Babita'ya cadı dedi. Biz de günlerini gösterdik işte.
1: Sırf bir laf için bu kadar dövülür mü?
2: Evet, bu kadar çok dövmemeleri gerekirdi. Bağışlayın lütfen, daha çocuklar.
3: Senin kızların olduğu için bu sefer bir şey demiyoruz.
1: Yürüyün, kızlardan dayak yemişler.
2: Buraya gelin. Gelin buraya.
0: Bir daha kavga etmeyeceğiz baba.
2: Önce bana nasıl dövdüğünüzü anlatın.
0: Önce o bana ezik dedi ama ben sessiz kaldım. Sonra Babita'ya cadı dedi. Bu kadar. Onu tuttum ve böyle yumruk attım.
4: Sonra da diğeri saldırdı. Onu saçından yakalayıp yere attım ve dirseğimi sırtına geçirdim.

0: Boğulmakta olan bir adama umut vermek için bir dalın yeterli olduğunu söylerler. Ama amcam bir değil iki can kurtaran bulmuştu.
1: Başından beri bir oğlum olsun da ülkeme bir altın kazandırsın diye tutturmuştum. Ama aklıma gelmeyen şey altının altın olduğuydu. İster erkek kazansın ister kız. Şu andan itibaren Gita ve Babita ev işi yapmayacak. Güreş onların kanında var. Şu andan itibaren sadece güreşecekler.
2: İyi ama güreş erkekler içindir.
1: Kızlarımız erkeklerden aşağı mı?
2: Ama ben kızların güreştiğini hiç görmedim. Komşular ne der sonra?
1: Ne kadar konuşurlar ki?
2: Ya kızlar ellerini bacaklarını kırarsa?
1: Düzeltiriz.
2: Parayı nereden bulacağız peki?
1: Bilmiyorum.
2: Hayallerin yüzünden kızların hayatını mahvetme lütfen.
1: Bir yıl denememe izin ver. Bir yıllığına duygularını içine göm, tamam mı? Yanıldığım ortaya çıkarsa hayallerimi sonsuza dek içime gömerim.

0: Yarın sabah 5'te hazır olun.
1: Neden baba?
0: Size Golgappa yedireceğim.

0: Beşte tamam mı?
1: Yine ne yaptın?
2: Sen bir şey yaptın sanmıştım.
0: İyiyim. Nasıl?
2: Daha az acı baba.
0: Tamam, daha acı yap. Şimdi istediğiniz kadar yiyin. Çünkü bugünden itibaren ikiniz de bir güreşçi gibi yaşayacaksınız. Ve güreşçiler salamura, yağlı ve baharatlı yiyecekler, yani en sevdiğimiz yiyecekleri yiyemez. Bunu son yemeğiniz olarak görün. Hadi daha hızlı Babita. Hadi daha hızlı Babita.

0: 33, 34. Durma, devam et. Hadi, ha gayret. Hadi. Baştan başla. 40. 41. Dur.
1: Yapamayacağım baba.
2: Kimse bu kadar ağır cezalandırılmamıştır. Bana hakaret etmişti. Neden ona saldırdın?
1: Onu bana sen söyle lütfen. Sen niye ona saldırdın o zaman? He?
2: Bana hakaret etti.
0: Elli.
1: Yapamıyorum
0: hayır,
1: baba.
0: Hayır, devam edeceksin. Hadi.

0: Tüm emirlerine uyacağız anne. Söz veriyorum.
1: Sadece bizi güreşten kurtar.
2: Bir yıllığına anneniz olduğunu unutun. Hey, ne çabuk unuttunuz.
3: Ne kadar saçma Mavir. Kızlar güreş arenasına mı gelecek? Bu yaşta günah mı sokacaksın?

0: Babita. Bacaklarım ovar mısın?
1: Ben de sana aynını soracaktım.

Toprak Ana'ya her zaman saygı gösterin. Ona ne kadar çok saygı gösterirseniz o kadar saygı görürsünüz, tamam mı?

0: Amcam Geta ve Babita'yı güreş alanına sokmayı başarmıştı. Ama eksik olan bir şey vardı. Geta ve Babita'nın iyi antrenman yapabilmeleri için iyi güreşçilerle antrenman yapmaları gerekiyordu.
1: Omkar mı? O mu?
2: Evet.
1: Bu çok değil mi kardeşim? Kızları güreştirmen yeteri kadar kötüydü zaten. Şimdi de oğlanlarla mı güreşmelerini istiyorsun?
2: Evet mi? Hayır mı?
1: Evet demeye gönlüm el vermiyor. Ama hayır diyecek cesaretim de yok.
2: Tamam, gönder onu.
0: Sizin yüzünüzden ben de ateşe düştüm.
3: Şikayet etmeyi bırak. Sadece ateşe düştün. Biz savaşa gönderildik. Koşmaya devam.
4: Babam niye onu bizimle eğitiyor ki? Bu ufaklık bize rakip değil.
3: Bence tam bir KHD o.
4: Ne demekmiş o?
3: Konuşmaya Yavuz, dövüşmeye Uyuz.
0: KHD o ne demek?

0: Yavaş ol. Ben küçük kardeşinim.
1: Tabii tabii. Yanlış anlama ama kızların biraz güçsüz.
2: Benimle güreşmek ister misin?
1: Birazdan dönerim.

0: Seni bir türlü anlayamıyorum.
1: Aynı anda hem koçları hem babaları olamam. Koçu iş başındayken babanın kenara çekilmesi gerekir.

0: Sana KYDU dediğim için özür
1: dilerim. Özürmüş. Hadi oradan.
2: Bunu bir şaka mı sanıyorsun? Seni yere atıyor ve ona izin mi veriyorsun? Soldan hücum ettiğinde kendini sola sabitleyip neden savunma yapmıyorsun?
0: Ne, özür dilerim baba.
2: Evlat, bu güreş. Üç özürde oyun biter, tamam mı? Hadi tekrar deneyin. Gücüne ne oldu senin?
3: Kızları güreş için eğitmeye başladın. Bir şey demedim. Ama mutfağımda tavuk pişirmene izin vermeyeceğim.
2: Biraz anlamaya çalış. Güreşçilerin proteine ihtiyacı var.
3: Umurumda değil. Eğer mutfağımda et pişerse yemeği bırakırım, tamam mı?
2: Kızlarının güçsüz güreşçiler olmasını
3: mı istiyorsun? Onu bunu bilmem. Mutfağımda tavuk pişmesine imkan yok.
2: Ah. Omkar.
4: Evet.
2: Yemek yapmasını biliyor musun?
4: Hayır amca.
2: Öyleyse öğren.
3: Şu anki diyetlerine yetecek paramız yok. Tavuğu nasıl alacağız söylesene.
5: Ne diyorsun? 100 rupilik tavuğu 20'ye mi satmamı istiyorsun? Benim burada karım ne olacak? Matematiği açıkla bana, ha? Ne dersin?
2: Bak, Gita ve Babita sonunda ünlü güreşçiler olacak. İnsanlar senin dükkanındaki tavukları yediklerini öğrendiğinde sence nereden tavuk alırlar söylesene.
5: Bu mantıklı ama biz sadece 20 rupi mi?
2: Başka dükkanlar da var.
5: Bekle bekle. Dinle. 40 yapalım ha. Hadi.
2: 25'ten fazla çalışmaz. Hayır.
3: Soğanları kavurdum. Ve bu tava bir daha mutfağıma girmeyecek.

0: Şimdi tavuğu tavaya koyun. Ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinç de yeniliyormuş. Ama ekmekle de yenilebilir tabii. Amcam kendi görevini, köylüler de kendi görevlerini yerine getiriyordu.
1: Kızların işi yemek yapmaktır. Güreşmek değil.
2: Mahavir Singh delirmiş.
3: Delirmedi. Utanmazın teki oldu. Kızlara şort giydirip erkeklerle dövüştürüyor. Böyle utanmazlıklar yapıyor.
4: Güreşe başladığınızdan beri yürüyüşünüz çok erkeksi oldu. Acaba başka neler olacak?
5: Sırada yumruğumu suratına indirmem var.
6: Sana kaç kere söyledim. Bir oğlan doğurmuş olsaydın.
7: Anneleri de hiç sesini çıkarmıyor.
8: Bütün köy bize gülüyor. Kızlarımızla kim evlenecek şimdi?
9: Kızlarımızı o kadar yetenekli yapacağım ki erkekler onları seçmeyecek. Onlar erkekleri seçecek.
5: Bugün babama güreşin yürümediğini söyleyeceğim.
10: Ben de öyle. E-R-K-E-K-E. Erkek, K-E-D-İ.
5: Hadi.
10: Kedi.
5: Baba, bu güreş işi yürümüyor. Babita için yani.
10: Evet baba, Geyta o kadar çok yoruluyor ki derste her zaman uyuyakalıyor. Yani o derslerine hiç odaklanamıyor.
5: Babita'nın vücudu çok ağrıyor. Bütün gece dönüp duruyor, uyuyamıyor.
10: Okulda kızlar Geyta'ya erkek diyerek dalga geçiyor. Üzücü değil mi?
9: Bunların hiçbiri sorunmuş gibi gelmedi bana. Gerçek bir sorun olursa söyleyin. Oku.
10: Z-Ü-R-A-F-A.
5: Baba, çamurda güreşmekten saçımız mahvoluyor artık. Ma onda bit var hem. Bu akşam 8 tane öldürdüm.
9: İşte bu gerçek bir sorun. Tamam. Yarın 5'te hazır olun. Oku.
5: Baba lütfen, bir sorunumuz yok.

0: ta hoşumuza gidiyor. Lütfen saçımızı kesme ama. Ne dersen yaparız. Anne bir şey söylesene. Babamın yaptığına bak. Lütfen saçımızı kesme baba. Ne dersen yaparız. Sabah uyanırız. Her şeyi yaparız. Şikayet etmeyiz. Saçımızı kesme ama ne olur ne olur baba. Baba lütfen kesme baba.
1: Kes.
2: Keseyim mi?
1: Uzatabilir misin? O zaman kes. Kes.

0: Onları güreştirmek yine iyiydi. Ama saçlarını kesmek zalimlik. Sonuçta onlar kız.
1: Bak ne yapıyorsam onların iyiliği için. Onları güreşten alıkoyan her şeyden tek tek kurtulacağım.
2: Ay mı yoksa güneş mi doğmuş? Gerçekten kafam karıştı. İkisi de aynı anda doğmuş galiba.
3: Bırak Babita. Biz suçlu oluruz sonra. Bu kadar güreş yeter. Sokak dövüşü zamanı.
4: Ve sonra Haryana'nın Balalia adlı küçük bir köyünde büyük bir isyan başladı. Devrimciler Gete ve Babita, diktatör Mahavir Singh'e karşı. Amcamın tüm cephaneliği teker teker etkisiz hale getirildi. Çalar saat zekice yanlış ayarlanmıştı.

0: oldu baba? Bugün geç kaldın.
1: Yaşlanıyor.
0: Sorun değil. Bugünün antrenmanını bitirdik. Gel Babita.
2: Sayısız ampul şehit düştü.
3: Bu ampuller nasıl her gün patlıyor?
0: Kalite baba, kalite.
2: Yaralanma bir müttefik oldu. Savaş alanında savaşmadan teslim olundu.
3: Hah, dayak mı yemek istiyorsun?
2: Ve amcam iki eli olmasına rağmen Şolay filmindeki kolsuz karakter gibi çaresiz hissediyordu.
3: Git buradan.
2: Birdenbire nasıl bu kadar güçlendiğimi anlayamıyordum. Ama amcam kızlarının neden birdenbire bu kadar güçsüz olduklarını çok iyi anlıyordu. Ve savaşı kazandıklarını sanıyorlardı.
4: Hey! Sunita'nın düğününe mi gidiyorsunuz?
0: Anne!
4: Beni utandırmaya mı çalışıyorsunuz? Birini seç.
1: Bence bu.
4: Bakayım size. Ah, nihayet kızlarım gibi görünüyorsunuz.
1: Babama söyleme ama.
4: 8'den önce eve gelin.

0: Karışma kardeşim. Kafayı yemiş.
1: Bir günlüğünü antrenmana astık diye böyle olay çıkarmaya gerek var mıydı?
2: Nasıl bir baba kızlarını güreşçi olmaya zorlar ki? Sabah 5'te uyanıp koşturuyor. Köle gibi çalıştırıyor. Erkeklerle dövüştürüyor. Karşı çıkarlarsa da saçlarını kesiyor. Tanrı kimseye böyle bir baba vermesin.
3: Tanrı keşke bana öyle bir baba verseydi. En azından babanız sizi düşünüyor, değil mi? Aksi takdirde bizim gerçekliğimiz bir kız doğar doğmaz ona yemek yapmayı ve temizlik yapmayı öğretmek. Tüm ev işlerini ona yaptırmak. Ve 14 yaşına geldiğinde onu evlendirmek. Yani tüm yükten kurtulmak. Ve onu daha önce hiç görmediği bir adama vermek. Çocuk doğurmasını ve onları büyütmesini sağlamak. Kızların işi bu. En azından babanız sizi çocuğu olarak görüyor, değil mi? İnsanların alaylarına sessizce tahammül ediyor. Peki neden söylesene?

0: O gün bir gerçeği anladım. Kızları bilmiyorum ama benim kanımda güreşmek yoktu.
1: Şunun somurtuşuna bak.
2: Şuna biraz yağ ver anne. Çok zayıfladı.
0: Sen sevin diye bilerek kaybettim.
1: Kaybol K.E.D.O. Bilerek kaybetmişmiş.
2: Merak etme ama. Aramızda kalacak bu. Ne de olsa ailedensin. Senin şerefin bizim şerefimizdir.
0: Kendinize bu kadar güvenmeyin. Yarın görürsünüz.
3: Yarın hiçbir şey yapmayacaksın.
0: Hayır amca. Yarın iyi güreşeceğim.
3: Yarın Rohtak'a gidiyoruz. Müsabaka için.
0: Ama ben müsabaka için henüz hazır değilim amca.
3: Senden bahseden kim?
0: Erkeklerle mi güreşecek? 2 dakika dayanamaz amca.
3: Niye? Seni yere serdi. Sen erkek değil misin?
0: Hayatım boyunca pek çok güreş müsabakası izledim. Ama bugün Haryana'da daha önce benzeri hiç görülmemiş bir müsabakaya tanık olacaktım. Bir isyan kaçınılmazdı.
4: Bay Mahavir Singh Bogat, hoş geldin. Müsabakaları izlemeye gelmen bizim için bir onur.
3: Bir güreşçi de getirdim.
4: İsim lütfen.
3: Gita Kumari Bogat.
4: Ne?
3: Gita Kumari Bogat.
4: Bir kızı mı güreştireceksin?
3: Evet, ne olmuş? Yaz.
4: Efendim, yemek yarışması düzenlediğim gün Bayan Geyta'yı da getirin. Bu bir güreş yarışması.
3: Çok uzaktan geldik. Bir dövüş olmadan gitmeyeceğiz. Ya Geyta dövüşür ya da ikimiz.
4: Hem saçmalıyorsun hem de inatçılık ediyorsun.
3: Ne demek istiyorsun
4: sen? Bir kızı bir erkekle mi güreştireceksin? Şerefini düşünmüyor olabilirsin. Ama biz düşünüyoruz.
3: Şerefine başlatma şimdi.
4: Dur, bu olmaz.
5: Hayır. Durun lütfen. Hayır. Lütfen. Efendim, size saygı duyuyoruz ama istediğiniz şeyin imkanı yok. Bunu yapamayız. Bunu yapamayız kardeşim.
3: Gidelim.
4: Ne cüretle?
6: Eline bir müsabaka şansı geçecek. Sense geri mi çevireceksin?
4: Nasıl yani?
6: Kaç yıldır güreş müsabakası düzenliyoruz?
4: 5.
6: Kaç kişi izlemeye geldi peki? Bir avuç insan.
4: Yani?
6: Düşünsene biraz herif. Hiç kız güreşi görmemiş bir kasabada bir kız bir erkekle güreştiğinde kaç kişi izlemeye gelir? Söylesene. Müsabakamız tavan yapacak.
4: Peki ya kız elini ayağını kırarsa?
6: Bırak kırsın. Sen de kırılanı bandajlarsın. Bilet başına 2 rupi alsan bile güreşçilerin aylarca yemek yer, tamam mı?
4: Mahavirji.
7: Hanımlar ve beyler, oğlanlar ve kızlar. Bir kızın ateşin üstünde yürüdüğünü, yılan yediğini görmüşsünüzdür. Ama bugün Rohtak tarihinde ilk defa bir kızın güreş müsabakasında bir erkekle güreştiğini göreceksiniz. 1,5 saat sonra Lal Kok'ta biletler 2 rupi. Güreşçi kızı görmek için 2 rupi.
1: Kazanmak zorundasın.
6: Güreşçilerini bir aslanla güreştirseydim bile bu kadar kalabalık olmazdı.
8: Ne düşünüyorsun? Kaç saniye dayanır?
9: Sen, sen, sen,

0: Bizimki lafı bitirene kadar kız müsabakayı kaybeder.
1: Bunlar gibi mayoyla mı güreşecek? Umarım öyle güreşir.
2: Sanki biraz korkuyor değil mi?
3: Umarım tişörtü yırtılmaz.
4: Bence kesinlikle yırtılır.
2: Hey! Hadi başlayın. Hadi
3: yapabilirsin.
5: Hadi.
6: Şuna bak. Bir de devirebileceğini düşünüyor. Hiçbir şansı yok.
1: Babası peki kuralları biliyor musun?
5: Hı.
1: Kaybedeceğin kişiyi seç.
3: Sence kimi seçecek?
6: Bizim sıska örümceği.
3: Hayatında ilk defa kazanmış oldum.
6: Tanrım. Jesse onun pestilini çıkarır.
1: Üçünüz dışarı.
2: Artık kaybetti sayılır. Hala vakit var. Durdur onu. Yoksa oradan sedyeyle çıkacak, tamam mı?
7: Güreşmeden önce korkuyu yenmek gerekir. En azından benim kızım korkusunu yendi.
1: Yavaş ol. O bir kız.
8: Bu hataya düşme sakın.

0: İşte bu. Evet. Yüzümüzü mü kızartacaksın?
1: İyi gidiyorsun Gitar.
2: Aferin. İyi güreştin.
3: 20 rupilik heyet ödülünü kazanan güreşçi Jassy. Ve patronumuz Carter Shank'tan GT Kumariye ise 50 rupi özel ödül.
4: Özür dilerim baba.
5: Önemli değil. Gidelim.
6: Şansın varmış. Yoksa eve sedyeyle giderdin.
4: Baba. Sıradaki güreş ne zaman?

0: Git uzun bir aradan sonra insanlar yine onları konuşmaya başlamıştı.
1: Balali'den gelen bu kızlar erkekleri fena pataklıyor.
2: Bu da bir kıza yenildi.
3: Sen güreşsene onunla.
0: Ama bu kez alayların yerini alkışlar aldı. Bazıları kızlarla güreşmek istemedi.
4: Artık
0: bazıları da güreşmelerine izin vermedi.
4: Lütfen. Hadi.
0: Sadece güreş müsabakalarını değil, insanların kalplerini de kazandı.

0: 14.900, 15.000, 15.150. Sen artık üst düzey bir güreşçi oldun.
1: Geta Kumari, Haryana eyalet takımına seçilerek sadece okulumuza değil, tüm Bihavi bölgesine ün kazandırdı. Ve eminiz ki ulusal alt gençler şampiyonasında da şehrimizi gururlandıracak.
2: İzin mi? 2 aylık hem de. Kızın mı evleniyor yani?
3: Gita'yı ulusal müsabakalara hazırlamam gerekiyor.
2: Unut gitsin. Eğer evlenecek olsaydı o zaman düşünebilirdim, tamam mı?
4: Kararlarını bir türlü anlamıyorum.
3: Başka seçeneğim yoktu. Hayalimden vazgeçemezdim. O yüzden işimden vazgeçtim.
4: Şimdi ne yapacaksın?
3: Kendi toprağımızı sürmeye başlayacağım. Zor bir iş ama en azından kızlara zaman ayırabileceğim.
5: Tetu, baksana. Bunu arabaya koy hadi. Bekle. Git. Evet Mahavir Singhji, ne diyordun?
3: Biraz para alabilirsem çok yardım olacak bana. Kızım artık ulusal düzeye ulaştı. Yani...
5: Ulusal düzeye ulaşmak ne oluyor peki? Kızların güreşmesi de ne? Kızın tek başına dövüşüp birinci mi geldi? Niçin istiyorsun parayı?
3: Antrenman yapması için minder alacağım. Çok iyi güreşiyor. Destek verirseniz bir gün tüm ülkeyi gururlandırır.
5: Bak Mahavir Singhji, spor için şu kadar fon alıyoruz. Güreş bu kadar alıyor. Erkek güreşini bir kenara bırakın, sonra koçluk, diyet, seyahat, ekipman, bunları çıkarın. Kadınlar güreşi için sadece bu kadar kalıyor. Ama desteğimiz tam.
3: Hindistan'ın madalya kazanamamasının nedeni sizin

0: gibi memurların bu koltukları ısıtıyor olması.
1: Pekala, kalkarım. Titu, öğle yemeğimi hazırla. Mavi Singci, bana katılır mısınız?
0: Federasyon bu parazitler için bir üreme alanı. Sporun içine ettiler. Sporculara destek filan yok. Sadece kazanamadığınızda suistimal var. Kazananlar ağaçta yetişmiyor dostum. Onları beslemek zorundasın. Sevgiyle, sıkı çalışmayla, tutkuyla. Ve burada alçaklar bir minder için bile para vermiyor.
2: Bu minder de ne kardeşim?
0: Güreşçilerin üzerinde güreştiği sentetik minder işte.
2: Minder minderdir değil mi? Ne? Yanlış bir şey mi söyledim?
3: Amcam mecazi anlamda uykumuzu çoktan mahvetmişti. Şimdi bunu gerçek anlamda da yapmaya kararlıydı.

0: Minder üzerinde güreşmek çamur güreşinden farklıdır. Artık bir minder üzerinde güreşeceğiz. Ve minder güreşinde puan almak zorundasınız. 1, 2, 3 ya da 5 puan alabilirsiniz. Omkar. Gel. Rakibini belinden tutup dizlerinin üzerine düşürürsen 1 puan alırsın. Yer pozisyonundan onu sırt üstü yuvarlarsan eğer, o zaman 2 puan kazanırsın. Bunun farklı yolları var.
1: Amca.
0: Böyle ya da işte böyle ya da işte
1: dur.
0: Bu şekilde. Rakibinizi ayakta sırt üstü çevirirseniz böyle işte hop 3 puan kazanırsınız. Evet. İşte amca, böyle.
2: Anladım.
0: 3 puan.
1: Yeter.
0: Ayakta dururken sırt üstü. Şimdi 5 puan almak zordur ama yapılabilir. Rakibinizi ayakta dururken başınızın üzerinde gökkuşağı benzeri bir yay çizerek çevirir ve sırt üstü düşmesini sağlarsanız 5 puan kazanırsınız. İzleyin.
1: Hayır hayır hayır.
0: Ne?
1: Lütfen amca.
0: Gel buraya.
1: Hayır hayır lütfen.
0: Öyle mi? Gerçek bir güreş minderi böyle değildir. Böyledir.

0: Sarı bölgede dövüşeceğiz. Kırmızı bölge tehlikeli alandır. Eğer dışına çıkarsanız bir puan kaybedersiniz. İkişer dakikalık 3 round var. İkişer dakikalık 3 round. 3 rounddan ikisini kazanan maçı kazanır. Tamam mı?
1: Korkarım kızınızın kilosu düşük efendim.
0: Yani?
1: Lafımı dinleyin ve geri dönün. Biraz daha besle. Şişmanlat ve seneye geri gelin. Eğer böyle güreşirse kemiklerini kırar.
0: Sadece güreşip güreşemeyeceğini söyle.
1: Evet, güreşebilir. Evet.
0: Hadi, imzala bakalım.
2: Alt küçükler ulusal güreş şampiyonası.
0: İyi hamle. Şuna bak sen.
3: İri yarı çocukları yeniyorlardı. Ama bu kızlar daha ne kadar dayanabilirdi ki?

0: Kız mı, fırtına mı bu? Hey!
1: Kilosu düşük mü?
2: Evet, ama fark eder mi ki bu?
3: Hadi, hadi, hadi!

0: Başarılarla beraber zaman da akıp geçti. Küçükler Ligi'nden büyüğe. Ve amcam da kıdemliden kıdemli vatandaşa.
1: Hadi Geyza!
0: Babita ve ben şorttan tam boy pantolona geçtik.
2: Yere at! Yere at! Yana savur, yana!
1: Geyza!
3: Zafer Haryana'nın!

0: Sonunda amcamın hayali gerçek oldu. Artık hepimiz rahatlayabiliriz.
1: Hayır. Hayalim hala gerçekleşmedi. Her yıl bir ülke birincisi çıkıyor zaten. Hayallerim kendi adına değil, ülken adına altın madalya kazandığında gerçekleşecek. Bugün kutlama yapabilirsin. Yarın ileri düzey antrenmanlara başlayacağız.
2: Baba.
1: Hmm.
2: Seninle konuşmam gerek.
1: Söyle.
2: Baba, artık ülke birincisi olduğum için
1: Dinliyorum.
2: Hayır, yani bütün ülke birincileri ileri düzey antrenmanlar için Patiala'ya gidiyor. Ulusal Spor Akademisi'ne.
1: Yani ne diyorsun? Açıkça söyle.
2: Benim de gitmem gerekiyor baba. Artık orada antrenman yapmalıyım. Akademi antrenörüyle.

0: güzel yere benziyor.
1: Hı hı. Umalım antrenörü de öyledir.
2: Kızlar, toplanın. İleri düzeyde antrenman yapacaksınız. Bundan dolayı heyecanlı olmalısınız. Öğrenmeyi unutun. Unutmayı öğreneceksiniz. Aldığınız yanlış eğitimi unutun. Yanlış diyet, yanlış egzersiz, yanlış teknik. Bunları unuttuktan sonra gerçek eğitiminiz ulusal koç Pramod Kadam'la başlayacak. Ve sadece benim öğrettiğimi öğreneceksiniz. Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
2: Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
2: Güzel. Isının. Çay getir. Hadi kızlar. Enerjik, enerjik. Daha enerjik. Evet, işte böyle. Devam edin.
1: Merhaba efendim. Efendim, ben Mahavir Singh Pogat. Gita'nın babası.
2: Anladım.
1: Onu eğiten benim.
2: Güzel.
1: İyi bir güreşçi. Güçlü ve dayanıklı biri.
2: Çayım nerede kaldı? Hadi. Devam edin.
1: Sizden bir ricam var efendim. Gita doğru eğitim alırsa uluslararası bir madalya kazanacaktır.
2: Gita! Baldırınla kalçan arasında 90 derece açı olmalı. 90! Kim öğretti bunları? Madalyayı böyle mi kazanacaksın? Onu bırakacaktınız. Bıraktınız. Gerisini bana bırakın. Vaktimi boşa harcamayın.

0: Gate mutlu mu?
1: Hmm.
2: Akademi çok büyük olmalı, değil mi?
1: Hmm.
2: Oradaki herkes şampiyondur. Ha?
1: Hmm.
2: Akademi harika bir yer, değil mi?
1: Antrenman yaptın mı bugün?
2: Evet, antrenörleri de üst düzey mi?
1: Oraya gitmek için çok hevesli görünüyorsun. Unutma, ben hala koçunum.
3: İlk defa mı evden uzak kalıyorsun?
2: Hı hı.
3: Bekle ve gör bak. Çok eğleneceğiz burada.
2: Kızlar, televizyonda DDLC var.
3: Vay be. Hadi izleyelim.
4: Ben uyuyacağım.
3: Aa, kimse Şakruk'a hayır diyemez. Günahtır bu. Gidelim hadi.
5: Raj, kız seni gerçekten seviyorsa arkasını dönecektir.
3: Dön hadi.
5: Dön.
2: Dön hadi.
3: Dön hadi.
5: Dön.
2: Döndüm!
4: Harika!
3: Saçlarını uzat bence. Hepsi arkadan koşar.
6: Bir gergedan güç kullanır. Ama kaplan hem güç hem de teknik kullanır. Kaplan olun, gergedan değil. Anlaşıldı mı?
7: Rang badal badal ke kyun chahak rahe hain din dopehriyan. Main jaano na jaano na jaano na jaano na kyun phudak phudak ki dhadkanon ki chal rahi ki lehriyan. मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरियां मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों धड़क धड़क की धड़कनों की चल रही ये लहरियां
3: अक्षम दूसरे चलो मैं

0: Gel yatağa. Buraya gel. Babanın tekniklerini unut. Sana öğrettiklerimi öğren. Anlaşıldı mı?
1: Alo. Üzgünüm, gate'e dışarı çıktı.
2: Biliyor musun, yıllardır ikinizi bilerek kaybediyorum. Doğruyu söylüyorum.
0: İşte bu. Gördün mü? Güreşçiler tekniği doğru olduğunda parlar. Değil mi?
3: Ülke birincisi olursan sen de buraya geleceksin.
4: Evet. Eve ne zaman geliyorsun?
3: Haftaya geliyorum. Bir şey ister misin?
4: Hayır istemiyorum. Sen gel yeter.
3: Tamam. Beğendin mi? Öyle mi?
4: Saçını uzatmışsın. Çok güzel görünüyor.
5: Bu babanın hoşuna gitmeyecek.
3: Her şey babamın istediği gibi olamaz anne. Antrenörümüz bir şey demedi ve çok başarılı bir antrenör.
5: Orada istediğini yapıyorsun. Burada biraz dikkat et lütfen.
3: Anne, gerçek bir eğitim özgürlükle olur. Bu kadar kısıtlamayla değil. Sinemaya gidiyoruz, televizyon izliyoruz, yemeğe gidiyoruz. Performansım etkilenmedi bile. Akademideki en iyi güreşçiyim.
6: Geldin mi güreşçi? Nasılsın?
3: İyiyim baba.
6: Antrenmanların nasıl gidiyor?
5: Müsabaka için Sydney'e gidecekmiş.
6: Antrenmanların nasıl gidiyor dedim.
3: İyi gidiyor baba. Göreceksin, bir sürü şey öğrendim orada. Yeni stratejiler, hamleler, teknikler, çok iyi. Ona da bir şeyler öğretirim diye düşündüm aslında. Sonuçta o da ülke birincisi olur.
6: Saçlarını uzatmışsın.
3: Baba.
6: Yo. Güzel.
4: Sadece hücum etme, savunma da yapmalısın. Tut beni. Kendini bundan nasıl kurtarırsın? Böyle tut, aç ve hücuma geç. Anladın mı?
3: Bu eski bir teknik. Bak. Tut beni. Sıkı tut. Baş parmaklarını böyle bastır yana. Kenara çek. Öne itmeyeceksin. Kenara çekeceksin. Aç ve saldır.
6: Nesi varmış tekniğimin? Yanlış mı?
3: Hayır baba, yanlış değil. Bu daha doğru ama. Antrenörümüz öğretti.
6: Uzman mı oldun artık? Uluslararası mı?
3: Baba ben...
6: Antrenörünün sana öğretip babanın öğretmediklerini görmek isterim. Onda değil, bende göster. Bakalım nasılmış. Hadi.
3: Parmağını böyle bastırıp ya...
6: Antrenörünün ne öğrettiği ortada. Uluslararası madalyayı böyle mi kazanacaksın?
3: Hazır değildim baba.
6: Hazır ol o zaman.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearware Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır...

0: aşırı parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearband Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada pods. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Sarıyer Kola.

0: Bugün olanlar doğru değildi.
1: Ne doğru değildi? Ha? Bunun olması gerekiyordu. Biri babama tekniklerinin yetersiz olduğunu söylemeli artık.
0: Teknikleri yetersiz değil. O biraz güçsüzleşti. Onun yetersiz teknikleriyle ulusalı kazandığını unutma sakın.
1: Bu tekniklerle sen de ulusalı kazanabilirsin Babita. Ama uluslararasını değil. Bunu ne kadar erken anlarsan o kadar iyi olur.
0: Pekala. Sen kendi tekniklerine güven. Ben babama güvenmeye devam edeceğim.
1: Ulusal müsabakalarda iyi güreşirsin umarım.
0: Umarım sen de uluslararası turnuvalarda iyi güreşirsin.
1: Ben yokken dikkat edin, tamam mı? Hı? Hoşça kal anne.
2: Dikkatli ol.

Dünya şampiyonası Sydney. Ulusal müsabaka Yeni Delhi.

0: yapıyorsun Geyata?
1: İşte böyle, evet. Hadi.
2: Hadi, hadi.
0: Ne yapıyorsun Geyata? Savun.
2: Hücum, hücum. Çok iyi.
0: Böyle mi savunuyorsun?
2: Diğer roundda da hücumu oynayacaksın.

0: Mutlu görünmüyorsun baba. Düzgün güreşmedin mi yoksa?
1: Hayır kızım. Tam da umduğum gibi güreştin sen. Ama Gita'nın böyle güreşeceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Artık sen de ülke birincisi oldun. Sen de akademiye gideceksin. Yeni bir antrenörün olacak. Ve babanız bir kez daha, biraz daha eskiyecek.
0: Hayır baba.
1: Buralara nasıl geldiğini sakın, sakın unutma, olur mu?
2: Merhaba şampiyon.
0: Merhaba kardeşim.

0: Hala kızgın mısın? Gel.
1: Bu çantaya ne koydun böyle?
2: Ben taşıyayım, ver.
1: Çok ağır. Merhaba Jasmit. Bu küçük kardeşim Babita.
3: Vay be, güreşçiler ailesi ha?
1: Burası yemekhane. Biz burada takılıyoruz.
0: Burası dinlenme salonu. Kafa dağıtıp televizyon izliyoruz.
2: Antrenman salonu nerede?
0: Ne heveslisin sen öyle.
1: Yarın görürsün, bugün dinlen artık.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Ama kızmak yok.
0: Hı? Söyle.
2: Sen çok değiştin. İlk defa bir maçı kaybedişini hatırlıyorum. O gün bütün gece uyumamıştın. Şimdi ise uluslararası bir maçı kaybettiğin yüzünden hiç okunmuyor, tepki vermiyorsun.
1: Bunları söylemen için babam mı tembihledi? Hı?
2: Babamın tembihlerini çok iyi hatırlıyorum. Sen unutmuşa benziyorsun.
1: Sen kendi antrenmanlarına odaklan. Ben kendiminkine.
0: Hem sen niye bana nutuk çekiyorsun? Sadece bir maç kaybettim.
4: Moskova.
5: Geta kumarı ikinci roundda da geride. İyi dövüştü ama pek başarılı olamadı. Geta deniyor. Evet. Ama Kasha bir puan daha alıyor. Ve işte evet. Geta Kumari dünya şampiyonasına erken veda ediyor. Ne kadar büyük bir hayal kırıklığı. Hindistanlı Geta Kumari Fogat için bir yenilgi daha. Evet, bir yenilgi daha. Jakarta'da da Geta ilk turda elendi. İstanbul dünya şampiyonasında Geta için ezici bir yenilgi. Gerçekten çok kötüydü.
6: Umudunu kaybetme. Çok çalıştık ve iyi güreştin. Sadece kazanamadın. Bu seni kötü bir güreşçi yapmaz. Olur böyle. Uluslararası şampiyon olmak zor.

0: uluslararası şampiyonluk için yeterli değil miyim?
1: Bunu hiç bilmiyorum. Tek bildiğim şey, senin çamur güreşinde erkekleri yere seren kız olduğun. Sen düşük kiloda olmasına rağmen alt küçükler şampiyonu olan kızsın. 3 yıl boyunca ulusal müsabakalarda herkesi yendin. Sen uluslararası şampiyonluk için yeterli değilsen Hindistan'daki hangi kız yeterlidir bilmiyorum. Sana inancım yüksek ama babamın sana olan inancının yanında hiç sayılır. Lütfen konuş onunla.
0: Yüzüne nasıl bakacağım?
1: O bizim babamız. En kötü ne olabilir ki? Seni azarlayacak. Dinle. Onun azarları bize her zaman yardımcı olmuştur.
2: İlacın. Babita'yla konuştum. Antrenmanların iyi gittiğini söyledi.
3: Başka?
2: Geyta iyi değil. Lütfen konuş onunla.

Alo? Geyta? Ha, tamam, bekle.

0: Hindistan'ın en büyük spor etkinliği olan 19. İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarına sadece 6 ay kaldı.
1: Geriye Hintli oyuncuların dünyanın en iyileri karşısında nasıl bir performans sergileyecekleri kalıyor. Ve hepimiz bunu heyecanla bekliyoruz.

0: İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında 3 madalya istiyorum. İster siz üçünüzden gelsin, isterse sizlerden gelsin. Umurumda değil. 6 ay kaldı. Elinizden geleni yapın. Anladınız mı? Başlayın. Yeta, gel buraya. Bir madalya kazanacaksın.
1: Evet efendim.
0: Ama kaybettiğin kategoride değil. Kazanabileceğin kategoride bir madalya istiyorum. Anladın mı? Evet, 55 kilo kategorisinde kazanmak zor. Bunu zaten sen de fark etmişsindir. 51 kiloluk kategoride tutunabilir, kazanabilirsin. Herkesin diyetini sıkı takip edin. Kimse bozmayacak. Evet.
1: 55 kilo kategorisinde olmak istiyorum.
0: O kategoride güreşerek bir yere varamazsın. 4 kilo vermesi gerek. Diyetini değiştirin. 51 kilo için antrenman yapacağız. Hadi kızlar.
2: 55 kiloda neden kazanamayacak mısın? Kilo vermene gerek yok. 55 kiloda güreşeceksin ve kazanacaksın. Patiala'ya geliyorum.
3: Patiala'da kimseyi tanımıyoruz. 6 ay nasıl kalacaksın?
2: Kirada.
3: Ya yemek?
2: Kendim pişiririm.
4: İstersen ben yaparım amca. Ve ben de gelmeyi düşünüyordum.
2: Ne yapacaksın orada?
4: Eskiden benimle antrenman yaptıkları için iyi iş çıkarmışlardı. Yine benimle antrenman yaparlarsa aslında ben onlara uğurlu geliyorum amca. Yani ben öyle düşünüyorum. Senin için sebze alıp pişiririm. Tüm işlerini yaparım. Ayaklarına masaj yaparım. Elimden gelen her şeyi yaparım. İngiliz Milletler Topluluğu oyunları bu amca ve bunu riske atamayız. Altın madalya için hazırlıklara başlayın.
5: Patiala. O da yukarıda. Benimle gelin.
4: Başka oda var mı? Aynı fiyatta ama.
2: Güzelmiş.
4: Aa evet. İyiymiş. Gerçekten.
6: Buyurun.
4: Geta ve Babita Kumari'nin babası ve yakın kuzeni.

0: Amca burası harika bir yer değil mi?
1: Evet iyiydi.
2: Evet görüşürüz.
1: Tamam. Yarın yine görüşürüz.
3: Nasılsın şampiyon? Ya sen?
1: İyiyim baba. Hı? Sen niye buradasın?
0: Amcam gel diye ısrar etti. İngiliz Milletler Topluluğu oyunları bu.
1: Hadi oradan K.E.D.O. Gaetan'ın 51 kilo antrenmanı...

0: ve diyeti başladı.
1: Diyetine ve de antrenmanlarına devam et. Gerisini ben tamamlarım. Antrenmanınız ne zaman başlıyor?
0: Sabah 7'de.
1: Tamam. Yarın 5'te hazır olun.

0: Dur. Direkt hücum işe yaramaz. Rakibinin aklını karıştırmak zorundasın. Yalandan bir hamle yapıp aslında başka bir hamle yapacaksın.
1: Sizden anlattıklarımı uygulamanızı istiyorum. Anladınız efendim, değil mi?
2: Diyetini değiştirdim ama neden kilo veremediğini bilmiyorum.
1: Neler çeviriyorsun?
0: Bir şey diyecek misin yoksa ağlayacak mısın?
1: Efendim, değerlendirmem sonucu akademiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Son karar sizin tabii.
3: Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hatalı olduğunuzu kabul ediyorsunuz yani.
0: Efendim, onların tek bir hatası var. Babalarının kafayı yemiş olması. Ülkeye bir altın kazandırmak için o kadar delirmiş ki... çocukların da oyuncaklarını ellerinden almış ve onları güreştirmiş. Direndiklerinde saçlarını kesmiş. Onları hazırlamak için erkeklerle güreştirmiş. Bir gün ülkeyi gururlandırsınlar diye tüm köyün alaylarına ve küfürlerine katlanmış. Bakın efendim, bakın. Rotak'ta kazandığı 50 rupi. Bu Hisar'da. Bu da Şandigar'da. Bunların hepsi efendim. Bu kızlar buraya gelebilmek için uzun bir yol kat ettiler. Şimdi onlara geri dönmelerini söylemeyin. Hepsi benim hatam. Sizden özür dilerim. Antrenör bey sadece 3 madalya almakla ilgileniyor. Bronz da alsalar fark etmez. Ama ben ülkemizin altın madalya kazanmasını istiyorum. Ve bu kız bunu yapabilir efendim.
3: Hepiniz dışarıda bekleyin lütfen.
1: Zamanınızı boşa harcayarak hata ettiniz. Geeta 55 kiloda Hindistan adına seçilemez. 51 kiloda güreşseydi madalya kazanabilirdi.
0: Bak antrenör, 55 kiloda çok daha önce de kazanabilirdi. Bunun sorumlusu sensin.
1: Ne yapmışım ben?
0: Gita'nın doğal oyunu hücumdur. Tekniği içgüdünün önüne koyarak onun oyununu değiştirdin. Bu bir kaplana fil gibi dövüşmesini söylemek gibi bir şey.

0: Elinde ne kaplan ne de fil kalır.
1: Sen söyle o zaman. Madalya kazanmak için nasıl güreşilir?
0: İstersen antrenör efendi sana hemen burada gösterebilirim.
2: Sizi içeri çağırıyorlar.
3: Yaşananlar yanlıştı. Ama kurul onlara bir şans daha vermeye karar verdi.
0: Teşekkürler efendim.
3: Ama bugünden itibaren ne sizin akademiye girmeye izniniz var ne de onların dışarı çıkmaya. Bunu anladınız mı?
0: Peki efendim.
4: Bugün bana da doldur amca. Özür dilerim. Teşekkürler. Biz buraya başrol oynamaya geldik. Akademi bizi konuk oyuncu yaptı. Bence dönelim.
0: Olmaz Ongar. İçeri girmemi engelleyebilirler ama kimse Gita'ya antrenörlük yapmama engel olamaz.
4: Şeref amca.
5: Üçüne karşı iyi savunma yapmıştım. Ama beni eleyen benden küçüktü. Ve çok da güçlü değildi aslında.
6: Sence niye oldu baba?
0: Bu maçın kaydı var mı?
5: Evet, kütüphanede vardır.
0: Kurye ile hepsinin kopyasını gönder.
7: Delhi İngiliz Milletler Topluluğu oyunları için 3 ay kaldı. Patiala'daki Ulusal Spor Akademisi'nde bu heyecan hissediliyor.
4: Nereye gidiyoruz amca? Amcamın sevmediğim tek yanı sürekli bir gerilim havası içinde olmasıydı. Bu adamı resmen öldürür. Film izleyeceksen Amar Mahal'a gidelim amca. Burada düzgün film göstermiyorlar.
0: İn.
4: Asi kız.
8: Buyurun.
0: Sonraki seansın tüm biletleri ne kadar?
8: Hangi filmi izlemek istiyorsunuz?
0: Filmi yanımızda getirdik. Dur. Oynat.
8: Bitti mi?
4: Hadi iyisin. Sonraki seansın biletlerini de alıyoruz.
8: Siz burada ne işler karıştırıyorsunuz? Nerenin filmi o?
4: Atlanta, Endonezya.
8: İthal mi?
4: Evet.
8: Peki bunu kopyalayabilir miyim? 50 rupi az ödersiniz. Hey!
0: Böyle güreşirse nasıl kazanacak?
4: Nasıl ulaştıracaksın peki? Akademi senin için görüldüğü yerde vurma emri çıkarttı biliyorsun.
0: Bin.
4: İşte yine gerilim.
0: Böyle mi güreşiyorsun? Titrek kedi gibi. Böyle güreşmek istiyorsan güreşme.
5: Ne oldu baba?
0: Bütün maçlarını izledim. Güreşmediğin kesin. Bana gönderdiğin DVD'lerin kopyası var mı sende?
5: Evet baba var.
0: Tek başına izleyebilir misin peki?
5: Birinin bilgisayarını isterim.
0: Tamam. Yarın sabah 5'te hazır ol.
5: Babam beni azarlamayalı uzun zaman olmuş. İyi geldi.
0: Jakarta maçını aç. 1. round.
5: Açtım baba.
0: 3. dakika 58. saniyeye git. 2 puan kazanma şansı var ama savunma yapmaya başlıyorsun sen. Oynat ve izle. Avantajı teptin gördün mü? Rakibin geriye düşerse hemen zayıf noktasından vur.
7: Bunu nasıl yaptın?
0: Ayrıca savunma yapman gerekirken saldırıyor ve puan kaybediyorsun. Umutsuzca puan peşinde koşarak hiçbir şeyi kazanamazsın. Aklını kullanman gerek. Kazanman gereken maçları kaybet.
7: Hadi Geyta.
3: Ulusal seçmeler Patiala.

0: Her round 2 dakikadan oluşuyor. Ama o 2 dakikanın içinde 120 saniye var. Rakibin hata yapacağı o 1 saniyeyi bekle.
1: Çok iyi, değil mi?
2: Evet efendim. Çok iyi.
3: Artık hazırsın kardeşim. Babama söyledin mi?
4: Hı hı.
3: Ne dedi peki?
4: Bu kadar sevinmene gerek yok.
5: İngiliz Milletler Topluluğu 2010 oyunları için görkemli bir açılış töreni. Ev sahibi ülke Hindistan köklü kültürünü sergiliyor. Gerçekten de çok gurur verici bir an. Ve işte Hindistan Birliği geliyor. Onlar için büyük bir karşılama. Size 72 ülkeden en iyi sporcuların katıldığını hatırlatmak istiyorum. Yarın etkinliklere başlamak için geri döneceğiz. O zamana kadar iyi geceler.
6: Gita ilk maçında oldukça gergindi ve bu beklenen bir şeydi. Şimdiye kadar uluslararası etkinliklerdeki performansı zayıftı. Yine de ülkenin ondan hala umudu vardı. Ve muhtemelen bu kendini kanıtlaması için son fırsatıydı.
5: Kadınlar güreşinde 55 kilo kategorisindeki ilk maç Hindistan'dan Geeta Kumar ile Galler'den Melissa Anderson arasında.
6: Haydi yapabilirsin.
5: Geeta oldukça gergin görünüyor. Bakalım ilk birkaç roundda kaybetme uğursuzluğunu kırabilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Seyircilerimize hatırlatmak isteriz ki her biri 2 dakikalık 3 round olacak. 2 roundu kazanan maçı kazanacak. Evet ve maç başlıyor. Her iki güreşçi de oldukça dikkatli görünüyor. Evet, oldukça dikkatliler. Melissa'ya 1 puan geliyor. Evet. Melissa 1, Geeta 0. Melissa çok daha güçlü görünüyor. Evet, karşılaşma devam ediyor. Bakalım ne olacak? Ve Melissa'ya 3 puan daha
7: ne
5: geliyor.
7: Ne yapıyorsun Geeta?
5: Evet, 3 puan. Melissa 4, Geeta 0. Eğer Geeta 2 puan daha verirse Melissa bu roundu teknik üstünlükle kazanacak. Rakipler birbirini tartıyorlar. Evet. Ve Melissa 2 puan daha alıyor. Bu tam da korktuğumuz gibi oldu. Melissa ilk roundu teknik üstünlükle kazandı ve 6-0 oldu.
7: Ne yapıyorsun Geeta? Bu kadar kötü kaybetme.
5: Şimdi ilk turu kötü bir şekilde kaybettikten sonra Geeta'nın ikinci turda geri dönüş yapıp yapmayacağını görmemiz gerekiyor. Evet, Melissa'ya 2 puan geliyor. 2 puan, evet. Ve Melissa'ya 1 puan daha. Maç Geeta'nın ellerinden kayıyor gibi görünüyor.
0: Kaybedemezsin Geeta.
5: Geeta 3 puan geride. Çok çabuk sayı yapması gerekecek. Evet, geliyor. Mücadele devam ediyor. Evet, çırpıyor ve Geeta'ya 2 puan. Melissa 3, Geeta 2. Geeta biraz daha sayı yapmaya çalışıyor. Ama hakem düdüğü çalıyor. Round tamamlanmak üzere. Geeta hala 1 puan geride.
3: Hadi Geeta, hadi.
5: Geeta'nın başı dertte. Evet, evet, devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Geeta 3 puan daha almaya çalışıyor. Evet, ve alıyor.
0: Güzel,
5: evet.
0: Bu çok iyi.
5: Geeta 5, Melissa 3. Sadece 4 saniye kaldı. Geeta hücuma geçiyor. Evet, ama Melissa
6: kurtuluyor. Hadi devam et, hadi.
5: Evet.

0: İşte bu.
1: Evet.
2: Gates'e maça geri döndü. Birer round. Gates'e yenilgiyi bu kadar kolay kabul etmeyeceğini kesinlikle gösterdi.
1: Bravo evet. Sana.
0: Hiç fena
2: gitmiyoruz. Heyecanlı bir mücadele.
3: Dinle beni. Bir round kaldı. Tamam mı? Savunma yapmanı istiyorum. Anladın mı? Hadi.
0: Hücum yap.
2: Ve son round başlıyor. Gates hücumda. Evet, Gates'e bir puan. Gates'e bir, Melissa sıfır. Evet, mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Tekrar bir hamle. Evet. Gates'in annesine iki puan daha yazılıyor. Gates'e 3, Melissa sıfır. Bakalım liderliğini koruyabilecek mi?
3: Çok iyi. Şimdi savunma yap.
2: Evet, başlıyoruz. Gates'e yine hücumda. Evet, evet, geliyor. İnanılmaz bir hamle. Ve Melissa'ya 3 puan.
3: Savunma yap dedim.
0: Sorun değil. Hücuma devam.
2: Skor 3-3 ve eşit durumdayız.
1: Hadi bastır, göreyim seni, hadi.
2: Bu maç her iki yöne de dönebilir. Gates'e kazanmaya hazırdı ama liderliği kaybetti. Evet. Gates'e tehlikede. Gerçekten tehlikede. Macerada.
0: Evet.
2: Gates'e 3 puan geliyor. Gates'e kazanmaya çok yakın.
0: Aynen.
1: Hadi
0: öyle.
1: Bırakma,
0: devam.
1: Sakın bırakma.
2: Maçı Gates'e kazanıyor. Evet, kazanıyor.
1: Evet.
2: Hindistan'dan Gates'e Kumari Pogat eleştirilerin boş olduğunu kanıtladı. İlk uluslararası maçını kazandı. Babası Mahavir Singh Pogat için gurur verici bir an. İlk uluslararası maçını kazanıyor. Bu gerçekten de çok gurur verici.
4: Bugüne kadar Hindistan 5 altın, 13 gümüş ve 7 bronz madalya kazanmış bulunmakta. Kadınlar güreşinde Hindistan'da Geeta Kumari Pogat yarı finallere 55 kilodan giriyor. Geeta şimdi Nijerya'dan ikinci dünya şampiyonluğu bulunan Naomi Edwards'la güreşecek. Ne düşünüyorsun?
5: Naomi oldukça güçlü bir güreşçi. Aşırı derecede agresif ve hücum oynuyor. Rakibine hiç ama hiç fırsat vermiyor. Bu sefer Geeta için hiç kolay olmayacak.
3: Bugün istediğin gibi oynadın. Artık benim dediğimi yapacaksın. Yoksa kazanman imkansız.
0: Biliyorum, zor olacak ama imkansız değil.
3: Hücum oynamak zorundasın. Savunmada kalma.
0: Savunma yapmak zorundasın.
3: Hep puan peşinde koşacaksın.
0: Sakın puan peşinde koşma, tamam mı?
3: Eline bir sürü fırsat geçecek.
0: Sakın ona fırsat verme. Çünkü o da sana vermeyecektir. Her seferinde kilit pozisyon yaratmaya çalış. Puan kazanamazsa sinirlenecek ve sana fırsat verecektir. İşte o anda biz de hamlemizi yapacağız.
2: 55 kilo kategorisindeki ilk yarı final maçı. Hindistan'dan Geeta Kumari, Nijerya'dan Naomi Edwards'a karşı. Evet, Naomi başlangıçtan itibaren saldırmaya başladı. Geeta ise doğasına aykırı olarak defansif oynuyor. Naomi saldırıyor. Geeta'nın başı dertte. Geeta güçlü bir savunma yapıyor. Evet, ve onu geride tutuyor. Naomi güçlü bir hamle yaptı. Ama Geeta kendini koruyor. Naomi büyük bir çaba gösterdi. Ama Geeta kendisini gerçekten iyi savundu.
3: Hücum yapsana.
0: Sabırlı ol.
2: Devam ediyoruz. Naomi sertleşiyor. Ve gerçekten sinirli görünüyor. Naomi Geeta'nın bileğini bükmeye başladı. Hakem müdahale ediyor. Round sonlanıyor. Naomi'ye bir uyarı veriliyor. Güreşte buna kesinlikle yer yok.
6: Dayan Geeta, dayan.
2: Devam ediyoruz. Naomi yine hücumda. Evet, devam ediyoruz. Gerçekten güzel mücadele. Havaya kaldırıyor. 3 puan Naomi'ye gidiyor. Geeta kendisini çok iyi savunuyordu. Büyük çaba sarf etti. Ama Naomi savunmasını aştı. Geeta çok çabuk harekete geçmek zorunda. Ama Naomi yine çok agresif. Evet, Geeta pes etmiyor. Evet, geliyor.

0: düşürüyor.
1: İşte bu.
0: Bir puan GTA'ya. Hala devam ediyoruz.
1: Hadi
0: Efe
1: hadi.
0: Efe üstünlüğü alıyor. Ve süre sona eriyor. GTA çok iyi güreşti ama ilk roundu kaybetti.
2: Ne yapıyorsun GTA? Neden hücum yapmıyorsun?
0: İkinci round başlıyor.
3: Hadi bastır hadi.
0: Naomi hücum yapıyor. Her zamanki gibi agresif başlıyor. Geyta kaçmayı
4: i̇şte
0: başarıyor.
4: İşte böyle Geyta, devam et.
0: Geyta savunmada. Hücuma geçiyor. Naomi karşılamayı başardı. Şu an ikisi de hücumda. Ve Naomi'yi yakalıyor. Naomi Geyta'yı savunmaya çalışıyor. Ama Geyta iyi savunuyor. Evet evet. Onu köşeye sıkıştırdı. Naomi tüm gücünü ortaya koyuyor. Ama GTA ona hiç şans vermiyor. Gerçekten de çok heyecan verici bir maç.
4: Böyle devam GTA, hadi.
0: Naomi çok çabalıyor. Ama GTA ona alan bırakmıyor. Tekrar başlıyoruz. Naomi tekrar saldırıyor. GTA savunuyor. Naomi onu yakalıyor. GTA kurtulmaya çalışıyor. Naomi hücumu bırakmıyor. Evet, GTA'dan güzel bir savunma. Naomi yine yakalıyor. Evet, onu indirmeye çalışıyor şimdi. Evet, indirmeye çalışıyor.
5: Sabırlı ol.
0: Naomi hala çabalıyor. Ama GTA pes etmiyor. Savunmasını kesinlikle bozmuyor. Hakem roundu bitiriyor. İkinci round hala 0-0. GTA'nın savunması nasıl kırılacak? Herkes merak ediyor. Evet, Naomi sinirlenmiş görünüyor. Evet, gerçekten sinirli.
5: Puan kazanamazsa sinirlenecek ve sana fırsat verecektir. Unutma.
0: Naomi hücum yapıyor. Evet, evet onu
5: i̇şte
0: yakalıyor.
5: İşte o anda hamlemizi yapacağız.
0: GTA'dan karşı hücum.
1: İşte böyle.
0: 3 puan geliyor. GTA bu round'u 3-0 kazanıyor. Gerçekten inanılmaz.
2: Naomi bana bak. O kız zeki biri ama sen ondan daha zekisin, tamam mı? Seni böyle çabuk sinirlendirmesine izin
1: verme. Bu nasıl güreşmek böyle?
6: Nasıl öğrendiysem öyle güreşiyorum.
0: Üçüncü ve son round başladı. Naomi sakin görünüyor. Naomi'nin artık temkinli güreştiğini görmek ilginç. Evet, gerçekten enteresan. Naomi saldırıyor. Evet ve onu yakalıyor. Evet yakaladı.
4: Harikasın
0: Geyta. Geyta'nın savunmasından kurtuluyor. Naomi yine hücuma geçiyor. Evet, sanki onu kıstırdı gibi. Naomi gerçekten çok çabalıyor ama Geyta onu geride tutuyor.
3: Hadi hadi.
0: Yine kilitleme pozisyonu. Hakem ayrılmalarını söyledi. Tekrar yerlerini alacaklar. Evet, round devam edecek. Evet, Naomi tekrar hücum yapıyor. Geyta tutuyor. Naomi çabalıyor. Bakalım sayı yapabilecek mi? Evet, bakıyoruz.
4: İşte böyle, dayan Geyta. Hadi dayan. Az kaldı.
0: Skor 0-0. Naomi'nin daha çok çabalaması gerekiyor sanırım.
4: Hadi hadi evet. Hadi.
0: Evet, Geyta burada açıkta. Ama kendini tutuyor. Evet, Naomi de kesinlikle pes edecek gibi durmuyor. Geyta canını dişine takıyor. Gerçekten müthiş bir mücadele. Evet. Hakem düdüğü çaldı. Sadece 12 saniye kaldı. Sonuç hala 0-0. Geyta hücuma geçti.
3: Bırakma, devam et.
0: Naomi'den güzel bir hamle. Evet, gerçekten çok güzeldi. Bu round da 0-0 berabere bitiyor. Evet, 0-0.
3: Puan kazanabilirdi.
5: Kura atışı yapılacak.
0: Şimdi kura atışı yapılacak. Buna aynı zamanda bağlanma deniyor. Kura atışını kazanan güreşçiye hücum pozisyonunu seçme hakkı verilecek. Ve puan kazanması evet, için yaklaşık 30 saniye süre tanınacak. Kırmızı taraf gelirse Naomi hücum yapacak. Tamam. Eğer mavi taraf gelirse Geyta hücum yapacak. Bu gibi durumların %99'unda kurayı kazanan taraf maçı kazanıyor.

0: Kader Geeta'nın kazanmasını istemiyor anlaşılan. 30 saniye boyunca Naomi'ye savunma yapmak neredeyse imkansız.
1: Hangi bacağı seçiyorsun?
2: Sağ.
1: Sen
0: Naomi
1: öne doğru.
0: Naomi Geeta'nın sağ bacağını seçiyor. Geeta savunma pozisyonu alıyor.
1: Birazdan başlayacağız.
0: Naomi yerini alıyor.
1: Sen de gel şöyle.
0: Geeta'nın şimdi iki seçeneği var. Ya 30 saniye boyunca Naomi'ye puan kazandırtmayacak ya da kendisi puan kazanıp maçı kazanacak. Bu pozisyonda Naomi'ye karşı ikisi de neredeyse imkansız. Ve işte başlıyoruz. Naomi'nin hücumu çok sağlam. Evet. Geeta'yı havaya kaldırıyor. Onu devirecek. Evet. Geeta son anda kurtuluyor. Evet. Ve puan kazanıyor.
3: Yeter.
0: Kimse Geeta'nın maçı kazanmasını beklemiyordu. Altın madalya için bu heyecan verici bağlanmada bir numaralı rakibini mağlup edip finallerdeki yerini alıyor. Bu gerçekten inanılmaz. Umarım da Geeta Pogat bu muhteşem performansını finale de taşıyabilsin.
4: Bravo!

0: Gidelim mi amca?
1: Sıradaki maçı da izleyelim. Bakalım Gita'nın finaldeki rakibi Avustralyalı mı yoksa İskoç mu olacak?
2: Seninle gurur duyuyorum. Bütün stratejilerime harfiyen uydun Gita. Ve sonuç ortada.
0: Ha işte geliyor. İyi görünüyor değil mi? Yani güreşçi olarak. Baksana amca, bu DVD'deki kız değil mi?
1: Angelina Watson, Gita'yı 2 defa mağlup etti.
2: Şu ana kadar çok iyi güreşti. Finalde de çok iyi güreşecektir. Ona inancım her zaman için tamdı. Er ya da geç bir madalya kazanması gerekiyordu. Gümüş madalya şimdiden garanti.
1: Final hiç de kolay olmayacak.
3: Gaeta, oynayış tarzınız çarpıcı derecede değişmiş durumda. Bu nasıl oldu?
4: Bunun için bütün övgüleri babam hak ediyor. Hiçbir zaman bana inanmaktan vazgeçmedi çünkü.
5: Hadi gelin çocuklar. Hey, Mahavir.
1: Merhaba, nasılsın?
5: Tebrik ederim Mahavir. Gaeta çok iyi güreşti.
1: Teşekkür ederim. Ha,
5: bak, bütün Balali gurur duyuyor. Kızlar gelip maçı stat'tan izlememiz için çok ısrar etti. Yoksa yemek yemeyeceklermiş.
1: Maç hoşunuza gitti mi?
6: Bayıldık. Bunu ona verebilir misiniz?
1: Nedir bu?
6: Onun için dua ettim. Yarın final maçı var.
1: Tanrı seni korusun.
2: Nasıl izin verirsiniz? Mahavir Singh seyircilerin arasından bağırıp Gaeta'ya talimatlar veriyor.
7: Oynayışına bakılırsa şaşırmışa benzemiyor değil mi? Ayrıca seyircilerden sessiz olmasını nasıl isteyebiliriz ki? Antrenörü sen değil misin? Seni dinlemesi gerek.
2: Evet, zaten beni dinliyor. Bu yüzden kazanıyorum.
7: Sorun ne o zaman? Bronz madalya istiyordun öyle değil mi? Yarın altın madalya kazanması oldukça mümkün. Ne dersin?
4: Buraya kadar gelebilmesine şaşırdım ama onun adına mutluyum. Yarın ilginç bir final olacak doğrusu. Hintli bir seyircinin önünde bir Hintli ile oynamak. Onu yenmek tabii ki.
8: Angelina, finalden önce bir baskı var mı?
9: Evet, eminim şimdi büyük bir baskı altındadır. Onu 2 defa yendim. İlk round'da mı?
10: Evet.
9: Evet, ilk round. Hepinize
4: teşekkürler ve namaste. Yarının stratejisi

0: Nedir baba?
1: Yarın için tek bir strateji var çocuğum. İnsanların seni hatırlayacağı şekilde güreşmelisin. Eğer gümüş madalya kazanırsan, er ya da geç unutulacaksın. Altın madalya kazanırsan, örnek olursun. Ve örnekler kızım, asla unutulmaz. Şu kızları görüyor musun? Yarın kazanırsan yalnız kazanmayacaksın. Onlar gibi milyonlarca kız seninle birlikte kazanacak. Erkeklerden daha aşağı görülen, ev işlerine zorlanan, sadece çocuk yetiştirmek için evlendirilen her kız için bir zafer olacaksın. Yarınki maç bütün maçların en önemlisi. Çünkü yarın sadece Avustralyalı ile değil, kızları küçük gören tüm insanlarla güreşeceksin.
2: İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları 2010 55 kilo kategorisi kadınlar güreş finali başlamak üzere. Hindistan'dan Geeta Kumari, Avustralya'dan Angelina Watson'a karşı. Hepinize hatırlatmak isteriz ki daha önce hiçbir Hintli kadın güreşçi İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında altın madalya kazanamamıştı. Bu kalabalıkta büyük bir umut, coşku ve Hindistan bayrağı görüyoruz.

0: Merhaba efendim. Merhaba. Mavericiğim siz misiniz? Gaytan'ın babası.
1: Evet.
0: Bir dakika. Güreş Federasyon Başkanı sizinle görüşmek istiyor efendim. Önemli bir mesele varmış.
1: Kendisiyle sonra görüşürüm. Kızımın maçı var.
0: Kendisi saygıdeğer biri. Alınabilir. 2 dakika sürmez. Buyurun. Lütfen.
1: Sen git. Ben gelirim. Gidelim.
2: Bunun için bütün övgüleri babam hak ediyor. Evet, şimdi de hak etsin.
0: Bu tarafta.
1: Daha çok var mı?
0: Geldik sayılır efendim.
1: Nereye getirdin beni? Nereye getirdin? Kardeşim, nereye getirdin beni? Nereye getirdin?
3: Geyta gelir gelmez alkış tufanı kopuyor. Evet, herkes onu çok seviyor.
1: Kimse yok mu? Hey, kimse yok mu?
2: Bu final maçı. Dikkatli oyna.
4: Baba?

0: Şimdi Angelina Watson da giriş yapıyor. Sevgili seyirciler, final maçı başlıyor.
1: Olsun senin Geyto.
0: Maç başladı. Angelina başından beri agresif. Hücum yapıyor. Geyta'yı bacağından yakalıyor. Geyta savunuyor. Angelina'dan bir hücum daha geliyor. Evet, Geyta'dan karşı hücum. Ve Geyta'ya 3 puan. Geyta başlangıçtan itibaren büyük bir üstünlük yakalıyor. Geyta 3, Angelina 0.
2: Güzel, güzel.
0: Angelina hücum.

0: başlıyor. Geritayı deviriyor. Evet, inanılmaz. Bu sefer iyi kurtardı. Geritaya bir puan daha. Geritaya 4, Angelina 0. Geritaya gerçekten çok iyi durumda. Angelina'nın hızlı hareket etmesi gerekiyor. Evet, elinden geleni yapıyor. Geritaya hücumda. Angelina ise bırakmıyor. Ve Angelina bastırıyor ve bir puan alıyor.
1: Kır bacağını.
0: Angelina düşürmeye çalışıyor. Geita iyi savunuyor. Evet, hakem düdüğünü çaldı. Geita 4-1 önde. Angelina yine agresif hücumla devam ediyor. Evet. Evet, Geita bastırıyor ve bir puan alıyor. Geita 5, Angelina 1. Ve bu sesle Geita Kumari ilk roundu kolayca kazanıyor. Belki de Angelina geçmişte kolayca yendiği Geita'nın artık aynı Geita olmadığını fark ediyordur.

0: Birinci round başlıyor. Gate bu roundu kazanıp tarih yazabilecek mi? Angelina pes etmiyor. Evet, güzel bir şekilde yere serdi. Gate bir puan. Gate bir, Angelina sıfır.
1: Saldır Gate, saldır.
0: Gate hücumda. Angelina çabalıyor. Gate iki puan daha geliyor. Evet, iki puan daha. Gate 3, Angelina 0. Gate Angelina'nın üstüne gidiyor. Evet. Kesinlikle hücumda. Evet. Evet, Gate 1 puan daha. 2 puan daha alırsa teknik üstünlükle bu round'un şampiyonluğu kazanabilecek. Gate tüm gücüyle yükleniyor. Gate kazanabilecek mi?
2: Olmaz.
0: Hakemin düdüğü Angelina'yı kurtarıyor.
2: Tamam, sorun yok, merak etme.
0: Angelina gerçekten öfkeli görünüyor. Ve hücuma geçiyor. Evet, bu sefer onu yakaladı. Angelina bir puan kazanıyor. Angelina bir, Gate 4. Gate hala tehlikede. Evet, Angelina'ya iki puan daha. Gate 4, Angelina 3. Ve Angelina bırakmıyor.
1: Sorun yok, böyle devam.
0: Gate hala bir puan önde. Biraz daha dayanması gerekiyor. Gate bu liderliği koruyabilecek mi? Angelina hücum yapıyor. Zaman tükenmeye başladı. Gate iyi savunma yapıyor. Angelina tüm gücüyle yükleniyor. Evet, ve Gate'yi kandırdı.
3: İşte böyle.
0: Angelina'ya 3 puan. Evet. Angelina 6, Gate 4. Gate'yi falan sıkıştırdı. Round sona eriyor. Ve Angelina gerçek bir şampiyonun nasıl olduğunu kesinlikle gösteriyor. Bu inanılmazdı.
4: Ne yapıyorsun? Bu maçı kazanabilirdin.
0: Angelina gerçekten çok hevesli görünüyor.
1: Hadi Gate.
0: Ve round başladı. Gate için hiç kolay olmayacak. Angelina başından beri agresif. Evet, evet, Gate'yi bırakmıyor. Kesinlikle bırakmıyor.
1: Devam et Gate.
0: Angelina hücum yapıyor. Evet. Angelina'ya 3 puan daha. Final roundunda 3 sayı öne geçiyor. 3 sayı önde.
1: Bastır Gate.
0: Angelina 3, Gate 0. Evet, Gate savruluyor. Angelina agresifliğini koruyor. Gate savunmada. Evet, Angelina devirdi ve bırakmıyor. Angelina'ya bir sayı daha. Angelina 4, Gate 0. Ve bu maç Angelina'nın lehine dönüyor. Eğer Gate yetişmek istiyorsa kesinlikle hızlı sayı yapması gerekiyor. Evet, ve hücum yapıyor şu anda. Evet, Gate'den zekice bir hamle. Arkadan saldırdı. Evet. Evet, geliyor. Gate'ye bir puan. Angelina 4, Gate 1. Zaman tükeniyor. Gate kesinlikle elini çabuk tutmak zorunda. Ama dikkatli olması lazım. Çünkü Angelina tekrar sayı yaparsa geri dönmesi imkansız hale gelecek. Evet. Maç devam ediyor.
1: Hadi Gate, bitir işini.
0: Gate savunuyor. Evet, şimdi hücuma geçmek üzere. Angelina sayıyı aldı. 5-1 oldu. Gate'nin arayı kapatması artık neredeyse imkansız hale geldi.
3: Sakın unutmayın, babanız her zaman sizi kurtarmak için yanınızda olmayacak. Ben size sadece mücadele etmeyi öğretebilirim. Siz mücadeleyi kendi başınıza vereceksiniz. Çabalayın, kendinizi kurtarın.
0: Geriye sadece 22 saniye kaldı. Gate 4 puan geride. Bu durumda bu
2: hadi yapabilirsin.
0: Aradaki farkı kapatmak neredeyse imkansız hale geldi.
3: Beş puan kazanmak zordur. Ama imkansız değil.
0: Geti hamle yapıyor ama Angelina zaman kazanıyor. Zaman bitmek üzere. Sadece birkaç saniye kaldı.
1: Saldır Geti!
0: Gümüşle yetinmek zorunda kalabilir.

0: Rakibinin aklını karıştırmak zorundasın. Yalandan bir hamle yapıp başka bir hamle yapacaksın.
1: Geç adam, muhteşem bir hareket.

çekebileceğini kim düşünüyor?

Ve altın madalya Hindistan'dan Geyter Kumari Pogat'a veriliyor. Şimdi de oyun gelenekleri gereği kazanan ülkenin milli marşı çalınacak.

Hey, ne yapıyorsun burada?

YT gel. Hadi basın bekliyor. Gel buraya. Hadi. Herkes bekliyor. Gel. Gel.

0: Nihayet amcam, son 10 yıldır duymak için beklediğimiz o altın sözleri ağzından çıkardı.
1: Seninle gurur duyuyorum.

0: 2010 Delhi İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında Geyta 55 kiloda altın madalya kazanırken Babita 51 kiloda gümüş madalya kazanmıştır. Babita daha sonra katıldığı 2014 Glasgow İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında 55 kiloda altın madalya kazanmıştır. 2012 yılında Geyta olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Hintli kadın güreşçi olmuştur. Şimdiye kadar Geyta ve Babita uluslararası güreş müsabakalarında toplam 29 madalya kazanmıştır. Mahavir Singh'in çıkarttığı kıvılcım durdurulamaz bir yangına dönüşmüştür. Emekleri Hindistan'daki binlerce kıza ilham verip güreşe başlatmıştır.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Benim adım William. Sana ne olduğunu söylediler mi?
3: Annemle babam öldü.
2: Bu doğru. Bu seni rahatsız ediyor mu?
3: İnsanlar hep ölüyor.
2: Doğru bir bakış açısı.